Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Promises, broken things that were said, and I can't get out of this bed. Got bruises on my heart, plenty scars on my mind.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'dır, bes
4: Allianz. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin...

güzelliği. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
5: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla

0: E-Dönüşüm'de çözümün adresi QNB E-Solutions iş başını sunar.
1: Tam diyorum böyle ne kadar güzel olur. Biz de şey yapsak böyle... Gitsek böyle o sosyal medya ile ilgili çalışan kim varsa böyle ne paralar kazanıyorum diyen kim varsa biz de ceza keselim ne olacak buluruz bir şey. Hiçbir şey yapmıyorlarsa ülkeyi karalıyorlardır zaten karalama kampanyası yürütüyorlardır. Biz de bunları şey yapsak aslında TikTok'a miktok'a ne bulursak falan böyle deli deli cezalar kessek diyecektim. Tam ne olur güzel olmaz mı diyecektim. Yani Şikiptar Bey gelmiş oradan hemen ana konuyla gelmiş bana. Merkez Bankası 6 ay önce durdurmuştu bir hafta vadeli repo ihaleleri yeni dönüyor. Acaba sizce bu örtülü faiz indirimi hemen gelmiş oradan. Aman illa bize bunları konuşturacaksınız. Tamam iyi konuşacağız tamam. 24 Ağustos Pazartesi Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Yücel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz efendim. Sizleri de yayınımıza bekleriz. Pek tabii konuşacağız repo ihalelerinin geri dönmesi ne demektir? Mevduat faizi buna hemen tepki vermeye başladı diyorlar. Doğru mudur değil midir? Bu ne demektir konuşacağız. Gerçekten böyle bir faiz indirimi gibi mi algılayalım? Ya da faiz indirimi kapıda diye mi algılayalım? Bu bizim hayatımızda neyi değiştirir ayrıca? Bunu konuşacağız. Altın, biz tüm bunları konuşurken altına bir bakıyoruz. O elf gözlerim neler görüyor öyle? 4700 ki Tonguç'la daha cuma günü ne yapar diye konuşmuştuk. Vadelisinde 4634 spot altın. Ons'tan bahsediyoruz efendim. Gram altın 7163 lira. O altın ne yapmak, nereye varmak istiyor? Nereye gitmek istiyor acaba o altın hanımlar? Bunu bir konuşacağız. Diğer taraftan petrol üzerinden gerginliği devam ediyor ABD ve İran'ın. Çok çekişmeli konuşmaya başladılar efendim. Yani ekonomini şöyle mahvederim, bir damla petrolün ihraç edilmesine izin vermem, hiçbir şekilde petrol ihracı yaptırmam, ticareti yaptırmam cümleleri birbirlerinin ağızlarından tehdit olarak dökülmeye başladı. Kendili ticaretlerini baltalamak üzerinden birbirlerini tehdit ediyorlar. Biz bunun Brent petrolün variline yansıdığını da görüyoruz. Her ne kadar aşağı yönlü seyir içerisinde olsa da Brent petrolün varili 93 dolarlarda. Altın 4700'e doğru yürüyor. Vadelide de 4700 olduğunu görüyoruz zaten. Böyle bir gün içerisindeyiz. Bu dışarıdan size aktaracağım. Diğer taraftan içeride dediğim gibi faiz indirimi kapıda mı konuşuyoruz? Repo ihalelerinin 6 ayın ardından tekrar başlamasıyla birlikte konularımız bunlar. Sizin de söyleyecek sözünüz olabilir. Soracak sorunuz olabilir. Ben Deniz vasıtasıyla efendim Tonguç Erbaş'a 536-266-81-81, 536-266-81-81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla Yesi, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Gelmek isterseniz buradan da efendim bizim radyo yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla konuklarıma sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi dün gelen 1 Mart 2026 itibariyle ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasına karar verdi Merkez Bankası. Bununla ilgili faiz indirimi sinyali geldi diyenler de oldu. Diğer taraftan bakıyoruz dediğimiz gibi mevduat faizi politika faizine sanki bir dönüş sinyali fiyatlıyormuş gibi. Mevduat faizi oranlarında 1-1,5 puanlık düşüş var. Kredi faizleriyle arayı açıyor bununla birlikte. Nedir görüşün Tonguç? Sen bunu nasıl yorumluyorsun?
2: Yani işte enflasyon raporunda bahsettiği biz kısa süre içinde haftalık fonlamaya tekrar geçeceğiz söylemi bir hafta sonunun ertesinde bir pazartesi günü karşımıza çıktı. Şimdi birincisi yani fonlamanın haftalık veya gecelik hangi oranda gerçekleşeceğini bugün göreceğiz ve bundan sonraki günler göreceğiz. Yani ne kadarı 37'den, ne kadarı 40'tan ve dolayısıyla bunun bir ortalama işte Merkez Bankası diyeceğiz bugün 39.20'den fonladı. Ne bileyim öbür gün 38.50'den mi olacak falan böyle aşağı doğru gelip nihai sonucu biz herhalde ilk toplantıda 37 olarak göreceğimiz bu normalleşen bir

0: faiz döngüsüne doğru bir başlangıç yapıyor Merkez Bankası. Burada enflasyon raporunda verdiği mesajda da aslında belki şurada şey olabilir, soru işareti olabilir. Yani hala biraz önce herhalde izleyenlerden biri de söyledi. Yani petrol fiyatları yüksek, kısmen düşmüyor ya da ondan sonra ama biz faizi indiriyoruz gibi. Herhalde bu petroldeki oynaklığın da azalması ve hala bugün itibariyle de yani savaşın bitmemesine rağmen biz 93-94 dolarlardayız. Eskisi gibi bir panik havası yok. Dolayısıyla Merkez Bankası şunu da yapabilme esnekliğine sahip. Bu haftalık ihaleleri açıp yani en enteresan olabilecek senaryo 15 gün sonra bunları tekrar iptal ettiğini söyleyip yine devam edebilir 40'lı seviyelerden fonlamaya. Ama ilk mesajı, ilk nedir buradaki hikaye? Yani ne diyeyim, normalleşme diyelim bunun adına. Hani politika faizinin ve haftalık fonlamanın da o seviyeden olduğu bir yöne doğru gitme isteğinin başlangıcı. Dolayısıyla bu bir hafta bence hani bu faiz oranının nerede şekilleneceğiyle ilgili de önemli, ne kadar talep gelecek bu şeye diyelim. Hani 37'ler 40'lar arasında merkez burada nasıl bir denge kuracak? Bunu görmüş olacağız. Yani bu çok sürpriz bir konu değil. Daha önceden de sözlü yönlendirme olmuş diyebiliriz sonuçta bir toplantıda yakından takip edenler için. Ve talep şartlarıyla enerji maliyeti şartlarının birinde oynaklığın azalması, diğerinin aşağı doğru gelmesiyle böyle bir fırsat elinde olduğu görülüyor. Yani bunu kullanmak istedim.
1: Evet, yani zaten şey değil, yoktan bir şey icat etmemişti. Bu 6 ay önce ara verilmiş bir durumdu. Yapması gerekiyordu, yaptı dedin. Ama işte burada ne kadar, ya faiz indirimleri ne kadar olması gerekiyor ki bizim hayatımızda majör bir şey değiştirsin?
0: Yani faiz indirimlerinin ne kadar olması gerekiyor? Aslında enflasyonun ne olması gerektiğiyle biraz ilgili. Çünkü enflasyonun demek ki bizim kurduğumuz beklenti ve hedeflere uygun aşağı doğru gelmesi lazım. Bizim aşağı yukarı 37 politika faizi desen, 31 de enflasyon desen kapacı 6 puanlık bir şeyimiz var. Arada marjımız var. Ama şunu söylemek istiyorsan yani mesela 37 olmuş, 38 olmuş hani fonlamanın ortalaması bizi çok etkiler mi? Yani bu bir şey de söyle hani mesela bankacılar da veya işte herhangi bir borç faizi uygulayacak olanlarda da veya getiri verecek olanlarda da hemen bir ileri vade demek ki böyle bir şey başladıysa bunun devamı da gelebilir gibi bir algı oluyor ve yavaş yavaş mevduat getirileri de aslında kredi faizleri de biraz da aşağı doğru geliyor. Mesela ben bugün 2 yıllık tahvilin 40-85 civarındaydı Cuma günü en son kapanışta. Mesela burada 40'lara doğru bir geri çekilme olacak mı? En azından tahvil piyasasında ne kadar etkileyecek? Bunu görmek isterim. Yani ama bu şurada çok etkili oluyordu bizim için. Yani böyle enflasyon düşerken işte Merkez Bankası 300 bas puan faiz indirecek, 200 bas puan faiz indirecek. Bu işte bizim gerçekten bir maliyetimizi diyelim, tabii getirilerimizi de azaltan enflasyonla birlikte faizin düştüğü bir ortama doğru götürebilir. Şu an için sadece onun bir yönünün aşağı olabileceği, devamı başlayabileceği faiz indirimin algısı bile biraz daha piyasada en azından getiri maliyetini azaltıyor başta maalesef yani mevduat faizlerinde. Ondan sonra da kredi maliyetlerinde bir azalıma gidilmesi söz konusu olabilir.
1: Tam mevduatta ilk gördün, sonra krediye gelecek dedin. En son işte bir an önce baktığımızda aradaki makas 11,5'tu. 11,5 puandan bahsediyoruz. Şu an makas ne kadar oldu? Bakmak gerekiyor. Ama önce mevduatta görürsün Süheyla zaten sen bunun etkisini. Bu yeni bir şey değil. Sonrasında kredi faizlerine de yansıyacaktır diyorsun bize. Peki öyleyse devam ediyorum. Bu konu böyle. Bununla ilgili efendim var mıydı sorunuz? 536-266-81-81 536-266-81-81 var mıydı sorunuz? Varmış. Evet, hisse soruyorsunuz. Tamam, peki. Şimdi bu haberin borsaya bugün nasıl bir etkisi olur? Gel onu konuşalım öyleyse. Borsa nasıl açılır sence bugün?
0: Valla bence diğer değişkenlere bakıyorum çok fazla şey olmadığı için değişiklik. Bence olumlu başlar. Herhalde bizim her zaman konuştuğumuz bu banka tarafına biraz daha olumlu yansıyarak başlar. Belki ona bağlı biraz holdingleri vesaire etkiler. Belki gayrimenkul tarafındaki hisseleri etkiler. Ama zaten şöyle düşün, bunu iki gün önce yaşadık galiba, iki ya da üç gün önce. Yani savaşın veya petrolün yüksek fiyatlama etkisi devam ettiği için endeksi yukarıda tutan bazı hisselerde de geri çekilme olmuyor. İşte ne diyelim, bunları biraz böyle Tüpraş örneğinden gidersek. Biraz da üstüne bankacılık gelirse, işte Aselsan'ın 1000 falan desteklediği bir gün olursa, biz burada işte 14.500'ün üstündeki hızlı bir 14.850 hareketine doğru gidebilecek bir potansiyel oluşabilir. Ben yurt dışında da Uzak Doğu'yu görmedim ama Amerika, Avrupa'da çok fazla böyle kötü bir pazartesi görüntüsü olmadığından iyi bir başlangıç, bankacılığın desteklediği bir yükseliş görürüz diye tahmin ediyorum.
1: Evet, yani Asya tarafını ben sana söyleyeyim hemen. Asya'da karışık bir seyir var. Çok böyle buna bir tepki veriyormuş gibi değil. Karışık bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi ABD'ye baktığımızda artı da kapattı. Tahvil tarafını söyleyeyim. 10 yıllıklar 4.71'de. Diğer taraftan 30 yıllıklar, buna sevinir mi bilmiyorum. Ölümü gördük, sıtmaya razı oluyoruz herhalde. 5.25'te, yani en azından 5.31 seviyesinin altında. Bununla birlikte dolar endeksi 98'deki seviyesini korumaya devam ediyor. Vadeli altına baktığımızda da burada, dur bakayım, hala 4, ne kadar hızlı gelmiş. 4690 olduğunu görüyoruz vadelinde. Durum bu o tarafta. Peki öyleyse diyorsun ki sen bugün pozitif bir açılış görürüz, evet. En azından bankacılık tarafında diyorsun. Sonrasını diyorsun, gelişmeler belirler. Peki geçen haftaya baktığımızda da Borsa İstanbul ama öyle ama böyle %2.42 artış kaydetmiş görünüyor. 14.514 puandan tamamladı haftayı. 14.601'i görmüştü en yüksek. En düşük de 14.043'ü görmüştü. Yani çok böyle bir hareket etmemiş gibi sanki, dar bir bant içerisinde, çok dalgalı bir hafta değildi gibi. Ne dersin Tonguç? Nedir değerlendirmen?
0: Şöyle, ben açıkçası bilanço dönemi bitti bak. Bunu daha önce konuştuğumuz için bilanço diyorduk. Bunlar hani soru işareti, ne olacak, ne bitecek falan, bunlar bir ön plana çıkıyor. Bu taraf bitti. Çok da kötü bir bilanço dönemi değil bence, beklendiği gibi. İki, bu hafta bizim fon regülasyonu diyelim veya fon içinde vergilendirme diyelim veya fondaki paylarla ilgili bir çalışma olduğu konuşuluyordu. Yani bu MSCI'ın S&P, FTSE falan, buradan işte biraz toparlanın dediği. Bu regülasyon da gerçekleşecek anladığımız kadarıyla bu hafta içerisinde.
1: Peki şimdi ben sana şunu sormak istiyorum. Biz seninle bu konuyu daha önce de konuştuk ama biraz daha böyle açarak sorayım, yani çok net sorayım. Evet. Vergiyle fon düzenlemesinin, yani vergide bir değişiklik olması, bir vergi gelmesi ya da işte bir verginin çapının azaltılması etmesi, buradaki bize uyarılarıyla söz konusu kurumların nasıl bir şey olacağını düşünüyorsun, etkisinin olacağını düşünüyorsun?
0: Yani bir alakası yok.
1: Vergi üzerinden yapılacak bir değişiklik tam olarak hayatımızda neyi değiştirir? Yani bu kurumların istediği tam olarak bizden ne? Gerçekten yapılması gereken bu mu? Ya da işte böyle vergiyle ilgili bir şey gelirse eğer önümüze, ne değişir yatırımcı için? Nasıl bir faydasını görür bunu? Nasıl kendini güvende hisseder? Bir dinleyeyim senden.
0: Bence ikisi ayrı konular. Yani vergilendirme meselesi, paranın yönlendirilme meselesi. Yani şurada çok biriktiniz. Ben oraya bir vergi yükseltirsem eğer veya diğer tarafta, yani örnek verelim işte borsa diyelim. Hani borsada vergiler yüksek olur da daha önce stopajın sıfır olduğu gibi işte para piyasa fonlarında daha şey olursa, bir esneklik olursa, hani parayı siz yönlendirmeye çalışırsınız vergilendirmeyle birlikte. Bu ayrı bir konu. Bunun fon düzenlemesinin içindeki, yani veya yapılan uyarıların bize bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece bizim mevcut durumda duran sermayenin burada böyle bir şey var. Yani burada durmaya devam ederseniz bilmiyorum nasıl bir şey olacak.
1: Evet, daha efendim çok bir araya girelim. Yani sözünü bölüyorum. Yani böyle bir haber akışı var. Daha biz bir şey bilmiyoruz bununla ilgili. Olmuş bitmiş bir şey.

0: şey konuşmuyoruz efendim. Bu hafta açıklanması bekleniyor. Tartışmalar vardı bunun üzerine. Tonguç dedi ki işte bu hafta borsayı ne etkileyebilirin üzerinden bunu anlatıyor. Yani olmuş bir şeyi konuşmuyoruz şu an sizlerle. Bunun evet, altını çizelim. Yani sen diyorsun ki böyle bir vergi, işte ikisini birbiriyle birleştirecek olursak eğer, varsa böyle bir şey gerçekten, bu gelirse senin atıyorum X tipi yatırım aracında birikmenin önüne geçmek istiyorum ben. Birikme orada der. Gayesi evet, bu olur diyorsun. Buyur Tonguç, lafını evet, bölmüş oldum.
1: Yani orada birikme, burada birik olabilir.
0: Oraya ya gitme, bir yerden buraya gel.
1: Evet evet ya, vergilendirme şu an için öyle. Ben gelir üzerinden de tabii, böyle olursa orada başka bir gelir de oluşabilir. Bu bacak bizim konuştuğumuz taraf değil ama bu da gündeme geldiği için ben bunu ekledim. Yani netleşmeler açısından esas konu yani uyarılarda bir endeksle ilgili, yani bir hisse senedinin BIST 30, 50 ve 100'e girerken şu anki sağladığı kriterlerde nasıl bir değişim olacak? Artı bu hisse senetlerinin bazı fonlarda alınması durumunda, birikmesi durumunda veya işte yatırım yapılması, fonların bu hisse senetlere yatırım yaparken hangi oranlarda, hangi kriterlere göre yapabileceği konusunda bir regülasyon, bir düzenleme olacağının netleşeceğini düşündüğümüz bir hafta. Bu iki, borsayı konuşuyoruz ya.
0: Evet.
1: Üç, diyorduk ki mesela bugün itibariyle çok enteresandır. İşte normalleşecek mi Merkez Bankası vesaire falan. Haftalık tarafa geçen bir Merkez Bankası görünümü var fonlamada. Şimdi bizim iki sorunumuz, yani bilanço ve regülasyon geride kaldı. Bir savaş durumumuz var. Yani savaşın verdiği bize işte enerji maliyetinin hala enflasyon üzerindeki baskısı falan. Ama bunun da oynaklığın azaldığı için Merkez Bankası'nın böyle bir adımı bugün atabildiğini, dolayısıyla piyasanın da bunu kısmen biraz daha nasıl diyelim kenarda tutabileceği bir risk olarak görüyoruz. Fiyat artmadığı sürece petrol tarafında. O zaman geldik şeye, yani dedik ki Eylül ayına doğru biz burada bir yukarı doğru hareketlenme görebiliriz. İşte bu konular halledilirse bir Ağustos enflasyonumuz var, haftaya gelecek. Dolayısıyla buradan sonra gelebilecek bir düşük enflasyon görünümü olursa kısmen, çünkü buradan 1,5'luk bir ortalamayla biz yılbaşına kadar gidersek 28'i tutturuyoruz. Dolayısıyla 1,5'ün altındaki ve bir sonraki aylarda 1,5'ün altında veya civarında kalacak bir enflasyona piyasa okeydir diye düşünüyorum. Ağustos bunun daha altında olursa iyi karşılanabilir. Bir de enteresan şöyle bir durum var. Hani 1-2 ayımızı planlamak açısından.
0: Yalnız bu haftayı bitirdim, sonraki haftaya geçtim. Bilmem farkında mısın?
1: Geçtim ama şöyle. Çünkü bu hafta ve önümüzdeki hafta enflasyon gelince bence artık borsanın beklenti şekillenmesi tamamlanıyor. Yani o kabuğundan çıkma meselesi bu başlıklarla halloluyor. Şöyle özetleyeyim. Bu bittikten sonra Perşembe günü Jackson Hole'u görünce bu hafta, yani tamam bu haftadan devam ediyorum. Amerika'dan büyüme de birinci çeyrekten ikinci çeyrek biraz daha düşük gelince şöyle bir algıyla biraz daha öne açılabilir borsanın. Amerika faiz arttıramaz, zaten arttırmayacak da. Jackson Hole'da da yeni başkan, Fed başkanı bilemiyorum ama daha acaba faiz indirme veya faiz arttırmama noktasında biraz daha veriler ışığında bir şeyler açıklayabilirse bizim önümüzde Kasım'ın başında olacak ara seçime kadar ki iki ay biraz daha ne diyelim, hani artık geride bıraktığımız birçok sıkıntının veya bilinmezin sonuçlandığı bir dönem olacağı için en azından borsada yukarı doğru bir iştah devamı olabilir. Yurt dışı piyasalarda bozulmayacağını varsayarak böyle bir başlangıcın eşiğindeyiz. Bunu bizi izleyenler, dinleyenler en azından bu başlıklarla takip etsinler diye böyle bir özet yapmak istedim açıkçası.
0: Biz bir başlangıcın eşiğindeyiz diyoruz. Peki şimdi burada mesela ne açıklanacağını bilmiyoruz ya biz.
1: Evet.
0: Gidelim 2 yıl öncesine Tonguç, hatta 2,5 yıl öncesine gidelim. İşte borsaya vergi gelsin sesleri yükselmeye başladığında biz aslında orada borsadaki taşların yerinden oynadığını görmüş olduk. Yani aa bitmeyen borsa yapmışlar, aa düşmeyen borsa yapmışlar sözü artık rafa kalkmıştı. Yani bu o fitilin ateşleyicisiydi bu. Vergi evet. gelsin gelmesin meselesi. Ve sonrasında ne oldu? Doğa boşluk kaldırmıyor. Eğer ki sizin bir paranız varsa ve istediğinizi alamıyorsanız kendinize ait hissedeceğiniz yere gidiyorsunuz. Neyiniz var? Para. Ne istiyorsunuz? Daha çok para. O zaman nereye gitmeliyim deyip yabancının böyle yavaş yavaş bir kısmının yabancının diyorum yatırımcının bir kısmının yabancı hisse senetlerini bir kısmının da fonları keşfettiğini gördük. Bu süreçte bizim yaşadığımız buydu. Şimdi fonlar üzerinden de böyle bir tatmin edici içerideki yerli yatırımcıyı tatmin edici bir açıklama gelmezse yabancı tarafa doğru bir mail görmüyoruz. Çünkü böyle rakam bize böyle gerçi sen 100 milyarın altındaki rakamları kabul etmiyorsun onun farkındayım da rakam mı mi yapıyor bize biliyorsunuz. İkinci çeyrekte bizim yurt içi yerleşiklerin yurt dışı hisse senedi yatırımlarına bakıyoruz en yüksek seviye 4.77 milyar dolar. Bunun devasa kısmı 3.98 yani biz 14 diyelim doğrudan hane halkı portföyü. Yani evet, bak böyle bunu, bir şey de var. Yani o tarafa bunu, doğru giderler mi? İstediğimiz doğru. bir şey mi bu bizim? Biz para içeride kalsın istiyoruz. Yani bu istediğimiz bir şey mi?
1: Bu istediğimiz bir şey değil aslında ama biz bunu da şu şekilde konuştuk. Getiriler veya alternatifler bu yurt dışı hisse senetlerine göre veya fonlara göre burada çok daha yatay kaldığı için belli bir süre ve biz artık pandemiden sonraki getiri beklentimiz hep böyle nerede hareket orada bereket meselesiyle oraya doğru yöneldiğimizden ve teknolojinin bu yurt dışı hisse senetlerine olan yatırımı daha da kolaylaştırdığından böyle bir değişim oldu. Şimdi demek istediğini anladım. Ya bu evet. konuştuğumuz başlangıcın eşiğinden biz işte vergilendirmeyle, regülasyonla veya farklı bir şeyle tekrar insanları yurt dışına yönlendirir miyiz? Doğru söylüyorsun, bunu göreceğiz. Ama burada bir hareket başladığında bak hemen görüyorsun işte altında veya hisse senedinde burada da o yurt dışına giden sayısı azalır veya bir kısmı geri dönebilir. Ama artık yurt dışına yatırım yapan yatırımcı kitlesi de oralara biraz daha alıştı. Yani orada bir sıkıntılı satış dalgası olduğunda herhalde oralardan çıkıp buradaki piyasalara dönebilirler. Çünkü orada bir şey diyelim yabancı para getirisi var, yüksek getiriler son dönemde var. Dolayısıyla orası da bir trend. Onu da bu şekilde böyle bu dönem için çok da hepsini buraya çekebileceğimizi düşünmüyorum.
0: Evet, peki. Reklam arasına gidelim efendim. Bu konuyu daha konuşuruz merak etmeyin. Sizin de sorularınız var, hisseleriniz var merak ediyorsunuz. Yazabilirsiniz bize 536-266-8181 Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Gelmek istiyorsanız burada da görüntülü bir şekilde yayınımız devam ediyor. Radyoda reklamları dinleyebilirsiniz. Eğer orada kalmak istiyorsanız, gelmek istiyorsanız burada biz konuşmaya devam ediyoruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam.
7: Bloomberg HT Radyo.
4: İstanbul'da 92.8 frekansı.

0: anda iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam. E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
3: Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Ne söylemiştiniz? Önemli bir söylem vardı. Biz halka arz gelince sürekli halka arz borsası mı olduk şimdi? İçerideki yatırımcı sadece halka arz için mi burada diye soruyor Şikip Derbek.
4: Yok, öyle değil ama yani zaten halka arzların da eskisi kadar böyle açılır açılmaz performansı ya bazılarının hala belli bir süre tavan giderek devam ediyor. Yani bizim halka arzdan anladığımız biraz bu olduğu için ufak miktarlarda ama yüksek getiri elde etme durumu. Bence bu halka arz için gelen yatırımcı eskisi kadar fazla değil. Ha, bir kısım halka arz şeyi oluyor. Yani işte yine iki tane daha geliyor. İşte buraya başvuracağım. Hangisine başvurayım? Efendime söyleyeyim. Kaç gün burada kalmamız lazım? Kaç tavan yapar? Böyle şeyler de var. Paylaşımlar da var. İşte şu kadarlık başvur, şu kadar tavan olur falan. Ama benim aslında teorim bu dönemde daha fazla işe yarıyor gibi. Yani eğer büyük montanlı bir halka arz yatırımı yapacaksan, yani yeni açılmış bir şirkete yatırım yapacaksan, bana göre iki bilanço gör, 6 ay gör, ne yapıyor, ne ediyor. Eğer yükselse bile mutlaka bir geri döngüsü olacaktır. Yüksek montanlı diyorum. O zaman uzun vadeli yatırımını yap. Yani bir panik yapma ama sen işte 40 lot, 30 lot, 50 lot halka arz geliyorsa birebir de yapıyorsa hisse senedi, yani senin amacın buysa buna devam edebilirsin. Fakat bir halka arz borsası olduğumuz ve halka arz için insanların burada eskisi gibi hesap açıp aman halka arza başvurayım dediğini düşünmüyorum. Zaten burada da bazı değişiklikler olduğu için artık alacağınız pay daha azaldığından, yani burada kimse 20 hesap açayım bunları birleştireyim işte efendim buradan 40 lottan 400 lot yapayım falan, bunlar biraz ufak hesaplar gibi kalıyor. Vardır yine yapan. Burada bir bekleyiş var. Mesela ben kimle konuşsam bir şey yok borsada, işte efendim fiyat şu seviyede, bu geçen sene buradaydı, 2 sene önce fiyatı şöyleydi falan. Hep böyle bir borsa izleyenlerde bir yoğunlaşan bir vazgeçmişlik, bir umursamazlık. İşte ne bileyim altın şöyle oldu, işte yurt dışında şu fon böyle oldu veya şu fonun getirisi çok yüksektir falan gibi. Daha çok böyle farklı konular, masaya oturduğun zaman borsa konuşacağına farklı konular gündeme geliyor. Ama yeni dönemde, yani yeni dönem derken bu konuştuğumuz Aralık, Eylül, Ekim olacak. Bak burası ayrı bir dönem. Sonra Kasım'daki ara seçimler sonrası, ondan sonraki yıl 2027 ayrı bir dönem. Yani Kasım'ın 4'ünde, 5'inde neyse 6'sında oturup bir 14 aylık, 15 aylık plan yapmak lazım. Bunu her zaman söylüyorum. Neyle ilgili olursa olsun paranızı oradan çıkan sonuçlar sonrası değerlendirmek için. Ama bu 1-2 aylık dönemde daha fazla hangi hisseniz senedi öne çıkabilir mantığıyla biraz daha borsaya, halka arzların dışında da teveccüh olacaktır diye tahmin ediyorum. Biraz daha hareketli 1-2 ay göreceğiz.
3: Daha hareketli 1-2 ay, evet. Özel nedenlerden dolayı sonrasında 1,5 yılınıza göre hesaplayın her şeyi diyorsun. Yani 1,5 yıl,
4: doğru.
3: Bunu hesaba katın. Yani her

0: ne yapıyorsanız onu 1,5 yıllık uzun vadeli düşünerek girişim bu işe diyorsun. Şimdi ben altına geleceğim ama altına gelmeden mesela genel bir trend mi? Bunu nasıl anlayalım? Yani şimdi bazı şirketler var. Bazıları işte nihai tüketiciye ulaşmıyor. Bazıları nihai tüketiciye ulaşıyor. Fakat bunlarla ilgili bir algı var. Sanırsın böyle şeydir, galaksi şirketidir. Mesela bunu daha yeni SpaceX'te gördük. Ya da mesela Shein. Shein efendim nasıl anlatayım size? Siz aslında artık biliyorsunuzdur da ben yine de söyleyeyim. İşte Çin'in Temu ikisi yani Alibaba üçü gibi düşünün siz bunu. Onlar şirketlerini içeride büyütüp sonrasında dışarıya salıyorlar ya, çok süper bir ekonomik model. Yani biz bunu yaklaşık 10 yıldır konuşuyoruz. Bu modeli bizim de gütmemiz gerekiyor diye. 10 yıldır konuştuğumuz konulardan biri. Yani içeride büyütüyor, büyütüyor, sonra dışarıya gönderiyor. Sonra bunun içeridekileri boğmasına izin vermiyor. Dışarıda ne varsa kendi muadili boğup atıyor. Sonrasında diyoruz ki aa, Çin nasıl bu kadar büyük oldu? Böyle oluyor efendim bu işler. 10 yıldır da söylüyoruz. Neyse, gelelim şeyin meselesine. Hong Kong borsasında işte 27 milyar dolar gibi bir halka arzdan bahsediyoruz. Tamam, alt tarafı işte internet üzerinden çul çapı satıyormuş. Ne var ki yani, Allah bin bereket versin diyebilirsiniz. Değil işte. 2022'deki değerlemesine bakıyorsunuz 100 milyar dolardan 27. Düşüşe bakar mısın Tonguç? Yani bilmeyen için, evvelini bilmiyorsan aa ne kadar güzel rakam dersin. Biliyorsan ama yüzden gerilemek ne demek bu seviyelere? Yani ya oradaki değerlemede bir tuhaflık var ya şu an artık şirketler üzerinden geliyor gelmekte olan mı? Yani bir şeyin üzerinden buralara varamazsın Süheyla dersen ben sana başka şirketlerde sıralarım eğer istiyorsan. Yüzyıllık tahvil çıkartanlar, Gilt'le borçlananlar var da var.
1: Evet, şimdi yani bunu bazen neyi nerede konuştuğumu hatırlayamadığım için
0: Kesin benim
1: birbirine
0: yayınımdadır ama olsun, bir daha söyle.
1: şimdi şöyle bak, bunu unutmayalım. Evet, bir yapay zeka çağı değişimi oluyor. Tamam, bu kenarda dursun.
0: Tamam.
1: Ama borçluluk, tamam, borçluluk, yüksek
0: Tamam.
1: faiz, rekabet falan saymıyorum. Bunlarla gelirken Çin kendi şirketlerinin ne diyelim performansını arttırmak, destek vermek adına, yani talebin düşüklüğünden kaynaklı bir destek paketi açıkladı mı hatırlamıyorum, açıklayacağını söylemişti. Belki ben kaçırdım diye 3-4 günde olduysa, ama böyle bir hamlesi var. Sen sonra gidiyorsun Amerika olarak, bunların hiçbiri şey değil, tesadüfi değil. Diyorsun ki Japonya, ya işte biz ticaret yapıyoruz vesaire, senin parana bir müdahale edelim beraber, çok fazla değer kaybetmesin. Kabul görüyor ve devam ediyor. Sonra tahvil tarafına dönüyor Amerika. Çünkü Japonya buradan tahvil satarak devam edebileceği algısıyla bu görüşmeler oluyordu. Sonra kendisi uzun vadeli tahvillerden daha çok alacağını ya da iki katını falan alacağını söyleyerek, böyle bir ay içinde, 3 hafta içinde 3-4 tane müdahale görüyoruz. Şimdi senin gelmek istediğin nokta bu şirket değerleri, şirketlerin durumuydu diye anlayarak bu özeti yapmaya
0: Yani
1: çalıştım.
0: şöyle daha da netleştireyim ben sana sorumu. Yani sen niyet okumak zorunda kalma. Biz üretim üzerinden değil de Tonguç, yatırım üzerinden bu kadar ilerliyorsak, yani kendi paramızı değerlendirirken bir metaya değil de bir hisseye basıyorsak eğer ve bu dışarıda da böyleyse, işte fondur, hissedir, ETF'dir, her ne diyorsan artık adına, bu kadar para burada birikirken aslında şirketlerin kağıttan kaplan olduğu ortaya çıkarsa biz ne yaşarız? Yani
1: Çok kötü.
0: şirketlerin borçluluğundan sebep batması başka bir kriz konusu. Bir de dünya vatandaşlarının gidip parayı buraya koymuşken böyle bir şey yaşaması bambaşka bir hadise. Hane halkının borçlu olması başka bir şeydir. Şirketlerin borçlu olması başka bir şeydir. Yani böyle
1: Doğru.
0: açık büfe krizi gibi bir şey Krugman'ın ta 1000 yıl önce öngördüğü. Bekledi bekledi bekledi. Şimdi böyle bir şeyle karşılaşırsak ne olur soruyorum sana. Var mı böyle bir ihtimal? Yok de, hadi içimizi rahatlat.
1: Yok diyemeyeceğim.
0: Git buradan.
1: Ne olur böyle bir şey? Yani senin elindeki varlığın değeri düşer. Şimdi evet, ben aslında çok iyimser bir insanımdır. Yani beni izleyenler, dinleyenler, sen de çok iyi bilirsin.
0: Evet.
1: Böyle en kötü zamanlarda bile ya çok da kafanıza takmayın modunda olduğum dönem oldu. Hala da öyleyim. Ama şöyle bir şey var. Yani kriz de demek istemiyorum da mesela bu dotcom krizinin anlatıldığı şekline de bakıldığında bir yola çıkılırken yani o devir, o çağ değişiyorsa bir temizlenme olduktan sonra gerçekleşiyor. Şimdi biz bütün enerjimizi teknoloji şirketleri üzerine veya işte dünyanın büyümesi, talep, işte uzaya gideceğiz, bir şey olacak falan buraya yoğunlaştırmış. Aşağıdaki işte insan varlığı, efendim sermayenin şey dağılımı, eşit dağılımı, gelir adaletsizliği falan buraları unutmuşuz. Şimdi buraları sen unutursan tamam mı? Bu belli bir süre sonra bir devir de hızlanırken senin dediğine gelmeye çalışıyorum. Yani benim elimde tuttuğum varlıkların değeri, riskli varlıklar ki bunu başkalarına emanet ediyorsam yani fon yöneticilerine Amerika'da şurada burada neyse ve aynı zamanda şirketlerin veya ülkelerin de efendime söyleyeyim hani borç yükü falan meselesi. Bunlar aslında ortak nokta. Dolayısıyla piyasada para var, para oluyor. Ama krizlerde veya bu çöküşlerde diyelim bir ödeme zorluğu çeken şirket grubu olduğu zaman herkes biraz kenara çekildiğinde o şirketler zaten kendiliğinden bir temizlenip ortadan kalkıyor. Şimdi Yunanistan meselesi vardı. Kaç yılıydı hatırlamıyorum. 2018 mi ne? Adamlar batıyordu, ediyordu, bankamatikten para çekemiyorlardı falan. Bir doları, bir euronun altına düşen bir sürü hisse senedi vardı. Ya şimdi o günlere baktığında o da bir fırsat oluyor bazıları için. Dolayısıyla bizim varlığımız ne olacak sorusu eğer burada öyle bir şey olurken sen bir varlık üzerinde kalıyorsan dolayısıyla burada senin paran da orada eriyebiliyor. Yani bu Çin'de verdiğin örnek daha bunlar olmadan gerçekleşen durumlar. O açıdan biraz uyanık olmak lazım. Yani uyanıklıktan kastım evet risk zaten şu an dünyanın sıkıntısı o. Yani oturuyorsun dün sen %1 getiri sağlamışsın işte başkası %7 getiri sağlamış. Ama onun aldığı riski sen alamayacak durumdaysan ya onu alacak riski oraya birini oturtuyorlar ve herkes o %7'lik performans için kovalıyor. Bir gün hep birlikte batacaksak hep birlikte batacağız diye herkes o riskin üzerinden gidiyor.
0: Evet.
1: Çünkü sağlıklı bir yani ortam içindeyiz bak faiz yüksekken borsa yüksekken para birimleri Amerika doları, Amerikan doları haricinde kısmen dolara karşı yüksekken bunun sağlıklı bir sürdürülebilirlik süreci olduğunu söylersem ben burada o zaman aslında yanlış bir şey söylüyorum demektir. Bir uyarı niteliğinde değil, çok yakın vadede bunu beklemiyorum. Yalnız Kasım vurgun bundan dolayıydı. Yani Kasım'da Trump ve Trump'sız diyelim yani güç algısı açısından bir dünyada bu stratejiyi yeniden kurmak gerekiyor. Çok korkutmak amaçlı değil ama bu da aklımızda kalsın. Olur da bizim bazı kırmızı çizgilerimizin altına düşebilecek fiyatlamalar, gündemler olursa bu sefer ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Nerede durmamız gerektiğini bilmemiz lazım. O gibi durumlarda da en çok likit tarafta kalınması işe yaramış gibi düşünüyorum geçmişe baktığımda.
0: Peki şimdi geliyorum o zaman altına. Şimdi ne kadar ters korele hareket ettiğini biliyoruz dolarla ama işte yani 98'de diyoruz ya ölümü gördük sıtmaya mı razı oluyoruz. 98 seviyesinde efendim dolar endeksi. Tahvillerde de gerileme var ama gerileme dediğimiz 30 yıllıkta 5.24. 10 yıllığa bakıyorum 4.71 olması lazım. Tekrar bakacağım efendim tahvillere. Evet 4.71 tam seviye bu ama altına bakıyorsun en son vadelisine bakayım evet tekrar 4.700'e doğru yürüyor 4.693 olması 4.638 altının onsu. Altın niye bu kadar sert tepki veriyor Tonguç yani bu fiyatlama birbirinin tersi bir fiyatlama mı kesmeden yükselişine devam ediyor az az ama yükselişine devam ediyor daha da evet. Devam eder mi? Beklenti nedir altından geçen haftaya göre görüşünde neler değişti?
1: Şimdi biz cuma günü konuşurken O zaman 4550 civarındaydı herhalde. İşte önümüzdeki hafta 4600 olabilir. Burası kritik bir 5600 ile 5400 zirvelerinden gelen bir yükseliş ya da
0: Evet.
1: düşüş trendinin üstü falan diyorduk. O zaman da
0: Evet.
1: şöyle dediler, reklama mı gideceğiz?
0: Yok yok gitmeyeceğiz. Ben bir haber arıyorum da onun üzerinden sana soru soracağım. Sen anlat lütfen. Benim kulağım sende.
1: Anladım.
0: Evet.
1: Ondan sonra dolayısıyla o gün de 4600'ü geçince hemen Cuma günü ya işte bugün oldu falan filan diye bir şey serzeniş de oldu yani. Sanki biz o günü tahmin edebiliriz gibi. Şimdi şeyi arıyorum.
0: Kim serzendi
1: Cuma
0: sana?
1: ne bileyim bizim tweetlerin altında birileri yazmış. Ya zaten bugün 4600 oldu falan. Hani daha da analiz edelim. Artık oldu 4600 diye.
0: Ha,
1: Sen
0: sen bitmiş
1: hatırlarsan
0: yayın üzerinden analiz etmeye devam et istiyor orada, doğru mu?
1: yani öyle bir şey oldu. Ya bugün
0: Tamam, neyse
1: 4600
0: boş
1: ne
0: ver.
1: oldu
0: Herkes her
1: falan.
0: şey ister, boş ver.
1: Şimdi
0: Her talebi karşılamaya çalışacak olsak.
1: önemli olan şu. O gün de 4600'ün üzerinde kalınca bir 4650 şeyimiz var bizim direncimiz. Bak bugün gördüğümüz. Şu an bende 4700'leri ben görmüyorum. Yani o vadeli de olabilir şeyde. Yani benim baktığım meta üzerinden baktığımda 4636'dayız. Ama 50'ler kaç görülmüş? En yüksek 4656 görmüş. Şimdi bu 4600 ile geçilirse niye geçilirse diyorum. Çünkü bakıyorum gümüşte bir hareket yok. Dolarda çok fazla bir hareket yok. Faizde çok enteresan bir durum yok. Çok haklısın. Cuma günü başlayan yükseliş tamamen bugün de pazartesine sirayet ederek çok kritik bir yerde kapadı. Yani 4604 seviyesindeydi. Şimdi normalde yükselişin devamı için besleyen bir konu yok. Yeni bir haber gelmeyecekse. Dolayısıyla benim direncim 4650 ise bu trendten bağımsız. Ben oranın geçilip geçilmeyeceğine bakarım. Bunu da konuştuk. Dedik ki 4650'ye gelir buradan döner 4600'ün altına doğru devam ederse. Bu sadece şu an temel olarak Cuma'dan bugüne bu 35 dolar 50 dolar neyse bu artışın tekrar pazartesi olması için tek belki söyleyebileceğim argüman hisse senedi piyasası diyelim. Oradaki riskin devam ediyor olması ve buna rağmen altına da bir talebin devam ediyor olması. Belki merkez bankalarının işte alışları vesaire falan bunlar konuşulur ama şöyle söyleyeyim 4 günde biz 4330 desem 430, 530, 630 yani 300 dolarlık bir altın hareketi gördük. Bu inanılmaz bir şey böyle bir ortamda yani
0: Evet.
1: faizlerin inmediği falan. Şimdi ben 4650'ye bugün bakacağım. Buradan geçmeden 4600'ü kırıyor mu kırmıyor mu bunu da göreceğiz. Bu yükselişin devam etmesine bugün için bir neden yok. Şu olabilir. Aynı bu vergilendirme pardon tahvil alımı gibi Perşembe günü Jackson Hole'da Perşembe, Cuma Kevin Warsh bir şey söyleyecektir faizle ilgili ve ben bunu bilmiyorumdur. Ve Perşembe günü geldiğinde biz faiz artışı değil göstergeler önümüzdeki dönem faiz indirimini gösterebilir diyordur. Bilmiyorum bak sadece bu farazi söylüyorum. O zaman altında işte o zamana kadar 4700 dolar ne bileyim civarına doğru gitmiş olup orada bir bu haberin istinaden bir alım da oluyor olabilir. Onun haricinde 4650 önemli bir dirençtir. Geçemezse ben biraz daha 4500-4650 arasında kalmasını beklerim. Bak bilmediğim bir şeyi yorum yapmıyorum, olabilir diyorum. Ama şu an altının 300 dolar sonrasında 4650 doları bugün geçebileceği bir haber şu ana kadar ben görmedim. Onun için izleyenler buna dikkat etsin. Yeni bankaların şeyleri geldi. İşte 5000 dolarlar sene sonu için 3-4 tane
0: Evet.
1: tabii böyle aşağı düşen beklentileri. Belki bu biraz etkili olmuştur. Ama orada bile dikkat ediyorsam belki görmüşsündür daha konservatif, daha tutucu, daha hani böyle 5000 dolarları civarı ama 6000, 7000, 10.000'ler havada uçmuyor. Dolayısıyla güzel bir rally yaşadık. Yani 3000, 4000 dolardan gelip burada neredeyse 15 günde 4600 dolar, %15, %16'lık bir prim. Onun için burada biraz 4650 dolar olsa dikkat edelim derim bir süre.
0: Peki, 4650 dolar ons başına, biz buraya dikkat edelim bir süre diyoruz. Yani bunun üzerinde tutunursa bir şey, tutunamazsa bir şey. Ne oldu, geçti mi?
1: Geçerse 4830

0: 4830'a kadar da önü boş.
1: Evet.
0: Olmadı 4500 gibi bir dönüşte aşağıda bir hedefi olabilir. De, tekrar ediyorum, bunun yükselmesi için görünürde 4650'yi geçmesi için bir veri şu an bende yok.
1: Evet.
0: Bilmediğim tek şey Jackson Hole'daki hikaye olabilir diye tahmin ediyorum. Söylem değişikliği, söylem yumuşaması. Bunlar yoksa işte bankaların hedeflediği oranlar üzerinden belki bir açılış geldi. Onun için 4650'ye dikkat etsinler.
1: Evet, sözlü yönlendirme ne kadar da manasız diyen bir Fed başkanı. Acaba Jackson Hole'da ne söyleyecek? Bunu göreceğiz. Bernanke'ye kadar, Jackson Hole'dan şimdiye kadar hiç kimsenin öyle bir gözü kulağı yoktu efendim. Orada bir şey söyler eder diye. Bernanke'de görmüştük. Ondan sonra da devamı gelmişti. Yalın'da da gördük biz bunu. Powell'da gördük mü çok hatırlamıyorum. Jackson Hole'dan bir şey çıktı mı? Ama yine de dikkatler oradaydı yani. Ondan da bir şey çıkabilir. Benim aklımda kalmamış olabilir. Powell'dan bir şey çıkıp çıkmadığını hatırlamıyorum Jackson Hole'da. Walsh'tan da çıkacak mı göreceğiz. Bununla birlikte demin Tonguç'un bahsettiği raporlar, şimdi her seferinde öne çektikleri bir şey var burada işte yani. Fed'in faiz hareketi mi yoksa kamu borcu mu? Şimdi kamu borcu, buradaki borçluluklar kısmının biraz daha önde olduğunu görüyoruz. Onu da kısaca bir belirteyim ve hemen ilk soruyla başlayalım. Ne sormuş bize Özcan Bey? Hemen ilk Özcan Bey'e gelmiş, bize de enerji sayısı sormuş.
0: Hop demiş, enerjisi demiş. Nasıl yapalım? Önce yazalım.
1: Önce yaz. Niye çağırınca gelmiyor mu? Üç kere enerji sa
0: Hayır.
1: desek belirmiyor mu bir anda?
0: Grafiğin üstüne mi
1: Selena
0: yazayım dedim
1: muamelesinde
0: ya.
1: bulunamıyor muyuz enerji sayı?
0: Enerjisi. Şimdi enerjisimiz bilançolarda tamamlandığını düşünerek, bazıları sorabilir, bazılarının bilançoları gelmedi. Ek süre isteyen şirketler de olabiliyor. Şimdi enerjisi bence çok iyi bir trend yakalamış. Mesela hep böyle Aselsanlar falan konuşuyoruz. Tabii o kadar iyi olmasa da bir ENKA profilinde 50 liradan 125 liraya iyi bir trendle gelen bir hisse senedi dönüyor. Yüzlük yani 100 günlük ortalamasına, pardon 200 günlük ortalamasına değiyor ve bir tepki vermeye çalışıyor şu anda. 50 günlüğü 108, 50 diyelim hadi 108'in üstünde 4 gündür burada kalması lazım. Hacim aslında hacim de fena değil ama biraz böyle hacimli 115'e doğru gelip o 115'i kırdığı zaman bence tekrar 130'lara doğru bir hareket olabilir. Şu an düşmüş yukarı doğru bir tepki verip askıda bekleyen 50 günün üstündeki bir hisse senedi görünümünde o son dönemlerdeki yani en popüler olduğu ve hızlı yükseldiği dönemler sonrası biraz daha tahmin ediyorum bekleme havasında 108.50'ye dikkat. Burada üstünde kaldığı sürece bir sıkıntı yok. Hacim güçlü kalır 115'leri geçerse 117'leri tekrar 130'a kadar öne açılabilir ama biraz bekletebilir şeyi. Bu yataylıkta bir kısım bir süre daha kalabilir diye düşünüyorum. Çünkü başka hisse senetleri işte bu şimdi bu faiz olayı falan filan ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Teknik olarak böyle bir durumu var.
1: 536-266 81-81 536-266-81-81 WhatsApp numaramız. Son herhalde 7-8 dakikamız efendim. Varsa sorunuz hızlı yönlendirmenizi rica edeyim. Tonguç Bey'in gözüyle ilgili konu geçmiş mi? Çok hızlı. Güne merhaba sormuş. Senin gözünde bir şey varmış, o geçti mi diye soruyor. Yes mi no mu?
0: Gözünü
1: Tamam, düşündüğüne göre geçmiş efendim. Geçmiş olsun Tonguç'a.
0: geçti geçti.
1: %30 faiz hala çok yüksek değil mi? Yani dönün bir 6 yıl geriye. %30 yüksek bir faiz oranı zaten. Hali hazırda yüksek demiş Abdullah Bey mevduatta. Katılıyor musun kendisine?
0: Tabii ki yüksek.
1: Tamam, peki. Halka arzlar olmasa Borsa İstanbul'da nasıl bir değişiklik olurdu diye sormuşlar.
0: Borsa İstanbul nasıl olurdu mu?
1: Evet.
0: Yani değişiklik olurdu derken ya şöyle hani diğer bütün değişkenler aynı kalsaydı buradan çok farklı olmazdık bana kalırsa. Yani halka arz meselesi dönem dönem böyle haftada 4 tane 5 tane halka arz olunca o haftayı biraz daha yoğun etkileyebiliyor. Ama dediğim gibi yani sizin faizler iniyor, enflasyon iniyor, efendime söyleyeyim işte değişiklikleri yapmışsın endekste. Fonlarla ilgili yeni uygulama şu demişsin, yabancının böyle borsaya attığı bir durumda siz 4-5 de halka arz yapsanız ki biz bunu işte pandemi sırasında gördük.

0: çok da fazla borsa bunu umursamazdı. Yani genel olarak buradan halka arzlar olmasaydı çok farklı olmazdı.
1: Peki.
0: Ama evet, o haftalar, yani yoğun halka arz gelen haftalar biraz daha baskı yarattığı bir dönem gördük diğer değişkenlerle birlikte.
1: Son 2 senedir BIST konusunda katılmıyorum. Endeks diye bir şey yok bence demiş. Enflasyon bazlı bakın demiş hisselere. 4-5 sene önceki fiyatında aslında bana göre demiş. Abdullah Bey görüşünü paylaşmak istemiş.
0: Çok haklı.
1: Şekerbank için yorumda bulunur musunuz diye sormuş Metin Bey. Şekerbank.
0: Yorumum şu. Bu gibi hisseler takriben bir 7-8 tane var. Bu gibiden kastım ne? Biraz da şey konuşmaya çalışacağım. Belli beklentilerle, spekülatif beklentilerle diyebileceğimiz bir fiyatlama olduktan sonra, şimdi 20 liraya girip hisse 5 liraya düşüyorsun. Mesela biz bunu bir sene, 1,5 sene önce gübre fabrikasında gördük. Ve dolayısıyla nasıl diyeyim, o spekülatif pozisyonları alan kişi veya kurumların beklentisi herhangi bir nedenle gerçekleşmediğinde, karar verip buradan pozisyondan çıkma niyeti oluştuğunda böyle bir fiyatlama oluyor. Yani yorumlayabileceğim şey, ne diyelim, bu ki benim kelime dağarcığım içerisinde borsa ile ilgili bildiklerim dahilinde bu şekilde belki daha iyi
1: Peki.
0: anlatılabilir. Ama bu platformda buna benzer 7-8 tane grafiksel örnek de var. Onlara da bakabilirler. Bundan kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Türk Telekom'u sormuş Yoğurtçuk Yazım Bey.
0: TT.com.
1: Evet.
0: Kuşak, kuşak, kuşak. Şimdi Telekom'daki Turkcell Telekom'un da biraz önce enerji sayı konuşurken aslında çok iyi bir trend yakaladı. 2023-2026 başı var. Aşağı yukarı belki işte 5 liralardan 80 liralara doğru geldiği bir dönemden şimdi düşüş trendine doğru girmiş. Bak onu söyleyeyim, yani zirve yapmış, şu an bir düşüş trendinde. Hemen zirve ile kabaca 67'yi birleştiriyorum. Bir aşağı trend çizgisi çiziyorum. Burada bizim trend çizgimiz aşağı yukarı 200 günlük ortalamasına şu an için denk gelen bir yere yaklaştı. Orası 59'a yakın. Yani 59'a 60'ı geçmeden bu 50'lerden gelecek ne diyelim şey tepki hareketleri. Önce 57 sonra 60. Bu iki direnci geçmesi lazım. Şimdilik burada hacimli de olsa bir tepki hareketi gibi görünmeli. Ama 75'ten 50 seviyesi iyi bir destek bölgesiydi ve oradan tepki veriyor. Dolayısıyla 50'ye bir yatay çizgi çekin. Yukarıda da 75 ile 69'dan bir trend çizgisi çektiğinizde bir üçgenin içinde sıkışan bir telekom var. 57, 60 dirençleri hani buralardan geri çekildiğinde 50 stoplu, 52 stoplu pozisyon alıyorsanız 57, 60'ı geçtikten sonra tekrar bir trend başlayacağını hesap edebilirsiniz. Ama eskisi kadar telekomünikasyon şirketleri pandemi sonrasındaki o gecikmeli sigorta şirketleri gibi kontrat bazlı sıçramalardan elde ettiği kar rüzgarından biraz daha normal işleyişine dönen bir getiri anlayışına doğru dönüş yaptıkları için artık burada yeni hikayesini yeni sistem içerisinde yazmaya çalışan şirketler olacak. Dolayısıyla onun biz şu an bir düzeltmesini yaşıyoruz. İyi de bir fırsat. Eğer temel tarafı da iyi araştırıp bakarsanız, bir sıkıntı yoksa sizin için bence bu teknik
1: Peki.
0: tarafla devam edilebilir.
1: Tuna Bey Sasa'yı sormuş.
0: Yani Sasa'da şunu söyleyeyim, kalıcı bir yükseliş için ben 200 günlüğün üstünde bir Sasa görüp burada devam eden bir Sasa beklerim. Bunu son 1,5 yılda 2 kere yapmış. Çok sert bir şekilde 2,5 lira, 6 lira, 2,5 lira veya 2 lira, 3,5 lira hareketi yapmış. Bunlar da inanılmaz marjlar bu arada, %70-80, hatta bir tanesi %100'ün üstünde. Şu an 50 günlüğünde, 200 günlüğünde altında, nereleri olur? 2,75-2,50. Ve tekrar dönüp dolaşıp tekrar 2,25'teki destek seviyesine geri döndü. Yani böyle bir trend başlangıcı, bakın 2025 iyi diyelim, buralarda pozisyon aldınız. Şu an hacim bir aydır, 1,5 aydır aynı seviyede. Çok bir şey yok. Son heyecanlandırıcı bir durum yok. Son birkaç gündür bir yukarı hareketi var. Bazı haber akışları var. Burada tekrar bir harekette inanıyorsanız pozisyon alıp, kabaca şöyle söyleyeyim, 2,24, 2,20 neyse buraları stoplu. Buradan devam ettiğinizde 2,50'yi de geçiyorsa pozisyonunuzu taşımaya devam edebilirsiniz. Ama şu an sadece cuma günkü çok hafif bir kıpırdanma var. O da stokastiğin dipten dönüş hareketi, belki onu yakalamaya çalıştılar. Yeterli bir hacim değil. Devam ederse, sevenler için söylüyorum, hani yeni bir acaba buradan trend başlangıcı olur mu diye biraz alıp böyle bekleyip hani
1: Peki.
0: görmesi gerekiyor. Onun da kritik yeri 2,50, aşağıda da 2,20.
1: Harun Bey de Sayas'ı sormuş. Sayas,
0: Sayas.
1: evet, Say yenilenebilir enerji ekipmanları. Birazdan kapatacağız yayını
0: Sayas.
1: bu arada. Çok vaktimiz
0: Tamam.
1: yok.
0: Çok hızlı şöyle
1: Evet, bir
0: ifade
1: iki
0: edeyim.
1: kelime.
0: 50-200 günlüğün üstündeyiz. 55 aşağıda destek olur. 63 direnci geçtiği zaman Haziran'daki zirvesi 71,5. Hacim fena değil. Biraz daha yükselirse bir trend yakalamış 45'ten. 3 gündür de yükseliyor. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Bu direnç noktaları, yani 63, 72, oraları geçmesi lazım ki sonra 150'ler falan konuşursun. 72 bayağı yoğun bir direnç bölgesi. 2-3 gündür de iyi bir trend var. Hacimin artışına dikkat edin. Dönüşte de kabaca yani 52'nin altına gelmeyecek bir sayas takibi yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Var mı, bitti mi süremiz? Tamam. O zaman Murat Yıldız Gıpta'yı sormuş. Gıpta. Biz konuştuk mu daha önce hiç böyle bir şey? Gıpta.
0: Bakacağım.
1: Gıpta,
0: Çok
1: gıpta,
0: gıpta ediyorum bu işte.
1: gıpta.
0: Şimdi burada
1: Bakıyorum ben de.
0: Murat Bey ise, Murat Bey 60
1: Hiç
0: liradan 57
1: konuşmadık.
0: liradan.
1: Gıpta ofis kırtasiye promosyon ürünleri. Hiç konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Eğer adı
0: Ben de
1: değişmediyse.
0: hatırlamıyorum.
1: Bakayım.
0: 2 gün iyi hacim olmuş. Burada bir acaba temettü vesaire bir şey var mı? Bilanço, bunlara bakmak lazım. Ama şöyle söyleyelim, 57'den yani 10-12 gün içinde 85 liraya bir trend yükseliş hamlesi var. Kendi zirvesi 155'lerde. Daha önce bunu 2 kere yaptığında döndüğü yer, biraz bekleteceğini söyler, çok hızlı.
1: Evet.
0: 94-95 civarı. Dolayısıyla bu hareket oraya kadar devam edebilir. Ona dikkat etsinler. Yani şu an bir şey yok. Yalnız bu 2 gün niye bu kadar hızlı bir hacim artışı var? Haberlere dönüp bir bakın.
1: Evet.
0: Dönüşünde boşluğunu da kapamış 77'de. Yani 80 ilk uyarı yeri, yani aşağıda kırılırsa oradan sonra 73'e kadar gelebiliyor. 80 üstünde kalıyorsa 93, 94, 95 buraları daha önce zorlandığı yerler. Oraya kadar devam edebilir bu hareket diye böyle bir teknik en azından kısa anlatmaya çalışalım.
1: Dikkatli olsunlar diyorsun yani. Ben doğru mu anlıyorum?
0: Evet, yani bu 2 günlük hacim neden kaynaklandı bunu bilsinler. 80'in altına geliyorsa bir burada zarar durdurulu işlem düşünülebilir. Sadece teknik olarak, ama şu andaki hedefi 94-95 ki burayı da 24 Aralık 2025'te görmüş. 2 kere geçememiş.
1: Evet.
0: Orayı kırması lazım. Orada zorlanabilir. Yani 80-94, 95. Yani bu band şu an
1: Evet.
0: çalışacak.
1: Yani geçen yıla göre de yaklaşık işte %36 aşağıda. 3 yıl önce
0: Evet.
1: halka arza edilmiş bir hisseden bahsediyoruz efendim. Ben ondan notunu düşeyim. Daha önce hiç konuşmadığımız için bu detayı aktardım size.
0: Aha.
1: Peki devam ediyorum öyleyse. Kileri 80 liradan aldım. Ben devam edeyim mi burada demiş Asiye Hanım. 80'den Kiler Holding hissem var. Yorum alayım mı? Ben kârdayım zaten. Satmıştım. Tekrar 80'den aldım. Doğru bir şey mi yaptım? Ne yapayım ben şimdi demiş Asiye Hanım.
0: Valla şimdi biraz önce hangi kağıttı? O Şekerbank. Şimdi mesela Kiler Holding'in grafiğine, tabii bunlar enteresan şey olabiliyor. 80 liradan 700 liraya gidip 80 liraya gelince Asiye Hanım da demiş ki hop ben bunu kaptım şeyde aynı fiyata. Güzel de bir marj yani yukarıdan satabildiyse. Şimdi şöyle söyleyeyim Asiye Hanım düşerken yani ortalamalar çok yukarıda. Tamam biz burada teknik konuşuyoruz. Hani temenni bilmem. Niye 700'e gitti, niye 80'e geri geldi bilmem. Şimdi 80'den aldım, ucuza aldım gibi düşünülebilir. Ama ben olsam bir teknik dönüş emaresi olduğu zaman veya bir noktada yataylaşmaya başladığı zaman bunu daha önce konuştuk ki oralarda başlamıştı ama geri gelmiş aşağıya. Şimdi siz eğer zarar durdurulu bir mantıkla hareket etmiyorsanız inanın o kadar şey ki grafiği şu gün 3 gündür 65'lerde duruyor. Dolayısıyla ya hani insan ne yapıyor? Düştükçe pozisyon arttırıyor. Düştükçe pozisyon bir ortalama paçal yapıyorum diyor ya. Yani böyle bir mantığınız varsa şirketi beğeniyorsanız buna yapmaya devam edeceksiniz bir şey diyemem. Ama benim mantığımda teknik konuştuğumuzda cuma kapanışı Bollinger'ın altı bir yataylaşıp daralmış bir Bollinger ve ortalamayı kesebilecek bir yükseliş falan bunları görmüyoruz. Onun için ben beklemeye devam ederdim. Yani 80'den aldıysanız hani onun kararını siz verin ama yani bir yeni heyecana yukarıya doğru bir potansiyel oluşturacak gücü şu an için görmüyorum. Kredili, kaldıraçlı böyle çok riskli bir pozisyon değil üstüne ekleyebiliyorum falan diyorsanız bir 65'lerdeki fiyatına ne yapacağını bir bakarım. Ama esas burada kırılımın belli bir yataylık sonrası o 85'li seviyeleri tekrar yukarı kırdıktan sonra olur. Şu an için biraz daha bekletip yerine oturmaya çalışan yani fiyatın oturup tekrar hamle yapabileceği bir durumda çok yatay ve anlamsız bir grafiği var. Yani
1: Peki.
0: burada çok heyecanlandırmıyor beni.
1: Peki efendim, bir iki sorunuz kaldı. Daha doğrusu bir iki dakika daha tutabilirim Tonguç'u. Biz radyo yayınımızın sonuna geldik. Ama gelmek istiyorsanız eğer, ne hisseymiş onlar, ne konuşacaksınız, biz de dinleyelim diyorsanız eğer. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabını ilk paylaştım. Burada sizi bekliyoruz. Gelmek isteyenleri bekleriz. Gelemiyorsanız eğer, inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
2: teslim mutluluk. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
12: sizin. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
13: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
14: 37 gibi değil ama kademeli olarak gecelikten verilen paranın miktarının azaltılmasıyla birlikte 37'ye gitme potansiyelinin önü açılmış gibi görünüyor. Bir yandan Merkez Bankası'nın depolarda nereye doğru gidileceği, aynı zamanda piyasada mevduat faizlerinin nereye doğru evrileceği gibi soru işaretleri var. Bunların detaylarını tam anlamıyla seninle konuşmaya çalışırız bugün. Yurt dışına baktığımızda dünyada risk iştahının oldukça düşük olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Özellikle sabah saatlerinde Asya işlemlerinde %1 kadar MSCI Asya Pasifik Endeksini aşağıda gördük. Samsung, Alibaba gibi hisseler burada etkili oldu. Aslında sabah saatlerinde Güney Kore'de KOSPİ'de çok daha sert geri çekilme vardı. Samsung hisseleri bir ara %9'a yakın aşağıdaydı. Vereceği yüksek temettü miktarı burada bir miktar soru işareti yaratmış gibi görünüyor. Ama diğer tarafıyla baktığımızda piyasa bir şekilde kendi dengesini realizasyonu yaparak köpük gördüğü yerlerde biraz daha normalleşmeyi getirerek yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Öte yandan yine özellikle tahvil faizlerinde geldiğimiz nokta şu anda Amerikan 30 yıllık tahvil faizine baktığım zaman 5.24'leri görüyoruz. Dolayısıyla hani 5.32'ler geçen hafta Besant'in ilk tahvil alımlarını iki katına çıkaracağı açıklamasını yaptığı yerdi. Dolayısıyla oradan 5.32'den 5.17'lere geldik. Şimdi 24'ler civarında. Dolayısıyla aslında dün yapmış olduğu açıklamalarla, hafta sonu yapmış olduğu açıklamalarla daha önceki dönemde gördüğümüz Operation Twist vardı hatırlarsın. Kısa ve uzun vadeli tahviller arasında bir değişim gibi. Biraz bu tarafı anımsatan bir tabloyla karşı karşıya kalınabileceğini görüyor. Aslında bugün bununla ilgili biraz daha net açıklamanın da Amerikan hazinesinden beklendiğini hatırlatalım. Jackson Hole toplantısı bu hafta. Dolayısıyla Fed Başkanı Warsh'un bu sıfatla orada yaptığı ilk konuşmaya da şahitlik edeceğiz. Oradan çıkacak olan mesajlar da piyasalar açısından önemli ve belirleyici olmaya devam edecek. Bugün yine aynı zamanda önemli gündem maddelerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ekonomik yaptırımlarla ilgili çok büyük paket açıklayacağız dedikleri. Hatta biraz 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya çıkartmasına atıfta bulunarak ekonomik D-Day dedikleri bir Doomsday'den D-Day. Dolayısıyla böyle bir açıklama bekleniyor. Ama bunun öncesinde İran'ın da ortaya koymuş olduğu çeşitli koşullar ve şartlar var. Şu anda taraflar anlaşmaktan uzak gibi görünüyor. Buna rağmen piyasada petrol fiyatları biraz aşağı kaydı. 93 dolar sınırına kadar geldik. %1,5 civarında aşağı yönlü ivme var. Asya işlemlerinde Brent petrolün fiyatına baktığımız zaman. Dolarda bu kadar belirsizliğin olduğu ortamda ciddi bir zemin kaybı söz konusu. Euro dolar çaprazı yeniden 1.1680'lere doğru gitmiş oldu. Dolar endeksi 98.80'ler civarında. Dolayısıyla aslında biraz bu debasement trade dediğimiz doların altındaki zeminin kayma potansiyeli üzerine de seninle yorum yapmaya çalışırız. Ticaret savaşları kapsamında Kanada'yla ciddi bir didişmesi vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bunu şimdi birazcık azalıyor mu derken yeniden kopma aşamasına geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla oradan gelecek olan tabloyu da yakından takip edeceğiz. Bir yandan da gelişen ülkeler açısından carry trade potansiyelinin bu ortamda ciddi şekilde arttığı bir süreç vardı. Bu sürecin ne noktada nereye doğru evrileceğini de yakından izliyoruz. Tüm hani rakamları bu şekilde değerlendirdikten sonra bir de fon piyasasında içeride olup bitenlerle ilgili gelişmeleri de masaya yatırmaya çalışırız. Orada da bu hafta içerisinde SPK'dan belki hafta ortasına doğru bu fonlarla ilgili düzenlemenin gelmesine dair bir beklenti var. O fon piyasasını nasıl etkileyecek seninle biraz da bunların üzerinden geçeriz. Dönüyorum şimdi en başa Merkez Bankası'nın faiz konusunda enflasyon raporunda da nispeten biraz daha önümüzdeki dönemde faiz normalleşmesine gidebileceğine dair sinyal aldığımızı konuşmuştuk. Ancak bunun zamanlamasının ne olacağı, hani mevcut seviye dezenflasyonu destekliyor dedikten sonra Sayın Fatih Karahan bir Ağustos enflasyonu gelecek. Dolayısıyla ikiler civarında bir Ağustos enflasyonu gelirse bunun yaratabileceği işte hani orta vadeli enflasyon görünümünde de bir bozulma riski var. Fakat sonuç itibariyle Merkez Bankası'nda politika faizinde dönme iştahı var. Burada acaba orayı beklemeden döner mi diye yaklaşık bir hafta 10 günden bu yana hemen hemen bütün yayınlarımızda soruyoruz. Şimdi bunun geldiğini görüyoruz. Ne kadar agresif bekliyorsun 37'ye dönüş hamlesi ve zamanlamasını?
15: Çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Aslında şu an likidite politikalarına bakıyor olacağız piyasada. Merkez Bankası bunu isterse hemen 2-3 gün içerisinde bile 37'ye döndürebilecek likidite politikası araçları var. Ancak 2-3 gün içerisinde olmasa da öyle 2-3 hafta sürmeyecek bir döngüden bahsettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Merkez Bankası'nın bu adımı hatırlatmak gerekirse 6 aydır sürdürdüğü aşağı yukarı İran Savaşı'nın olası enflasyonist etkilerini sınırlamak adına Türkiye'deki uç riskleri bertaraf etmek adına yaptığı bir politika tercihiydi. Çok daha önce de bu politikaya geçiş olabilirdi. Bana açıkçası zamanlaması iletişim politikaları açısından bir soru işareti doğursa da neden acaba bunu bir pazar günü akşam açıklama ihtiyacı hasıl oldu? pazartesi sabahı ya da cuma günü açıklamanın ne sakıncası olabilirdi diye düşünmüş olsam da ana hatlarıyla politikanın Türkiye'nin genel gidişatı açısından negatif olmadığını, belki pozitif dahi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü anlıyoruz ki Merkez Bankası'nın yönetiminde bir özgüven artışı var. Nereden geliyor bu özgüven artışı diye bakınca da 2026 yılının yılbaşından bu yana yaşadığımız iç siyasi gelişmeler Türkiye'nin genel enflasyonuna, siyasi risk primine veya ülke risk primine aslında önceki senenin aksine daha sınırlı yansıdı. 2025'in aksine. Artı son iki aydaki gelişmelere biraz daha yakından odaklandığımız zaman enflasyonda momentum kötüleşmiyor İran Savaşı'na rağmen. İki ayda petrol fiyatları 70 dolardan 95 dolar mertebesine kadar yükseldi. Yurt dışında faizlerde ciddi artışlar görüyoruz. Aşağı yukarı 40 bas puan 10 yıllık Amerikan tahvillerinde artışın olduğu bir dönemde Türkiye'nin risk primi neredeyse aynı kaldı. Dolayısıyla da bugün itibariyle gördüğümüz 220 bas puanlık CDS'in değişmiyor olmuş olması kabaca 2 haftadır ve 2 ay genelinde de anlamlı bir değişiklik olmaması. Üzerine Merkez Bankası rezervlerinin bu 2 ayda yarısı altın fiyatlarından olsa da toplamda 50 milyar dolara yakın bir artışla 180 milyar dolara aşmış olması bence Merkez Bankası'nın özgüvenin arttığını işaret ediyor. Madem petrol fiyatlarının yüksek seyrine rağmen, madem İran Savaşı'nın getirdiği jeopolitik ve küresel piyasalardaki kırılganlığa rağmen Türkiye'nin son iki ayı görece iyi geçebiliyor ise o zaman daha makul bir faiz oranına dönmenin de bir sakıncası yok diye düşüncesi zaten içeride de hakimdi. Senin de paylaştığın gibi uzunca zamandır beklediğimiz bir karardı. Bu kararı artık Merkez Bankası uygulamaya başlamış gözüküyor. Benim şimdi, tek soru işareti burada bu karar niye pazar gecesi açıklanma ihtiyacı duyuldu?
16: Biraz piyasa sindirsin diye herhalde ama sonuç itibariyle hani biraz daha hani oralardaki tepkileri piyasanın açık olmadığı bir günde kolaçan edebilmek adına muhtemelen.
15: Niye cuma akşamı değil de pazar akşamı diye soracağım o zaman da.
16: Ya o artık Merkez Bankası'nın kendi görüşü. Fakat burada birkaç şeyle bunu sağlamasını yapmaya çalışalım mı? Birincisi anladığımız kadarıyla ki toplantıda da zaten böyle söylendi. Elbette Merkez Bankası'nın devletin diğer kurumlarına da erişimi var ve dolayısıyla orada olup bitenlere ilişkin, savaş sürecine ilişkin bize göre daha net bir fikir sahibi olmaları beklenir. Savaşta en kötüsünün geride kaldığını düşünüyor gibi anlaşılıyor buradan Merkez Bankası. Yeniden böyle 100 dolarların üzerine gidecek, hatta oralara yerleşip oralarda kalacak bir petrol fiyatı öngörüsü olmadığını anlıyoruz bu eylemden, doğru mudur?
15: Tekrar dönerim nasıl olsa mesajını bence bulundurur başkan. Yani ne yazık ki öyle bir dünya ortamından geçiyoruz ki bugün akşam mesela bence bu haftanın en kritik adım olan İran'la uygulanacak olan yeni ekonomik planı bekliyorken Amerika'dan aslında bu plan bugün gelecek mi? Plan hangi derecede gelecek? Planın olası reaksiyonları ne olacak gibi soru işaretleri bence hep hayatımızda oluyor olacak artık. Özellikle Amerika'daki siyasi değişimin, politika tercihinin bizim coğrafyamıza etkilerini dikkate alacak olursak. Amerika ile İran Savaşı'nın uzunca zaman bitmeyeceğini artık kabul etmemiz gereken bir ortamdan geçiyoruz açıl. Dolayısıyla da savaşın bizi nereye götürebileceğine dair de net bir sinyal vermek çok zor. Bence de en kötü geride kaldı ama uç riskler geride kaldı diyemeyiz. Uç riskler geride kaldı diyemediğimiz için de bence Merkez Bankası da eğer olur da tansiyon yeniden yükselir ya da enflasyon görünümü üzerinde ilave uç bir negatif sinyal olursa tekrar buraya dönerim demekten geri durmayacaktır.
16: Peki bu bir. İkincisi biraz önce sorduğum sorunun bir alt türevini sorayım. Yani ne kadar agresif bekliyorsun derken doğrudan bugünden fonlamayı tamamen 37'ye çevirdiğin takdirde piyasadaki TL fazlasını da alırsan aslında ima edilenden daha da düşük bir faize doğru gitme potansiyeli var bu işin. Dolayısıyla hani belki sembolik olarak başlayıp daha sonrasında bunu kademe kademe 37'ye doğru indirmek buraları biraz daha hani düdüklü tencerenin içindeki buharı ata ata pişirmek gibi bir bakış açısıyla yönetmesi daha akla yakın geliyor. Bilmiyorum ne dersin?
15: Elbette öyle olurdu ama yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları tercihinin aşağı yukarı iki aydır seyrinin enflasyon düşeceğine dair kanaatin teyidi gibi okuduğumuzda rezervlerin nasıl oluyor da bu kadar hızlı artabildiğine odaklandığımızda ve Türkiye'de aslında serzeniş çok olsa da halen reel sektör bacağında veya ihracat bacağında talebin çok keskin bir şekilde düşmediğini hatırladığımızda belli ki Merkez Bankası'nın özgüveni çok artıran faktörler var. O yüzden de hemen dönse bile, yani hemen dediğimizin adı en nihayetinde en az 3 gündür çok agresif bir likidite politikası yapılsa bile bence 37'ye dönmekte çok imtina etmeyecek bir politika tercihi piyasanın çok rahat edeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla daha agresif olabileceğini düşünüyorum. Bana kalırsa henüz 10 Eylül'deki dolar TL ya da Türk lirası ya da enflasyona ilişkin görüntünün hakim değiliz. Ama 10 Eylül'e kadar işlerin iyi yoluna gitmesi, enflasyon tarafında özellikle küresel tansiyonun düşmesi durumunda bence o artık 10 Eylül'de bir faiz indirimini dahi masada olduğunu hatırlamamız lazım. Bas senaryomuz bu olmayabilir. Ancak ne yazık ki bu daha volatil, daha belirsiz, daha kompleks dünya ortamında Türkiye'nin de geldiği nokta ne yazık ki daha öngörülebilirin yitirildiği bir döneme işaret ediyor. O yüzden eğer 10 Eylül'deki Brent petrol fiyatı 70 dolarsa, eskaza öyle bir gelişme görecek olursak, ben Merkez Bankası'nın 37 ile aşağı getirebileceğini düşünüyorum açıkçası.
16: Peki burada sana şunu da sorayım. Mevcut koşullar altında normalde Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu hamleden sonra mevduat faizlerinin de aşağı çok hızlı bir şekilde gelmesi beklenir. Fakat burada iki tane önemli konu var. Biz bunu bir süredir masaya yatırmaya çalışıyoruz. Biraz önce söyledik ya, dolarda debasement trade, yani doların zemininin kayması hikayesi var diye. Bu altın fiyatlarına, spot altın fiyatlarına doğrudan yansıyor ve bu sabah baktığımızda 4640 dolara yeniden gelmiş durumdayız. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bankalara verilmiş olan bir TL mevduat zorunlu kısıtlaması var. Diyor ki %60'ın altına inemez TL rasyon. Yabancı para kısmına dönüp baktığımız zaman bu bilançonun, ki çoğu yerde normalde şu anda bankacılık sisteminde kabaca %62 TL diyebiliriz. Homojen olmayabilir ama hemen hemen herkes 60'ı tutturuyor. Fakat yabancı para kompozisyonuna baktığımızda, yani 40'ın içerisinde kabaca %36 ile %38 arasında değişen oranlarda altın var. Ve şimdi altın fiyatı yukarı gittiğinde ekstra bir altın alımı olmasa bile hem yabancı para ağırlığını yukarıya itiyor, TL ağırlığını aşağı çekiyor. Bunu yakalayabilmek için bankaların nispeten yüksek mevduat faizine doğru kayma eğiliminde olduğunu görüyoruz ki rasyo kaynaklı ceza yemesinler. Şimdi dolayısıyla şimdi altının bu kadar yükselmesi mevduat faizlerine yansımayı biraz geciktirebilir mi? Bu bir. İkincisi, örneğin kamu bankaları başta olmak üzere buralarda biraz daha devrede olup parasal aktarım mekanizması üzerinden dezenflasyonist ortamı bozacak bir tablo oluşmasın diye biraz daha yüksek kaynak maliyetiyle devam etmeyi göze almaları beklenebilir mi?
15: Bu gayet olası. Aslında burada bir de bankalar arasındaki likidite pozisyonlarında tam bir homojen dağılım görmüyoruz. O yüzden bankadan bankaya değişen durum da çok farklılaşmış durumda. O yüzden bunu da dikkate almak lazım fiyatlamalar konusunda. Elbette mevduat faizlerine mümkün olduğunca dönemsel açıdan sınırlı yansıyabilir. Ama 300 bas puan aslında az bir rakam değil takdir edersin ki Açıl. Dolayısıyla bence piyasa bunu, bankacılık sektörü çok fevkalade kendi lehine ve piyasayı artık yeni mevduat faizine alıştıracak düzeye çok kısa sürede getirebileceğini düşünüyorum. Çok yüksekte bir Türk lirası likiditesi var nihayetinde. İkinci faktör aslında burada bütün bu politikaları dizayn eden en kıymetli ve en kritik bence politika aracı bankacılık sektörüne uygulanan kredi büyüme kısıtlaması. En çok etki eden, en çok enflasyonda uç riskleri bertaraf edip piyasadaki likiditeyi daha makul bir noktaya getiren, dolarizasyonu halen Türk lirası cinsinden tercih etmemizi sağlayan bence politika aracı da kredi kısıtlamaları. Dolayısıyla da kredi kısıtlamaları devam ettiği müddetçe diğer politika araçlarını gözden geçirmek bile daha olası bir gündem. Bugün 4600 dolarda değil ama hani söz gelimi altın 5600 dolara gidecek olsa eminim burada regülatörle bankacılık sektörü orta yolu bulacak, bir adım atacaklardır.
16: Bunların kredi faizlerine yansıması nasıl olur da bunun bir sonraki hamlesi. Çünkü aslında ben faizi indiriyorum. Fakat faizi indirirken mevduat faizleri çok aşağı gelsin de istemiyorum. Mevduat faizlerinin çok aşağı gelmediği yerde kredi faizleri de aşağı gelsin istiyorum. Normal koşullar altında, ama bu da çok gelsin istemiyorum. Yani sonuç olarak bu, hani para politikasının etkinliği üzerinden baktığında bir işlevsel mi? İki, ne bekliyorsun kredi faizleri üzerinde?
15: Çok daha sınırlı etkisi olacaktır mevduata kıyasla. Az önce söylediğim, bence burada kredi büyüme kısıtlamaları bu piyasadaki bütün fiyatlamaların en belirleyici faktörü değişmediği müddetçe ve değişmesine de çok müsaade etmediğimiz bir ortamdan geçtiğimiz için eğer enflasyonu daha makul bir seviyeye indirelim istiyor isek, reel sektöre belki anlatırken dertleniyoruz veya tam anlatamıyor da olabiliriz ama Türk lirasındaki değer kaybından öte gelin ücret enflasyonunuzu daha makul bir noktaya çekelim, işçilik ücretleri ya da rekabeti de bozan diğer masraf kalemlerini makul bir noktaya getirelim, finansman giderleri gibi istiyor isek, halen bir tane sonuca ihtiyacımız var Açıl, takdir edersin ki. Türkiye'de bugün enflasyon %30'dan mertebesinde artmadığı için takdir ediyor olabiliriz savaşa rağmen. Ancak aşağı indiremiyor olmuş olmamız da büyük bir sınav. Şimdilerde Türk lirasının yıllık bazdaki değer kaybı son 3 aydır aşağı yukarı %15-17 bandına oturmuş durumda. Dolayısıyla da biz burayı Şubat ayında %29'da Türk lirasındaki yıllık değer

0: kaybı Şubat'tan itibaren bu politikalar sayesinde %17 bandına kadar indirmiş durumdayız. Kurun yıllık bazda %17 arttığı yerde halen biz enflasyon eğilimi konusunda 30'ların altını çok rahat konuşamıyor isek, o zaman belli ki enflasyon tarafında yapmamız gereken halen çok iş var, çok ev ödevi var. Dolayısıyla da bunları sağlayabilmek adına kredilerin fiyatları düşebilir ama halen likiditesinin, kullanılabilir kredinin, kredi büyümesinin çok daha sınırlı kalabiliyor olması lazım. İkincisi, piyasada aslında çok net bir, hani senin az önce dolar için söylediğin, yeniden likidite kaynaklarında bir değişim söz konusu. Biz çoğunlukla bankacılık sektörünün kredi büyümesine bakıyoruz. Ancak tüketici finansman şirketlerindeki kredi büyümesi çok daha agresif bir şekilde büyüyor. Ve tüketici finansman şirketlerinin büyüyebilmesi için de buradaki bütün piyasa oyuncularının farkına varması gereken bir gerçek var. Eğer ki kredi faizleri yüksek kalmaz ise, eğer ki büyümeyi aşağı çekecek bir takım risk faktörleri gerçekleşecek olursa ya da Türk lirası hızlı değer kaybedecek olursa, tüketici finansman şirketlerinin seyri açısından risk algısının arttığı bir dönemi kendiliğinden geldiğini görebiliriz. Dolayısıyla da eski ezberlerimizin aksine kredi faizlerindeki düşüşün Türkiye ekonomisine nasıl etki edeceği bence çok 2 artı 2 eşittir 4 gibi basit bir matematik değil. Daha detaylı bakmamız gereken bir faktör.
1: Zaten makro ihtiyati tedbirler onun için var.
0: Zaten makro ihtiyati tedbirler de bunun için var. Şimdi bugün de faizi aşağı getirirken makro ihtiyati politikaları koruduğumuz için ben bu döngünün çok kolaylıkla yönetilebilir ve nette makroekonomik istikrara pozitif etki yapabileceğine inanıyorum.
1: Peki dezenflasyonist dediğimiz politika bizi enflasyonda nereye kadar indirebilir? Bunu daha önce de konuştuk. Özellikle programın süresi seçime kadar ve seçim zamanında olacaksa 2028 Mayıs. Oraya kadar diyelim ki eğer bir erken seçim olmayacaksa, oraya kadar geçecek olan süreçte bu program, bu duruş enflasyonu nereye kadar, hani minimum nereye kadar çekebilir?
0: Benim ısrarla savunduğum bir gerçek var Açıl. Dezenflasyon programı deyince biz hep kitapta öğrendiğimiz dezenflasyon programı uyguladığımızı düşünüyoruz. Ben o yüzden bu politikaları istikrarlı enflasyon programı demeyi tercih ediyorum.
1: Ne demek o?
0: Yani enflasyonun geldiği seyri hatırlayacak olursak çok değil 2021'in Ekim'inde %17 olan enflasyonu biz TÜİK'in verilerine göre 3 haneli seviyenin hemen altında ama alternatif İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon verilerine göre söz gelimi %150'lere kadar yükseltmeye başardık kabaca 2 yılda. %17'den %150'lere yaklaştıran bir enflasyonu gören ülke sayısı dünyada çok azdır bu kadar kısa sürede. Şimdi biz o 3 haneli enflasyon seviyelerinden daha makul bir enflasyon seviyesine tam da petrol fiyatlarının %40 dolardan 99 dolara gittiği bir ortamda yapmaya çabalıyoruz. Hem de büyümeden feragat etmeden, aman iç piyasa çok düşmesin, aman ihracatımız genel olarak üzülmesin dediğimiz bir ortamda yapıyoruz. Yani zannedilenin aksine az bir acı reçete içip, az içtiğimiz için bunu çok daha uzun süre içmeyi tercih edip, çok daha uzun süre içerek enflasyonu yeniden Ekim 2021'deki seviyede değil, daha makul bir seviyede ama artık uç risklerin olmadığı bir seviyeye çekebilir miyiz diye çabalıyoruz. Şimdi bu politikalar bence fevkalade çok da bu bahsettiğim zor ortam nedeniyle güzel bir şekilde yürütülüyor.
1: Yani
0: enflasyon tarafı 3 haneli seviyelerden %30'lara geldi. Bence 30'ların bir miktar altında kalıp orada çok uzun süre sabit kalıyor.
1: Ne kadar çok uzun süre?
0: Benim tahminim 2028'de bile biz tek haneli enflasyonu göremeyiz. Tek haneli enflasyon dediğimiz şeyde artık zaten...
1: Tek haneyi göremezsin 2000... de tek haneye hani...
0: Yaklaşabilir misin?
1: Hani tam tek haneye yazabilir misin?
0: yani tam da onu söyleyecektim. Biz tek haneli enflasyonu de belki izleyeceğimiz unutmuş olabilirler. 2013'ün Mayıs'ında %4,5'tu enflasyon.
1: Yıllık.
0: Yıllık enflasyon %4,5'tu. Teşekkür ederim. Hatırlatmaya ihtiyaç var çünkü. 4,5 olan enflasyonu ömrü hayatımızda bir daha görebilecek miyiz? Bundan emin değilim. Ancak Türkiye'nin yeni bir enflasyon patikası var. Ve bu yeni enflasyon patikasında %10, 20'lerin altını görmek de, 10'lu seviyeleri görmek de bence büyük başarı. Ben 20'nin altını enflasyonu da 2028'in sonuna kadar görebileceğimizi düşünmüyorum.
1: Peki,
0: Türkiye eğer 30'un üzerine bir enflasyon görmüyorsa bunu artık başarı gibi görmesi lazım.
1: Peki, o zaman bunu doğrusu budur diye mi düşünüyorsun, yoksa buna alışmak lazım diye mi söylüyorsun?
0: Doğrusu kesinlikle bu değil. Ancak buna alışmak lazım. Buna alışması için benim reel sektörle olan tüm istişarelerinde ısrarla vurguladığım yeni normal diyebileceğimiz bir politika hattındayız. Türkiye ekonomisinin makro dengelerini, makroekonomik büyüklüklerini yeni normal diye tanımlayabileceğimiz bir ortamdan değerlendiriyor olmamız lazım. İşte bu yeni normalin adında enflasyonu %20'nin altında ne yazık ki görmek yok. Niçin bunun %20'nin altında enflasyon görmüyoruz? Çünkü bizde ne yazık ki 2023 yılı hala bankacılık sektöründen bile soru geldiğinde şaşırdığım bir yine ömrü hayatımızda görmeyeceğimiz bir dönem olarak geride kaldı. Hiçbir şirket ne yazık ki 2023'teki kar marjını göremeyecek. 2023'teki kar marjını göremiyor olmasının temel nedeni enflasyonu yeniden hortlatmamak olarak okunabilir. Eğer ki enflasyonu biz yeniden hortlatmayacaksak, o zaman bir kere bu fiyatlama davranışını kırmamız için talebi küçültmemiz lazım da onu da yapmadık. Dolayısıyla eğer biz Türkiye'nin %3 civarında büyümeye devam etsin, aman ihracatçımız da çok üzülmesin, dolayısıyla dolar TL grafiği de tek yönlü bir treni andırsın diye kurguluyor isek, yani ana varsayımlarımız bu 3 faktörse, %3 civarında büyümeden çok düşmeyelim, enflasyonun dengesini çok önemsemeden, Türk lirasındaki değer kaybı yetmese bile reel sektörümüze ya da ihracatçımıza yine de makul bir çift haneli seviyelerde kalsın. Üzerine Türkiye'nin genel dinamiği açısından gerekli olduğunu düşündüğümüz için bütçe tarafında daha kontrollü bir disiplini sürdürelim. Yani sıkı diyemem bence ama dengeleyici maliye politikaları uygulayalım dediğimizde o zaman ortaya çıkan sonuç bu açıl. Dolayısıyla da reel sektörün eskisi gibi kar marjına ulaşamayacağı, Türkiye ekonomisinin eskisi gibi %20'nin altında bir enflasyonu göremeyeceği, ancak ana hatlarıyla makro dengelerde kaygı verici bir riskin ya da volatilitenin ya da bir devalüasyonun da olmayacağı bir dönemi bence hatırlatmakta fayda var.
1: O zaman şunu sorayım. Bütün literatürü tarasan %30'lar civarında, hadi 20-30 arasında diyelim, bir enflasyonu uzun yıllar sürdürmüş ve gelişen ülke statüsünden gelişmiş ülke statüsüne yaklaşmış bir başka örnek var mı? Bunu sorayım. Çünkü enflasyonu buralarda tutmak için de bir şeyler yapıyorsun. Bu mesela kuru tutmak, bu mesela makro ihtiyati tedbirler uygulamak, bu mesela homojen ve piyasada belirlenmesi gereken birçok fiyatı kamu eliyle belirlemek durumunda kalmak, serbest piyasa koşullarından kontrollü bir ekonomi koşuluna geçmek. Bunları yapıp gelişmiş ülke piyasa standardına yaklaşan başka bir ülke var mı? Yani bu kabulleniş, anlıyorum söylediğini ama doğru mudur değil midir o ayrı.
0: 2026'nın başında MKP Advisor olarak bir makroekonomik not hazırladığımızda 2026'nın senaryo adını VUCA dünyası diye koymuştuk. Yani bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha volatil olacak, daha belirsiz olacak, daha kompleks olacak. Eski ezberlerimize kıyasla daha muğlak olacak diye ifade etmiştik. Şimdi bu VUCA dünyasını anlayamadığımızda bence o zaman hep gönlümüz tabii ki daha iyi döneme doğru döner miyiz'e sorgulatıyor. Bence o daha iyi dönem diye ifade ettiğimiz dönem bundan sonra hep arkada kaldı. Bütün dünyada her şey değişiyorken, yani bundan bir sene önce İran'la Amerika arasındaki savaşın bu kadar uzun sürebilmesinin Amerikan müesses nizamı için uygun mudur diye sorsaydık muhtemelen aynı cevapları almayacaktık. Ve bunun gibi bir sürü örnek sayabiliriz 2026'da dünyada yaşadığımız değişimler anlamında. Dolayısıyla dünyanın bu kadar hızlı değiştiği bir ortamda bence literatür taraması da Türkiye için yapmak çok doğru bir şey gibi gelmiyor açıkçası.
1: Yani çünkü dünya soğuk savaş dönemine dönüyor diye bizim enflasyonun da soğuk savaş döneminde olduğu yere dönmesi çok doğru olmayabilir. Çünkü esas bu tür ortamlarda ekonomik olarak direncini çok artırman ve kırılganlık olan alanları minimize etmen gerekir. Çünkü hakikaten enflasyonu ben burada tutuyorum diye düşünebilirsin ama buralarda yani enflasyonun birazı olmuyor çünkü Türkiye'de.
0: Haklısın ama rasyonel iktisatçıların düştüğü en büyük tuzaklardan biri hatırlarsın. Yıllar boyunca hep böyle oldu. İşte ben Merkez Bankası Başkanı olsam bu politikayı mı yaparım? Yoksa Merkez Bankası Başkanı'nın ne yapacağını mı tahmin ediyorum idi? Dolayısıyla doğruluktan öte Ben yaşanacağına inandığım makroekonomik senaryonun bu olacağını düşünüyorum ve böyle tahmin ediyorum açıkçası.
1: Hani ben sadece bence çok uzun süre bir para böyle politikası çerçevesi olarak söylemiyorum. Yani hani sonuçta tüm paydaşlar olarak, yani kamu karar verici olarak, kamu para politikasının uygulayıcısı olarak Merkez Bankası, maliye politikasının uygulayıcısı olarak Hazine Maliye Bakanlığı, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar paydaş olarak bunların ne kadarı enflasyonu düşürme konusunda ne kadar kararlı ve konjonktür buna ne kadar müsaade ediyor, hepsini bir arada okumak lazım elbette. Ama hakikaten zorlu bir dönemece geldiğimiz ve kararlılıktan biraz geri adım atıldığında bunun probleme sebebiyet verebileceğini de çok net gördüğümüz dönemler yaşadık. O yüzden soruyorum.
0: Haklısın ama geçen yayında da söylemiştim. Türkiye'de bir anket yapsak herhalde %50'den fazlası enflasyonu bilinçli ya da bilinç dışı bir şekilde savunucu olarak yaşayacaktır. Çünkü 2023 bize bir senede hortlayan enflasyonun geçici olarak morfinlerin ya da geçici olarak hani tıptan çok örnek verdiği için iktisatçılara söylüyorum, uyuşturucunun ne kadar da güzel bir şey olduğuna dair bir yanılgıyla yaşattı. O yüzden biz zannediyoruz ki enflasyon hortladığında çok mutlu oluyoruz. Sonrasındaki maliyetlere bakmadığımız için. Dolayısıyla da o yakın zamandaki tecrübeler nedeniyle Türkiye'de bence enflasyon isteyen, enflasyon lobisi zannettiğimizden çok daha büyük açıl. O yüzden toplumun önce enflasyonun gerçekten %10'lu seviyelere inmeyi talep etmesi lazım. Ben sahada gezdiğimde öyle bir talep görmüyorum ne yazık ki. Dolayısıyla da toplumun bu kadar talep etmediği bir ortamda Türkiye burada gerekirse bir uzunca zamandır görmediğimiz bir deneyi, uzunca zamandır görmediğimiz bir örneği temsil edip %20 civarındaki bir enflasyonla çok uzun süredir yaşayan nadir ülkelerden biri olabilir.
1: Peki buradan döneyim biraz yurt dışındaki tabloya. İran'la ilgili ne bekliyorsun? Bir, bununla ilgili bir böyle kapsamlı açıklama gelmesi, işte ekonomik yaptırımların çok yükseldiği bir ortama işaret etmesi bekleniyor. Bunun bir de Çin'e dokunup dokunmayacağı kısmı da önemli ve belirleyici. Eğer dokunursa bunu yaratabileceği soru işaretleri neler olabilir? Çünkü militer müdahale kısmının sonuna geldiğini anlıyoruz. Kasım'da ara seçim var.
0: Her şey mümkün ve ben de aslında tam da senin son söylediğinden yola çıkarak Kasım ayına geldiğimizde Amerika'da akaryakıt fiyatları bu seviyede kalabilecek ise bunun politika tercihi nasıl yapılabilecek kısmını çözemiyorum. O yüzden Kasım'da bugün gördüğümüzden çok daha düşük bir akaryakıt fiyatı görmem lazım. Bu nasıl olacak deyip sondan bugünü tahmin etmeye çalışıyorum. Bir de detayda önemli bir konum var malumun. Aslında bizim hep gözümüz enerji fiyatları deyince Brent petrol fiyatlarına bakıyoruz. Ancak rafineriler düzgün çalışmadığı için mazot fiyatlarındaki artış Brent'in çok daha üstüne çıkmış durumda. Rafineri marjlarındaki alarm verici seviye özellikle Avrupa'daki sanayiciler için de dolaylı olarak Türkiye'deki ve diğer kürenin geri kalanındaki sanayiciler açısından da ciddi anlamda bugün kurdan, ücret enflasyonuna yine finansman maliyetlerinden daha büyük bir maliyete ve yokluğa doğru dönüşmüş durumda. O yüzden yaz aylarında enerji fiyatlarını konuşuyor olmamız, detayını konuşuyor olmamız aslında kış yaklaşırken ne kadar sıkıntılı bir döneme girebileceğimizin de göstergesi. Bu durum bence dünyada biraz daha deflasyonu çağırabilecek de bir güçlü risk taşıdığını düşünüyorum. Yüksek bir risk taşıdığını düşünüyorum. Şimdi buradan bakınca muhtemelen biz bugün yine sürprizlerle dolu bir plan duyuyor olacağız Amerika'dan. Ve bunun ne kadar uygulanabileceği ya da bunun karşılıklı İran tarafından nasıl gelebileceği ciddi bir soru işareti. Piyasanın sadece bugün Brent petrolde bir miktar geri çekilmiş olması umut vericiymiş gibi duruyor. Sanki planın çok da kaygı verici düzeyde olmayabileceğine dair. Ancak gördüğümüz resim Amerika'nın İran savaşından dolayı mutsuz olduğu, süreci bir an önce sonuçlandırmak istese de bunun sonucunun kolay kolay gelemediği bir savaşa işaret ediyor. Dolayısıyla da risklerin, belirsizliklerin yine yüksek kalmaya devam ettiği bir plan açıklamasına doğru gittiğimizi düşünüyorum.
1: İnan, çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir araya gideceğiz, sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşında olacağız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, Asya'da satış var dedik. Özellikle çipçiler üzerinden, Samsung üzerinden daha doğrusu gelen bir satış var. Alibaba, Softbank hepsinde problem görüyoruz. Biraz bunları aktarırız. Aynı zamanda Çin'in büyümesi teknoloji dışarıda bırakıldığında ciddi bir yavaşlamaya doğru girdi diye konuşmuştuk. Çin tarafı sanki artık sadece büyüme rakamlarıyla ilgilenemeyiz gibi bir bakış açısıyla devam ediyor. Bir de Tesla'nın elektrikli kapı kollarını geri çağırması nedeniyle yaşanan ciddi bir tartışma var. Biraz da bununla sonlandırırız.
2: Açıl, sondan başlayayım ama Çin'in büyümeyle ilgili bir mesajı var. O mesajı bir kenara koyayım. O mesaj en önemli değil mi? En sonra da bırakayım bir taraftan. Şimdi Açıl, genel olarak dünyada biliyorsun, az önce de seninle de konuşuyorduk. Hem gömülü hem de elektrikle ya da yazılımla kontrol edilen kapı kolları çok tartışma konusu. Çin aslında daha önce buna yönelik bazı önlemler almıştı. Yeni araçlarda böyle gömülü olmasın, mekanik sistemler de olsun diye, ama Cuma günü bir kararname yayımladılar. 4 milyon aracı satıyorlar. Tesla'yı ilgilendiren tarafı ne? %75'i Tesla araçlar, ama diğerleri de var. Xiaomi de örneğin çok etkilenecek. Xiaomi hissesi mesela bugün %5'ten fazla düşüşler görüyor. Yine diğer oto hisselerine baktığımızda, elektrikli araç oto hisselerine baktığımızda da geri çağırmanın, ki çok kapsamlı bir geri çağırma olduğunu tekrar vurgulamak isterim, izlerini görüyoruz. Onun dışında amiral gemileri diyeceğim ben. Amiral gemileri kimler? Samsung, sen söyledin, Alibaba ve Softbank. Üçü de ayrı ayrı belki sebeplerle ama ortak paydaları, evet, genel olarak teknoloji satışları var, ama Samsung yönetim kurulu toplanmıştı Cuma günü. Biraz temettü kar payı dağıtımını beklentilerin üst bandında yaptılar. Piyasa bu tarafı belki bahane etti ama genel satışlar da var tabii. Softbank'a baktığımızda borçlanıyor. 6 milyar dolardan fazla tahvil ihraç edecek. Tabii borçlanmak demek özellikle yapay zeka, data merkezi inşası için, teknoloji yatırımları için şu dönemlerde malum çok makbul değil. Aynı şekilde Alibaba'da meblağ tam 10 milyar dolar oldu. İlave hisse arzına gidiyor. Tabii %8 kapanış fiyatının altında yapacak. 90 günde sadece ve sadece 90 günde kilit süresi var. Bu kısımlar çok sevilmedi Açıl. Dolayısıyla hissede %10'u aşan sabahtan beri satışlar görüyoruz. Diğer Tencent gibi büyük platform şirketlerini de aşağı çekiyor. Dolayısıyla Hang Seng'i de özellikle teknoloji tarafında aşağıda görüyoruz. Çin'e gelirsek Açıl, şimdi Goldman Sachs raporunu okudum, UBS okudum, bir tane daha vardı. Goldman Sachs en kötümserleri diyorlar ki Çin böyle giderse 3. çeyrekte %4 büyüyebilir. Bir başka raporda %4.1 büyüyebilir diyor UBS. Bir rapor daha vardı, iyimser olan da %4.2 büyür diyor. Çin'in hedefine baktığımızda yıl hedefi %4.5, ilk yarıda %4.2. Dolayısıyla rakamları aslında aritmatiği bir tarafa koyduğumuz zaman böyle giderse Çin %4.5 hedefini, askeri hedefi bile tutturamayacak. Tam böyle bir dönemde acaba teşvik gelir mi, gelmez mi diye düşünürken dün People's Daily'de, Halkın Günlüğü gazetesindeki partinin resmi gazetesi Açıl, orada bir yazı çıktı. Onlar diyor ki biz ekonomik istatistiklerin ya da göstergelerin bu ay, bu çeyrek nereden indi, nereden çıktı, buna bakmayalım diyorlar Açıl. Nereye bakalım diyorlar? Bir, teknolojik inovasyona bakalım diyorlar. İki, endüstriyel gelişmişlik seviyesinde biz neredeyiz daha büyük anlamda. Bir de ekonomik büyüme sürdürülebilir mi, sağlıklı mı, buna bakalım diyorlar. Bana sorarsan önemli.

0: Birlikte sabah raporunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef

Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell.

0: Ay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, yeni bir haftayı başlatıyoruz. Sıcak hava akışlarıyla başlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık ihalelerine yeniden başlama kararı alması ki özellikle Fatih Karahan'ın enflasyon raporu sunumu sonrasında beklentiler arasındaydı. Ancak görüşler ayrıcalığında şu vardı: faizi Eylül'de aslında oynama yapmaz ve repo ihalelerine yönelik bir başlama kararı Eylül faiz kararı ile birlikte alınır. Bir başka görüş ise daha öncesinde böyle bir karar gelecektir görüşüydü. Baskın çıktı. Evet, hafta sonu takip ettiğimiz haber akışlarında bir kez daha aslında repo ihalelerine dönüşü takip ettik. İçeride tüm bu detayları konuşacağız. Özellikle bundan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleri için operasyonel bir zemin hazırladığını söyleyebilir miyiz? Yoksa buradaki ana hikayede likidite fazlası sonrasında çok da büyük bir etkinin yaratılmayacağını söylenebilir. Değerlendiriyor olacağız. Haftaya nasıl başlıyoruz? Evet, repo ihalelerine dönüş kararı ile birlikte başlarken diğer tarafta ise küresel piyasalarda Bessent'in hamlelerini takip etmiştik. ABD Hazine Bakanı Bessent'in İran'a ekonomik izolasyon planının bugün açıklanması beklenirken ABD ile Kanada arasında ise bir kez daha ticaret görüşmelerinin çöktüğünü yakından takip ettik. Küresel risk iştahı bir miktarda baskılanıyor. ABD doları ile finanse edilen EM carry işlemleri ise 2008'den bu yana en uzun kazanç serisini koruyor. Detayları yine konuşacağız. Wall Street tarafına baktığımız zaman dalgalı geçen haftanın son işlem gününde özellikle ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verileri yakından takip ettik. Bunlar neydi? S&P Global tarafta hizmet ve bileşik PMI verileri beklentinin üzerinde geldi. Hal böyle olunca hisse senetlerini destekleyen bir görüntü de söz konusuydu. Dow Jones Sanayi Endeksi %1'in üzerinde primlenmeyle birlikte kapattı. Nasdaq üst tarafında ise 5 günlük düşüş serisini sonlandığını takip etmiştik. Bu sabah itibariyle vadeliler tarafına bakacak olursak negatif bir fiyatlamaya işaret ediyor. Hem İran ekonomik izolasyon hem de Kanada ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin çökmesi. Bu hafta Nvidia başta olmak üzere teknoloji şirketlerinden beklenen bilanço açıklamaları Fed Başkanı Kevin Warsh'un özellikle yıllık olarak düzenlenen Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşma öncesinde tedirgin ve temkinli bir havanın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte ABD hazine

Net tahvillerinde ise bir değer kazancı söz konusu oldu. Piyasalar henüz yön bulamıyor. Çarşamba günü Nvidia sonuçları, Cuma günü Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar, başkan olarak ilk Jack Snow toplantısını takip edeceğiz ki altın tarafında ise geçen haftaki kazançlarını sürdürmeye devam ediyor ve ons başına 4640 dolar civarında işlemden geçiyor. Bloomberg Dolar Endeksinde yatay bir görünüm söz konusu. Dolar TL tarafı ise 48 seviyesinden geçen işlemi yakından takip ediyoruz. Evet, hemen hızlıca bu hafta neler bekliyoruz? Piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarıyla başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir haftalık repo ihalelerine dönüyor. 1 Mart'ta ara verdiği haftalık repo vadeli repo ihalelerine yeniden başlıyor. Bankacılık sisteminde halen daha aslında likitte fazlası varken Merkez Bankası neden şimdi yeniden haftalık repo kanalını devreye alıyor? Yakından takip edeceğiz ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankaları %40 seviyesinde gecelik borç verme faizi yerine yeniden %37 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizi üzerinden fonlamaya başlayacak. Yakından takip ediyoruz. Bu hafta önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bu aslında bir operasyonel zemin hazırlamak mıydı Eylül'le faiz indirimine yönelik? Bir diğer tarafta mevduat faizleri bundan nasıl etkileyecek? Etkilenecek ortalama fonlama maliyeti ve bunun yanı sıra TL rasyosu ki 28 Ağustos Cuma günü TL mevduat rasyoları açısından ölçüm tarihi. Dolayısıyla bu tarih yaklaşırken bankaların TL mevduat toplama iştahında ve sundukları mevduat faizlerinde nasıl bir hareket görebiliriz? Bu başlıkla birlikte değerlendireceğiz konuğumla. İran'a yaptırım planının açıklanması bekleniyor. Evet, bu tarafta askeri müdahalenin yanı sıra bir de Trump'tan geçtiğimiz haftalarda gelen ekonomik yaptırımlardan bahsedilmişti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın bunun bugün açıklaması yönünde beklenti var. Çatışmayı Orta Doğu genelindeki karşılıklı saldırılardan tam kapsamlı bir ekonomik izolasyona dönüştürmek üzere tasarlanan planın ayrıntıları bugün açıklama sözü verildi ve Trump yeni yaptırımların deniz ablukasının ve İran ticaret ortaklarına yönelik arttırılmış ekonomik baskının binlerce bomba ve füzenin başarabileceğine inanırken ABD'nin İran'a yönelik bir izolasyonu Çin ve Hindistan'dan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birçok ülkeyi de etkileyebilir. Piyasalarda tahvil geri alım etkisini takip ediyoruz. Burada aslında Scott Bessent'ın göreve geldiğinden beridir olan süreçte tahvil faizlerinde sert yükselişleri yakından takip ettik. Yükseliş trendini oluşturuyor. Fakat sonrasında son dönemde yaşanan yüksek kamu borçluluğu, bütçe açığı ve enflasyonun düşeceğine inanmama görüntüsü ve bunun yanı sıra mali durum, tüm bu detaylarla birlikte doların zayıflığı derken tahvillerdeki getirilerdeki yükselişi yakından takip etmiştik. Geçen hafta yaptığı açıklamadaki bir mini kontrol gelmişti. Uzun vadeli tahvil geri alımları yapacaklarını duyurmuştu. Bessent'ın getiri eğrisini kontrol etme vizyonu hazine tahvillerinin ötesine yapay zekaya yatırım yapan şirketlerin faiz oranlarını etkilemeyi de kapsıyor. Evet, bir tarafta da aslında yapay zeka şirketlerinin buradaki sermaye harcamaları da etkili oluyordu tahvillerde. Yatırımcının carry trade ilgisi ise sürüyor. Bloomberg terminalde ise carry carry carry başlığıyla birlikte yer almıştı. Özellikle burada para birimlerinde olan yen para birimlerindeki detaylı bir şekilde aktarılmıştı. İlginin daha devam ettiğini ve en uzun süredir 2008'den bu yana en uzun süre dış aslında kazanç serisini devam ettiren yen para birimlerindeki carry trade avantajından bahsediyor. Küresel yatırımcı açısından gelişen piyasalarda hikaye artık yalnızca para biriminin değer kazanması değil, aynı zamanda yüksek reel faiz, zayıflayan dolar ve ABD tahvil faizlerinin aşağı gelmesi carry trade'i 2008'den bu yana görülmeyen ölçüde ise güçlü hale getiriyor. Türkiye özelinde dikkat çekici nokta ise TL karşısında, TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine rağmen faiz getirisinin
kur kaybını telafi ederek dolar bazında kâr yatırımcısına son 2 ayda 12 ay

ayda, çok özür dilerim, son 12 ayda %23'lük bir getiri sağlıyor ki son 2 ayda dolarla fonlanan carry trade işlemlerinin getirilerine baktığımız zaman Kolombiya pezosu liderlikte ve %48 getiri sağladı. Türk lirası %23 getiri sağladı. Brezilya reali %21, Meksika pezosu %19 getiri sağlarken Güney Afrika randı ise %18 getiri sağladı. 2008'den bu yana önemli ölçüde güçlü bir performans sağlıyor İEM para birimleri açısından. Hem Türkiye açısından değerlendireceğiz, hem küresel tahvil cephesinden soracağız ve bunun yanı sıra carry trade'in sürdürülebilirliği açısından değerlendireceğiz program içerisinde diyoruz ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz.

0: Ve bugün özelinde neleri takip edeceğiz? Hızlıca şöyle bakalım efendim. Sabah saat itibari 9.30 itibariyle Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşecek ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu'ndan çıkacak mesajlar önem arz ediyor saatler 9.30'u gösterdiğinde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bunun yanı sıra saatler 10'u gösterdiğinde hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerini yayınlayacak. Bu aslında Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalelerine dönüşte önemli bir unsur da oluşturuyor. Çünkü Fatih Karahan en son enflasyon toplantısında, enflasyon raporu toplantısında bunun mesajını da vermişti. Sektörel enflasyon beklentilerinde reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin 33.7'ye yükseldikten sonra Temmuz'da 32.5 seviyesine düşmüştü ve %32'nin altına doğru yeni bir iyileşme görmemiz halinde aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ne kadarlık bir alan açacak? %37'ye tekrar dönüşün ana faktörlerinden biri olabilir mi? Bunun yanı sıra reel sektörün döviz borcunu yakından takip edeceğiz. Saatler 14.30'u gösterdiğinde diyelim ama daha da önemlisi efendim, evet, bu hafta Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlayacağını açıklaması ardından gelişmeler yakından takip edilirken yurt dışında Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Sempozyumunda vereceği mesajlar yatırımcılar açısından önem arz ediyor ve Nvidia'nın bilançosu da beklentiler arasında. Bir de Fed'in takip ettiği yakından PCE göstergesi ise takip ediyor olacağız. Ve efendim hemen Evren Kırıkoğlu ile birlikte tüm bu gelişmeleri değerlendirelim. Evren hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Evren, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine yeniden başlama kararı aldı. 1 Mart'ta ara verdiği bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlıyor diyoruz. Ancak şöyle bir hemen bunun etkileriyle başlayalım. Bankacılık sisteminde halen likitte fazlası varken Merkez Bankası neden şimdi yeniden haftalık repo kanalını devreye alıyor? Ne dersin? Bu bir teknik likitte yönetim kararı mı yoksa para politikasında bir normalleşmenin adımı mı?
1: Yani bunu tabii ki açıklama değerinde baktığımız zaman bu bir normalleşme adımı. Normalleşmeden kasıt Merkez Bankası uzun zamandır piyasa faizini, efektif piyasa faizini, yani bunu TLRF olarak nitelendirebiliriz. Piyasa faizini kendi olağan fonlama faizine, yani politika faizine yakın değil, üst banttan gecelik vadede fonlama faizine yakın oluşmasına yol açacak bir takım adımlar atıyordu. Yani piyasada likidite fazlası olmasına rağmen işte depo ihalelerinde bankaların talep ettiği faiz sürekli olarak %40 seviyesinde oluştuğu için TLRF'in de %40 seviyesinde sabit ilerlediği izleniyordu likidite fazlası olmasına rağmen. Şimdi bu aslında biraz piyasa sinyallemesiyle, mesaj vermeyle, biraz belki telkinle oluşan bir durum olduğu için şimdi dün akşam yeniden bu haftalık repo ihalelerinin başlayacağını söylemesi, bu yönde bir duyuru yapılmış olması aslında piyasaya o faizinde, efektif faizinde aşağı gelmesi gerektiğine dair bir mesaj olarak okunmalı. Yoksa teknik olarak baktığımızda biraz nükteden bir yaklaşım olacak belki ama depoda hala bankalar 40 talep etmeye devam ederse bütün bankalar istisnasız olarak repo ihalelerine hiç talep gitmezken TLRF'in yine 40'ta kalmaya devam ettiği de izlenebilir yani. İşin esprisindeyim tabii, teknik olarak bu mümkün ama aslında bizim dünkü açıklamayı piyasa faizinin biraz aşağı gelmesi gerektiği şeklinde okumamız lazım. Dolayısıyla bundan sonra benim zaten gecelik vadede oluştuğu için tüm faiz TLRF'in hızlı bir şekilde %40 seviyesine, %37 seviyesine güncellenmesi söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Bence buradaki bu teknik, işte likitte fazlası mı var azın var, bu nasıl sterilize ediyor, likitte fazlası varken faiz nasıl, İşte gecelik borç alma, yani 35.5'ta değil de nasıl 40'ta veya 37'de oluşuyor. Bunlara çok fazla takılmaya gerek yok. Yani orada belli ki bir yönetim takdiri var. Çok çok fazla onu irdelemeye gerek yok ama bence bu kararın reel ekonomi anlamından önemini yorumlamak lazım. Ve zamanlaması, neden şimdi şu ana denk geldiğini sorgulamak lazım. Eğer daha fazla detay yemek istersen bu konuları da eğilebiliriz.
0: Tabii, neden şimdi o zaman? Burayla devam edelim. Reel ekonomi açısından bu karar ne ifade ediyor?
1: Evet ya birkaç açıdan buna bakabiliriz. Ben aklıma gelen dün akşam sorular. Benim açımdan biraz şaşırtıcı oldu, onu da söyleyeyim. Ben beklemiyordum. Yani normalleşme. Önce normalleşme, ondan sonra gevşeme. Çünkü bir finansal sıkılık var şu an ve bu finansal sıkılık normalde piyasa koşullarının ima ettiğine kıyasla daha yüksek faizle, işte likidite olduğuna rağmen sıkışık bir piyasa varmış gibi sanki üst bant faizinde oluşuyor. Dolayısıyla önce normalleşme izlenmesi gerekiyordu. O da şu an işte bu dün açıklanan konu. Ondan sonra gevşeme izlenmesi gerekiyordu. Neden şu an oldu? Benim tahminim, ya benim bir kere beklentim bu zamanlamanın daha gecikmeli gerçekleşeceği şeklindeydi. Yani normalleşmenin Eylül ayında, hem de 10 Eylül'deki PPK'dan sonra değil, Eylül sonundaki OVP açıklamasından sonra ben bir kere normalleşme sürecinin başlamasını beklerdim. Ve o zaman işte o faizin işte çeşitli mekanizmalar yoluyla %37'ye doğru gevşemesini beklerdim. Ondan sonra gevşeme adımının da, yani politika faizine indirim ve artık politika faizinden fonlama oluşacak noktaya işin evrilmesini de Aralık sonrasında beklerdim. Bunda birkaç sebep var. Çünkü birincisi, bütün şu anki hem küresel hem de yurt dışı tabloyu önümüze koyduğumuz zaman bir kere birincisi en önemli konu, en belirsiz konu İran Savaşı'nın gidişatı ve petrol fiyatlarının seyri. İlk bu şeyde enflasyon raporu sunumu zamanında, hatta onun bile öncesinde İran Savaşı'na dair küresel kaygıların arttığı izlenmeye başladıktan sonra biz petrol fiyatlarının çok hızlı bir biçimde 92 dolara kadar Brent fiyatının yükseldiğini gördük. O 80 dolara yakınken ki çizilebilen tabloyla, ki Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki petrol fiyat tahmini de yakındı o seviye. Şu anki 90 doların üstüne çıkmış halindeki yapılacak analiz bence aynı değil. Dolayısıyla petrol fiyatının yukarı çıkması orada bir risk. İkincisi, Sayın Başkanı, Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'ın enflasyon raporu sunumunda dile getirdiği OVP ile ilgili, yani OVP'de kamu maliyesi tarafında ve borçlanma programı tarafındaki öngörülerin oluşmasının beklenmesini ben varsayıyordum. O da kendisi çünkü orada dile getirmişti onu. Dolayısıyla OVP'yi bekleme zarureti orada bir miktar öne çıkıyor. Bir de enflasyonun kendi gidişatı var. Üst üste 2 aydır işte çeşitli sebeplerle, ya işte bu sağlık katılım paylarındaki artışlar, gıda fiyatlarındaki yine oynaklıklar, petrol fiyatındaki işte bu bahsettiğim olası sürprizler. Bunların hepsi üst üste eklendiği zaman aslında biz son 2 ayda, yani Haziran ve Temmuz'da normalde, yani Nisan ayındaki tahminlere kıyasla baktığımız zaman olması gerekenin üstünde enflasyon görüyoruz. Şimdi Ağustos ayı da çok yakın gelmeyeceği anlaşılıyor aylık fiyat hareketlerinden. Dolayısıyla hem enflasyonun gidişatı, OVP'yi bilmiyor olmamız, petrol fiyatındaki bu savaşa dair belirsizlikler baktığımız zaman bence biraz sürpriz niteliğinde. Karşıt argümanları da tabii göze almak lazım, yani değerlendirmek lazım. Orada da tabii şöyle şeyler gelebilir, şu soru gelebilir. Yani bugün 40 faizin çözemediği veya işte işe yaradığı konularda, yani işte krediler üzerinde baskı veya ekonomik aktiviteyi baskılaması olsun veya kere girişleri veya yabancı yatırımcı çekmesi ve TL üzerindeki baskıyı hafifletmesi olsun. 40 faizin, %40'lık faizin işe yarayıp da %37'nin işe yaramayacağı hangi konu var diye sorsanız, evet haklısınız, hiçbir şey değişmeyecek. Bugün %40 faiz TL'nin değerini korumak için, dolarizasyonu engellemek için, yabancı girişlerini buraya çekmek için, sıcak para girişlerini buraya çekmek için eğer yeterliyse 37 de yeterli olacaktır. Orada hiçbir soru işareti yok. İkincisi finansal sıkılık. Kredi faizleri bugün %40'lık TLRF'i baz alarak kredi ve mevduat piyasası fiyatlanıyor. %40 faizin başaramadığı neyi %37? Yani %40 faizin zorlaştırdığı neyi %37 faiz zorlaştırmayacak diye sorarsanız, evet orada da sıkıntı yok. 37 de yeteri kadar yüksek. Kredi faizleri yine, ya kredi faizlerindeki gerileme çok sınırlı olacaktır. Bir yıl.

0: zaten fiyatlandığı için ve ileri vadede faiz indirimleri fiyatlandığı için mevduata kıyasla kredi faizleri bugün itibaren çok daha sınırlı düşecektir. Dolayısıyla orada da çok büyük değişiklik olmayacak. Bu sorular da haklı sorular. Ama ben yine
1: Evet.
0: aynı yere geleceğim. Madem bunlar bir şey değiştirmeyecekti, o zaman enflasyon raporu sunumunda biz neden %40 faizle girip o mesajları dinliyorduk? Veya öncesindeki aylarda niye faiz %40 seviyesindeydi? Yani bu tüm hepsini bir araya koyduğumuzda, evet bu dün açıklanan karar ve TLRF'in ve piyasa faizinin gerileyecek olması çok bir şey değiştirmeyecek hayatımızda. Ama zamanlaması neden şimdi oldu? Tüm bu gelişmeler işte savaş, enerji fiyatları vesaire ışığında bence biraz sürpriz. Yani ben beklemeyeceğim bir
1: Peki
0: süreç.
1: Evren, şöyle söyleyelim mi o zaman? Yani bugün repo ihalelerine dönüşün zamanlaması dikkat çekici. Şimdi likidite yönetimindeki bu değişiklik ve enflasyon beklentilerinde de iyileşmenin yakından takip edildiğini söylemiştik ki reel sektörde ve hane halkındaki iyileşmeye işaret etmişti, referans vermişti Başkan Karahan. O zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bundan sonraki faiz indirimleri için operasyonel zemini hazırladığını söylemek mümkün mü? Katılır mısın buna?
0: Yok işte ona katılmıyorum. Yani bu dünkü kararın önemi şurada. Tek başına dünkü karar önemli değil. Ama eğer bu dünkü normalleşme kararı beraberinde bir kalıcı bir gevşeme sürecine, gevşeme rejimine geçtiğimizi ima ediyorsa o zaman önemli olur. Ben oraya geldiğimizi düşünmüyorum. Reel sektör enflasyon beklentilerindeki ufak işte birkaç puanlık ufak iyileşmelerin ben dünkü kararı etkilediğini düşünmüyorum. Benim enflasyon beklentim iyi olmasın. Affedersiniz. İyi olmasına rağmen piyasaya kıyasla daha iyimser olmama rağmen bunun etkilediğini düşünmüyorum. Bence dünkü kararı tetikleyen yegane gelişme rezervlerdeki birikim. Son 2 haftada muazzam bir hem likit brüt rezervleri hem yani toplam brüt rezervleri hem kullanabilir kısma ciddi anlamda girişler izleniyor. Biz baktığımız zaman şu an İran Savaşı başlamadan öncesine kıyasla o İran Savaşı yüzünden kaybettiğimiz bütün rezerv tutarını fazlasıyla yerine geri koyduk. Hatta o seviyenin yani Mart ayından önceki seviyenin de şu an üstüne çıktı toplam yani brüt rezervler ve kullanılabilir rezervlerimiz. Hatta şöyle söyleyeyim 2025 İmamoğlu süreci öncesindeki seviyeye kıyasla bile altın fiyat farkını dışladığımız zaman çok sınırlı bir fark kaldı. Yani ufak bir fark kaldı. Dolayısıyla rezervlere
1: İyileşme.
0: gerçekten ciddi miktarda giriş var. Bence bu tetikledi. Yani bu faiz işte az önce dediğim konu oydu. Yani
1: Evet.
0: 40 faizin yapabildiği neyi yapamayacak 37 faiz? O soru cevaplanmıyor. Reel sektörden de bir takım serzenişler var. Dolayısıyla bence o şekilde geri geldi. Enflasyon konusunda ben dediğim gibi kendim iyimser olmama rağmen gözlemlediğim kadarıyla ve verilere baktığım zaman piyasayı çok iyimser görmüyorum. Yani ufak tefek iyileşmeler var reel sektör beklentilerinde evet. Hane halkı beklentileri de yani en azından bozulmuyor diyebiliriz. Ama hala o seviyeler çok yüksek. Yani Merkez Bankası bir ay önce rahatsız olup da %40'ta uyguladığı faizi eğer enflasyon beklentisi yüzünden %40'ta tutuyorduysa şu an 37'ye bunu çekmek için yeteri kadar beklentilerde bence iyileşme olmadı. Benim
1: Evet.
0: şaşırdığım bundandır. Yoksa benim kendi beklentim dediğim gibi büyümenin çok fazla etkilendiğini düşündüğüm için özellikle kemikleşmiş fiyatlama davranışları bulunan özellikle hizmet sektörlerindeki çeşitli alanlarda fiyatların kırılmaya başladığını gözlemlediğim için yani konut piyasası da buna dahil, restoran, yeme içme, lokanta, konaklama vesaire de buna dahil. Buralarda ben artık fiyatlama gücünün esnaftan ve üreticimden ve hizmet sağlayıcıdan, tedarikçiden çekildiğini, geri çekildiğini ve onların
1: Peki.
0: artık fiyat kırmaya başladığını kendim gözlemlediğim için enflasyon konusunda çok kötümser değilim. Ama dediğim gibi zamanlaması gözlemleyebildiğimiz veriler ışığında benim için sürpriz
1: Peki.
0: oldu. Hayırlısı olsun diyelim.
1: Evren, şimdi mevduat tarafını da biraz konuşmak istiyorum. Yani yatırımcı tarafını konuşmak istiyorum. 28 Ağustos Cuma günü TL rasyo ölçüm tarihi ve şimdi baktığın zaman bu tarih yaklaşırken özellikle TL mevduat toplama işlemlerinde ve sundukları mevduat faizlerinde nasıl bir hareket gösterir bize bu kararla birlikte? Yani bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafındaki faizler aşağı gelirken özellikle aynı hızda TL düşüşü TL mevduatlarda da TL mevduat faizlerinde de görür mü yatırımcı? Ne dersin?
0: Evet mevduat hedeflerinde yani bankalarda zaten herhangi bir sıkışıklık yok. O tarafta çok fazla rekabetçi olmak için bilanço dönemleri yani bilanço makyaj dönemleri hariç tutulunda büyük sebepler yok. Dolayısıyla bence mevduat tarafında bunun etkilerini birebir görürüz diye düşünüyorum. Yani mevduat marjlarında çok fazla fiyatlamada büyük farklar oluşmayacağını varsayarak ve dediğim gibi yani bilanço sonlarına, tam bilanço makyaj dönemlerine denk gelmeyecekse eğer mevduatta işte 3 puana yakın bir mevduat fiyatlamada da gerileme görürüz. Tabii ki bileşik etkisi yani yıllığa vurduğumuzda biraz daha farklı olabilir ama basit kote edilen gün gittiğiniz hani bir aylık mevduat için kote edilen oranlarda doğrudan birebir de yakın oranda bu gerilemeyi görürüz diye düşünüyorum.

0: Kredilerdeki fiyatlama bence biraz daha geriden gelir. Orada zaten çünkü ileri vadede şey olduğu için indirim bir miktar bir nebze fiyatlandığı için, ikincisi kredi kısıtları olduğu için bankaların, yani özellikle bunu tabii döviz kredilerle görüyoruz şu an konuşulan oranlar TL için, ama yani şöyle bir yaklaşım var. Hani kredi verebileceğim kredi sınırlıysa orada çok seçici olmak. Ya riski düşük müşteriye o krediyi satmak ya da olabilecek en yüksek fiyattan satmak. Oradaki o fiyatlama gücü davranışı bankalar lehine, bankalar tarafında olduğu için oradaki hareketin biraz daha sınırlı kalmasını beklerim
1: Ama
0: abi.
1: diyeyim, şöyle bir virgül koyayım. Altın fiyatlarında da yükselişi görüyoruz Evren. Altın fiyatlarındaki yükseliş bankaların rasyonlarını tutturmak için daha fazla TL mevduat çekme ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla altındaki yükselişin özellikle TL mevduat faizlerini dolaylı olarak yukarı tutması gerekmez mi? Yani bu sonucu doğurmaz mı bize?
0: Ya orada doğrudan fiyat hareketinin yarattığı etki önemli tabii. Bir de tabii şey, aktif olarak yaratacağı değişim var. Altın fiyatları yükseldikçe ve orada yeniden altına da bir dönüşüm olacaksa TL mevduat üzerinde hani sadece fiyat etkisinin ötesinde miktar olarak da şey yapabilir. Yani altın talebinin artması, altına yönelik işte yastık altı olsun veya kaydiye olsun, talebin artması orada evet dediğin anlamda biraz şeyi sıkıştırabilir. Ama hani henüz o etkileri büyük ölçüde, yani banka bilançolarını bir anda kalıcı olarak etkileyecek ölçüde gözlemliyor muyuz? Ya gözlemleyecek miyiz? Onu zaman gösterecek. Tabii bir de altın fiyat hareketi biraz da işte Amerikan para politikası, bu hazine tahvilleriyle ilgili süreç, işte Fed'in belirsizliği gibi konularla da biraz, yani küresel gelişmelerle de biraz alakalı olduğu için onu ayrıca takip etmemiz gerekiyor tabii. Yani ama dediğin doğru. Orada mutlaka TL tarafında. Yani TL'nin cazibesini azaltacağı için zaten kaçınılmaz olarak dengeyi biraz daha döviz cinsi ölçülen altın veya işte döviz bakiye üzerine, birikim mevduat üzerine ibreyi mutlaka iter.
1: Peki, Orka Makro Finansal Danışmanlık kurucusu Evren Kırıkoğlu. Evren, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, katıldığın için. Güzel bir hafta diliyoruz. Ve efendim, şimdi ise kısa bir araya gideceğiz.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
4: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
4: Ve efendim Viyop 30 tarafına baktığımız zaman güne yükselişle birlikte başlıyor ki %1'in üzerindeki yükseliş dikkat çekici. Dünkü Merkez Bankası'nın yeniden repoya dönüş hikayesiyle birlikte güçlü bir desteğin geldiğini görüyoruz. Küresel piyasalarda da başlıklar önemli ve yoğun bir haftayı başlatıyoruz. Araştırma masasına gidiyoruz ayrıntılar için. Yatırım

0: Ve Elif Cansever'inle birlikte devam ediyoruz. Elif hoş geldin. Evet, içeride önemli başlık var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık depo ihalelerine yeniden başlaması. Diğer tarafta carry başlığıyla birlikte Bloomberg Terminal'de yer alan haber akışı önemli. 2008'den bu yana en uzun yükseliş serisini sürdürüyor İYAM para birimleri. Diğer tarafta tahvil faizlerindeki yükselişler de dikkat çekmeye devam ediyor. Ve sözü sana vereyim.
1: Pelin, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Haftanın ilk işlem günündeyiz ve haftanın ilk işlem gününe baktığımızda şu an görünen Cuma günü kapanışı itibariyle Avrupa ve Wall Street tarafında pozitif kapanışların vadelilerde negatif seyrin devam ettiği yönünde. Asya piyasalarına baktığımızda ise MSCI Asya Pasifik Endeksinin yaklaşık %1 kadar aşağıda işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada alt kırılımlara baktığımızda ise özellikle KOSPI tarafında endeksin alt kırılımlarında Alibaba ve Samsung tarafı ciddi seans içindeki düşüşler öne çıkan başlıklardan. Burada Samsung tarafındaki temettü planının beğenilmemesi ve yeterli bulunmamasıyla beraber seans içinde %9'a varan düşüşler gördük. Alibaba tarafında ise hisse paylaşım satış planının beğenilmemesi, pozitif algılanmaması tarafından %10'a varan satışlar gördük Asya tarafında. Ve şu an baktığımda negatif kapanışa doğru ilerlediğini şu dakikalarda söyleyebilirim. Vadeler tarafındaki negatiflikten bahsetmiştik. Aslında senin de girişte bahsettiğin gibi geçen haftanın ortası itibariyle en önemli konumuz Washington tarafından gelen bir miktar daha hazine tahvilleriyle ilgili olan konuydu ve orada ABD tahvillerini aşağı yönlü olarak çekmeye yönelik hareketlerle beraber bir miktar daha 5-18 seviyelerine kadar gerileyen 30 yıllıkları takip ediyorduk ki burada hatırlatmam gerekir, özellikle 30 yıllıklarda çok yıllık senelerin en uzun serisini görüyorduk 5 üstü seviyelerdeyken ki şu an baktığımda 30 yıllıkların geçen haftaki 5.18 seviyesinden sonraki 10 bas puana yakın bir düşüş takip etmiştik. 5.23-60 seviyelerinde haftaya başladığını, işlem görmeye başladığını söyleyebiliriz. Burada atılan adımları hatırladığımızda aslında uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşürmek için uzun vadeli tahviller geri alınırken daha kısa vadeli tahvillere borçlanmaya ağırlık vermek üzerine bir strateji ilerletmişti Washington tarafı ve burada da baktığımızda ise aslında Scott Bessent'in bu hareketini Treasury Twist olarak adlandırdığından söz edebiliriz. Ve geldiğimiz noktada şu an dolar endeksinin bir miktar daha piyasanın doların aşağı yönlü hareketlerini tetikleyebileceğine dair olan algısıyla beraber, dolar para biriminin zayıflayacağına dair olan algısıyla beraber, keza sen de girişte bahsettin, özellikle İYAM para birimlerinde ciddi bir carry trade avantajından bahsediyoruz geldiğimiz noktada. Hedge fonların bir miktar daha put tarafında işlem almaya devam ettiğini görebiliriz. Keza grafiğimizde de şu an onu görüyoruz. Yatırımcıların bir miktar daha hedge fonlarda put tarafında işlem yapmaya devam ettiklerini, işlemlerini ilerlettiklerini, yani işte doların düşüşüne karşı korunma tarafına geçtiklerini söyleyebiliriz. Burada maliyetlere baktığımızda ise aslında doların düşüşüne karşı koruma maliyetinin yükselişine karşı olan koruma maliyeti arasındaki farkın Şubat ayından bu yana en yüksek seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Dolar endeksine baktığımda şu an 98-88 seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor. Ki biz burada hemen hatırlayalım, FED toplantısı itibariyle 101'li seviyelerdeki takip ettiğimiz dolar endeksinin 100'ün altına geldiğinden bahsediyorduk. Şu an geldiğimiz noktada bir yandan jeopolitik riskler, bir yandan ABD'nin dış borçlanmasının küresel yüksek seviyelere çıkması, piyasa yapıcıların bir miktar daha algısını doların güçsüzlüğü yönünde tetiklemiş durumda. Yani 98-88 seviyelerini takip ettiğimiz bir dolar endeksi olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hemen Brent petrol emtia tarafına geçmek istiyorum. Çünkü emtia tarafında da aslında sabah saatlerinde 93 dolarları takip ediyorduk. Şu an 92-88 seviyesini takip ediyoruz. 4600'ün üstünde bir altın takip etmeye devam ediyoruz. Bir miktar daha geri gelse de şu dakikalarda sabah daha yüksek seviyelerdeydi. Bu haftanın en önemli konusu Nvidia bilançosu olacak. Biz de hem haftayı hem gelen sonuçlarla beraber piyasa analizini yapmaya devam edeceğiz.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. FM araştırma masasına noktalıyoruz.

0: Ve efendim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerine yeniden başlama kararı ardından vadeli tarafa bakıyoruz. Açılış %1,5'un üzerine işaret ediyor. An itibariyle 1,70'lik yukarı yön söz konusu. Borsa İstanbul tarafına hemen şöyle dönelim bakalım ve beklentiyi karşılayalım. Açılışa dair info yatırımından İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail, güçlü bir açılış var şu anda vadeli tarafta. Borsaya nasıl yansır bu?
1: Günaydın Pelin. Sen de söylediğin gibi Merkez Bankası'nın bu açıklaması Borsa İstanbul tarafında bugün iyi bir gün olacağının bir sinyali olarak algılanabilir. Onun haricinde piyasalarda bizde gündem olarak, yani daha doğrusu veri açısından bugün çok böyle hatta hafta içerisinde de çok güçlü bir veri akışı yok. Daha çok Amerika tarafındaki verileri bu hafta takip edeceğiz. Özellikle de burada da çarşamba günü biraz yoğunlaşma var. Hem Amerika'da PCE verisi ve büyüme verisi yakından izlenecek ve cuma günü de Jackson Hole toplantısı yakından takip edilecek. Küresel tarafta baktığımızda küresel tarafın biraz daha zayıf olduğunu görüyoruz geçtiğimiz hafta. Bu hafta da aynı şekilde benzer bir durumun olması beklenebilir. Şu an için daha çok Amerika tarafında biliyorsunuz geçtiğimiz hafta hazinesinin yapmış olduğu uzun vadeli tahvillerle ilgili alımı iki katına çıkarma haberi olumlu bir hava yaratmıştı. Fakat bunun etkisinin kısa sürdüğünü gördük. Diğer taraftan gündeme baktığımızda Amerika ile İran arasında ki savaşın devam etmesiyle birlikte burada bugün özellikle de Amerika'nın İran'a yönelik çok ağır yaptırımlar uygulayacağı haberi geçtiğimiz hafta bir miktar tedirginlik yarattı diyebiliriz yine aynı şekilde. Bu gelişmeler paralelinde baktığımızda Amerika'daki tahvil faizlerinde özellikle de 30 yıllık tahviller şu an 5.25'lerde ama haberin ilk geldiği zamanda ise 5.18'lere kadar gevşemişti. Diğer taraftan dolar endeksi biraz daha belirgin bir şekilde geri çekiliyor. 98.86 seviyesinde. Ons altın doların da gevşemesiyle birlikte şu an için yukarı yönlü yükselişini devam ettiriyor ve geçtiğimiz hafta 4.300 dolarlardan şu an 4.640 dolara kadar yükselmiş durumda. Brent petrol 90 doların üzerinde fiyatlanıyor. Bu da piyasa, en azından piyasalar açısından sınırlı da olsa bir risk oluşturuyor. Yurt içine baktığımızda bizde geçtiğimiz hafta daha pozitif bir görünüm vardı. Yurt dışına göre olumlu yönde ayrışmıştık ve geçtiğimiz haftayı neredeyse %2,5'a yakın, %2,4 yükselişle 14.500'den kapattık. Bizde yine gündem biraz önceki saydığımız konular olacak yurt dışında. Amerika-İran savaşı yine gündemin ilk sırasında olmaya devam edecek. Diğer taraftan biraz önce konuştuk Merkez Bankası'nın en son açıklaması. Burada da tekrar haftalık repo ihalelerine dönüyor olması Merkez Bankası'nın bu piyasalar açısından olumlu bir sinyal olarak algılanabilir. Belki şöyle söyleyelim, kontrollü bir para politikasında yumuşama, ileride bir faiz indiriminin önünün açılabileceği yönde bir sinyal olarak algılanabilir bu açıklama. Şu an için bu özellikle de bu haberin etkisiyle bugün Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü yükseliş biraz daha belirgin hale gelebilir. Özellikle de geçtiğimiz hafta 3 aylık bir alçalan trend kırılmıştı. 14.350 seviyesinden geçen. Burası destek. Buranın altına inilmediği sürece biz yukarıda şu an için 15.000 ve tarihi zirve seviyeleri olan 15.200'e kadar yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekleyebiliriz.
0: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için. İnfo Yatırım ailesine ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim evet, borsa açılış beklentisinde pozitif bir beklentiyi aktardı İsmail bizlere. Vadeli tarafta ise %1'in üzerindeki pozitif seyir devam ediyor. Programı şimdilik noktalıyorum. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Piyasa masasından günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman Önal, finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın, iyi haftalar Zeynep.
0: Şimdi iyi bir hafta olacak mı özellikle bankalar için? Elbette konuşacağız, özellikle Merkez Bankası'ndan gelen normalleşme hamlesiyle beraber. Ama öncesinde istersen bir şöyle cumadan toparlamayı her zaman olduğu gibi yapalım. Piyasamız aslında Merkez Bankası'ndan normalleşme gelebileceğine ilişkin bir hissiyatla mı yükselişe geçmişti cuma günü ve belli seviyeleri aşmıştı? Dolayısıyla bugüne acaba nasıl bir hikaye devretti?
1: Aslında çok öyle diyemeyiz. Piyasa daha çok evet, Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon raporunda normalleşmenin gündemde olduğunu, haftalık repo ihalelerinin gündemlerinde olduğunu söylemesiyle bu beklenti artmıştı. Ancak sonrasında gelen sorulara verilen cevaplarla belki petrol fiyatlarında bir düşüş beklenebileceği veyahut da bu önümüzdeki para politikası kurulu toplantısına kadar herhangi bir değişiklik olup olmayacağına bakacağı ve o zaman yapacağı yönünde bir beklenti hakimdi. Çünkü mesela geçen haftaki yükselişe baktığımız zaman bankaların burada öne çıktığını görmüyoruz. Eğer dediğimiz gibi bu hemen kısa sürede yapılacağına ilişkin beklenti artsaydı banka hisselerde bunun etkisini görebilirdik. Ancak cuma günü yine sanayi endeksinin altında %0.6 bir yükselişle kapattı haftayı. Haftalık bazda ise neredeyse değişim yok gibi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada ekranda sevgili araştırmadan Mehmet Özdemir'in sabah işlediği banka sanayi endeksi rasyosu var. Burada ciddi bir düşüş trendinde hareketimiz devam ediyor. Biz bunu geçtiğimiz haftalarda birkaç kere gündeme getirdik. Burada banka hisselerinin enflasyona ilişkin veya Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin iyimserlik artmadığı sürece yükselişe geçemediğini, gelen yükselişlerin tepki olarak kaldığını ifade ediyorduk. Şimdi bu banka sanayi rasyosunda da yani 2024'ten beri en düşük seviyelerde olmamızın etkisiyle bugün açılışta banka hisselerinin hızlı bir yükselişle açılması beklenebilir. Çünkü burada işte politika faizi olarak kullanılmayan, 1 Mart'tan beri kullanılmayan haftalık reponun artık efektif faiz olarak gündemde olduğunu, yani tabii ki fonlama şu anda işte likitte fazlası olduğu için burası repo ihalesinin çok önemli yok denebilir ama tabii ki depo ihalelerinde oluşacak faiz, sinyal etkisi, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda faizlerin düşmesi kaçınılmaz hızlı bir şekilde.

0: şeklinde gerileyecektir. Nereye kadar? İşte 37 ile 40 arasında bir yere oturacak gibi görünüyor. Bu da önce banka hisselerini ardından da genel reel sektörü olumlu yönde etkileyebilecek bir gelişme olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ne kadar sürer? Banka hisselerindeki bu açılışta görülecek alımlar devam edip etmeyeceği ise bundan sonra petrolün seyri, jeopolitik gelişmelerde neler yaşanacağına bakılacak. Bunlar çünkü genel olarak fiyatlamalar üzerinde enerji tarafı ana belirleyici olmaya devam ediyor. Yayınlanan raporlarda Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon raporunda yaptığı sunum ve sonrasında soru cevaplarda da görüyoruz ki enerji fiyatlarında yani bu seviyeler artık piyasa tarafından kabullenildi ve bunlar 90 Brent petrolün varil fiyatına 90'ın üzeri 90-94 dolar arası sanki piyasalara hem de enflasyon tarafında çok ciddi bir olumsuz etki yapmıyor gibi düşünülüyor. Ancak burada daha yukarı seviyeler görülürse risk faktörü artabilir. Daha altına, 90'ın altına gerilemesi durumunda ise bizim piyasamızın özellikle banka hisselerinin bu açılışla görülen yükseliş eğilimini daha böyle kısa ve orta vadeye taşıyabileceğini düşünmek doğru olur. Bunun dışında geçen haftaya baktığımız zaman şöyle petrol fiyatlarındaki yüksek seyir TÜPRAŞ'ı destekledi ve TÜPRAŞ da endeksin yükselişinde en önemli katkıyı veren hisselerden biri oldu. Hem cuma günü %2,9'luk yükseliş hem de haftalık bazda %12'nin üzerindeki değer kazancıyla endeksi taşıyan hisselerin başında TÜPRAŞ geldi. Aselsan toparlanmaya başladı. Geçtiğimiz aylardaki düşük seyirden sonra son iki haftadır önceki hafta %10, geçen hafta da %4 yükseldi Aselsan. Dolayısıyla aylık bazda Ağustos ayında Temmuz ayındaki kayıplarını fazlasıyla telafi etmiş oldu. Bu da endeks üzerinde ağırlığı en yüksek hisse senedi olduğu için endeksi pozitif yönde etkiledi. Haftalık bazda yaklaşık 400 puana yakın bir yükseliş kaydetmiş oldu endeks. Başka neler vardı? BİMAŞ, o da ağırlığı yüksek hisse senetlerinin olumlu tarafta o da vardı. ODIN hızlı yükselişin ardından sert düşüşler görüyorsa 3 kere 3 gün üst üste taban oldu. Haftalık bazda değer kaybı %40'a yaklaştı haftanın başında yükseliş kaydetmesine rağmen 3 gün üstünde taban olması %40'a yakın. Ama tabii yılbaşından beri baktığımız zaman hala %600'e yakın değer kazanmış bir hisse senedinden bahsediyoruz. 3500 liraya kadar yaklaşmıştı. Oradan şu anda dün cuma günkü kapanışta 2000 liranın biraz üzerinde. Yani gördüğü en yüksek seviyelerden maliyetlenen yatırımcılar maalesef çok ciddi kayıpla karşı karşıyalar. Ama uzun vadede taşıyanlar hala karlı görünümünü sürdürüyorlar. Sanayi tarafı %1,5 yükselişle yine olumluydu. Demin de grafikte gösterdik. Sanayinin daha olumlu olması, bankacılık hisselerinin zayıf seyretmesi burada banka sanayi rasyosunun da düşük kalmasına neden oluyor.
1: Şimdi şöyle bir bakıyorum şirket haberlerinde neler var. Öncelikle bugünkü temettü ödemelerinde Ahlatçı Doğalgaz dağıtım olduğunu belirtelim. Bununla beraber Aselsan tarafında bir haber akışı var. Ziraat yatırım sınırlı pozitif dedi. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol şirketin yıl sonu bakiye sipariş hedefinin 30 milyar dolar olduğunu açıkladı. 23,2 milyar dolarda ikinci çeyreğin sonu itibariyle rakam diye hatırlatıldı. Akyol ayrıca Aselsan'ın gündeminde herhangi bir halka arz veya hisse satışı bulunmadığını da ifade etti. Borçluluk oranında azaltıldığının altını çiziyor. Borusan tarafında yine pozitif bir haber akışı var. Amerika'daki bağlı ortaklığı Borusan Burgpipe yaklaşık 555 milyon dolar tutarında yeni satış siparişi aldı. Siparişlerin 2028 yılında üretilerek sevk edilmesi ve aynı yıl konsolide gelirlere yansıması öngörülüyor. Coca-Cola içecek tarafında bir haber akışı var. İzmir Gümrük Müdürlüğü tarafından 705,8 milyon TL ek tahakkuk ve 2 milyar 117,4 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Şirket ek olarak kararların iptal içinde yasal süreç başlatıldığına işaret ediyor. Girişim elektrik tarafında yine sınırlı pozitif bir haber akışı var. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin OG hücre ve beton köşk alımı ihalesini 4,5 milyon dolar bedelle kazandı ve sözleşmeye davet edildi. Yine bir başka FTSE Endeks değişikliği haberi var Matrix Haber'den gelen. FTSE Russell'ın 21 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek FTSE Global Equity yine hisse senetleri endeks serisinin gözden geçirilmesinde Türkiye'den

Bazı şirketlerde endeks değişiklikleri yapıldı. FTSE küçük ölçekli şirketler yani small cap endeksinden imaj makine ve kontrol matik çıkarılırken imaj makine daha küçük ölçekliler yani mikro

0: Onur Yüksek Teknoloji, Osmanlı Menkul Değerler, Ostim Endüstriyel Yatırımlar, Otto Holding, Pınar Süt, RTA Laboratuvarları, Sanica Isı, Selva Gıda ve Trend Geo FTSE A1 listesinden çıkarıldı. FTSE All Cap Endeksinden İmaj Makine ve Kontrolmatik çıkarıldı. FTSE Total Cap Endeksinden ise yukarıda belirtilen şirketlere ek olarak Kontrolmatik çıkarıldı şeklinde haber başlıkları iletildi. Deniz Yatırım'ın bir değerlendirmesi olmuş. Çok özet satır başlarını verecek olursak, dediğim gibi hisselerde tabii hareketlilik beklentisi var. Merkezden gelen normalleşme adımı sonrasında tabii bankaların çeşitli rakamlarına yansımaları yönünde beklentiler dile getirmişler. İlk ve en önemlisi repo ve para piyasası fonlamasının pasifler içindeki ağırlığı olarak karşımıza çıkacaktır deniyor. Aynı zamanda swap giderlerindeki azalmayı yine olumlu yansımalarda ele almışlar. Menkul kıymet portföyleri kanalıyla gerçekleşecek diyorlar. Düşen fonlama maliyetinin aynı zamanda sabit getirili menkul kıymet portföyü ağırlığı yüksek olan bankaları öne çıkardığından da bahsetmişler. Yine Deniz Yatırım'ın değerlendirmesinde diyelim Bekir.
1: Borsa'nın haberi çok önemli. Biraz önce sen değindin. Toplam yıllık haber, satışının %37'sine denk gelen bir sipariş. Şirketin finansalları açısından oldukça önemli. Yani Türkiye için de herhalde tarihi siparişlerden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Savunma tarafını dışarıda bıraktığımızda bu tip yurt dışı siparişler çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında, haberlerin dışında bu bankacılık hisselerine ilişkin değerlendirmeler, bundan sonra biraz revizyonlar gelebilir. Döviz kuru seviyelerine ilişkin yıl sonu ve gelecek yıl beklentileri, Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin beklenti hala yıl sonu için %35 seviyelerinde. Bunu da dikkat çekmek lazım. Zaten oralarda olduğu için bu hareketin normalleşme olarak değerlendirildiğini söylemek yanlış olmaz. 35 seviyesine doğru Ekim ve Aralık aylarında faiz indirim beklentileri masada olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ve Borsa İstanbul Yüz Ana Endeksinde %0,85'lik yeşil bir ekranla yeni hafta başladı. 14.637 puandayız. Bu da 123 puanlık bir artıya denk geliyor. 90 hisse yükselirken 5 hisse düştü. 5 hisse ise güne yatay biçimde başladı diyebiliriz. Endeks kırılımlarından da biraz bahsedelim. Öncelikle sektörleri şöyle bir turlayalım. Alt endekslerde öne çıkanlarda nasıl bir gelişmeyle yeni gün başladı? Mali endeks %1,5, bankalar %3,77, sanayi endeks %0,51'lik kazanımlarla işlem görüyor seans açılışında. Bu esnada hizmetler endeksi %0,58, ulaştırma %0,90 ve turizm endeksi %0,43'lük bir yükselişle karşımıza geldi. Döviz kurları tarafına dönecek olursak 48.08.15'te dolar TL'de son durum ve euro TL işlemleri 56.19.22'den devam ediyor. Puan bazlı katkılarda Akbank, Yapı Kredi, Aselsan, İş Bankası C hissesi, Sabancı Holding, Garanti, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Emlak Konut diye devam eden bir liste var. Puan bazlı baskılar deyince 5 hisse güne ekside başladı dedik. Bu hisseler sırasıyla Odin Solutions, Coca-Cola İçecek, Katılım Evin, Bera Holding ve Sarkuysan oldu. Güne yatay başlayan 5 hisse de var. Onlar da RAL Yatırım, Pasifik Yüreja, DAP Gayrimenkul, Balsu Gıda ve Anadolu Sigorta olarak karşımızda. Yüzdesel bazda güne en çok artıda başlayan ise Borusan Birleşik oldu. Az önce sen de söyledin şirket haberi önemli diye. Hemen arkasında Emlak Konut, Akbank, Yapı Kredi ve Vestel'le ilk 5'i tamamladık. Ardından da bankalar geliyor. Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, Halkbank, İş Bankası diye %3'ün üzerinde primli bankalar geldi ekranımıza. Yüzdeselde en çok düşerek güne başlayan ise yine Odin Solutions oldu. Geçen haftanın taban fiyatlamasını sen de söylemiştin Bekir. Ardından şirket haberiyle %3,91 düşen Coca-Cola ve Bera Holding, Katılım Evim, Sarkuysan diye ilk 5'i turladık. Açılışta sana göre dikkat çeken başlıklarda neler var?
1: Banka hisseleri zaten konuştuğumuz gibi şaşırtıcı değil. Aselsan'a biraz değinelim. Gedik Yatırım Aselsan'ı hedef fiyat bilip endeks üzeri getiri tavsiyesi ile birlikte bir rapor yayınladı. %46 yükseliş potansiyeli görüyor. Hedef fiyatı 4, bakıyorum şu anda dün cuma kapanışı 423 lira 25 lira idi. 587 lira hedef fiyat, 12 aylık hedef fiyat belirlemiş. Burada güçlü sipariş birikiminin gelire dönmesi, kar büyümesine ivme kazandıracak ifadelerini kullanmışlar. Gerçekten son dönemde aldığı siparişler, demin Borusan'dan bahsettik ama savunma evet. ve teknoloji tarafında Aselsan sürekli sürdürülebilir bir şekilde siparişlerle büyümesine destek oluyor diyebiliriz.
0: Aselsan da bu arada yine 10 kurumdan al 8 kurumdan tut tavsiyesi olduğunu da hatırlatalım. 21 Ağustos'ta terminale en güncel yansıyan tavsiye Kuveyt Türk Yatırım'dan geldi. Al tavsiyesine 534,5 TL'lik bir hedef fiyat eşlik etti. Şu anda Aselsan 406 TL'de işlemde.

0: Görüyor, onu da hatırlatalım. Evet. Bu arada 2 yıllık tahvilin faizi, yani gösterge birleşik 52 bas puan düştü. 40-33 seviyesine geri çekildi şeklinde bir son dakikada var ekranımızda. Tahvil tabii belli kağıtlarda gün geçiyor ki hani işlem geçmiyor diyoruz. Aynen. Dolayısıyla şimdi, çok hızlı bir başlangıç yaptı güne tahvil
1: bugün,
0: diyelim.
1: Bugün yani piyasalar sadece bankacılık hisseleri değil, diğer tabii sektör, reel sektörü de olumlu etkileyecek gelişmelerden biri şu aslında. Bu normalleşme sonrası mesela bugün açılacak, tamam fonlama ihtiyacı yok ama bankaların depo ihalelerinde faizin direkt olarak %37'ye yaklaşması bekleniyor. Bu da genel olarak faizlerin seviyesini, TLRF oluştuğu seviye, TLRF bazlı tahvillerin, kısa vadeli tahvillerin oluştuğu seviye, buna bağlı olarak mevduat ve kredi faizlerini nereye gideceği, onlar tabii bir günden hemen dünden bugüne olacak şeyler değil, biraz daha zamanı yayılacak, belki bir haftaya kadar görebileceğiz ama genel olarak faizlerin seviyesini aşağı yönüne etkileyecek bir gelişme olduğu için pay piyasalarını her türlü olumlu etkilemesi beklenebilir. Aselsan'la kalmıştık. Rekor seviyedeki sipariş birikimin çok yıllı kar görünürlüğünü destekliyor. Yani karların sadece bu yıla ait değil, önümüzdeki yılları da destekleyeceğini, şimdiki siparişlerle bile kapasite artışının nakit yaratımını ötelediğini, dolayısıyla önümüzdeki dönemde buranın da cazip bir görüntü ortaya koyacağını ifade ediyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi burada açılış itibariyle çok şaşırtıcı bir gelişme yok. Aselsan ve bankaların yükselişi, bankaları portföyünde bulunduran holdingler, Sabancı Holding gibi de yükseliş eğiliminde olmalarına dikkat çekiyor. Birazdan Merkez Bankası'ndan sektörel
0: enflasyon beklentileri
1: gelecek. Reel sektörün beklentisi şöyle söyleyelim, bir düşüş eğilimindeydi. Bunun devam edip etmeyeceği önemli olacak.
0: Evet, çünkü sonuçta hani en çok da reel sektörden ses çıkmıştı. Normalizasyon beklentisi açısından faizlerde hemen şöyle bir turlayalım Ağustos rakamlarını. Piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK işbirliğiyle yürütülen hane halkı beklenti anketini üst üste koyduğumuzda sektörel enflasyon beklentileri grafiği ekrana geldi. 2026 Ağustos'ta 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcılarında 0,26 puan azalışla %23,69, reel sektör için 0,30 puan artışla 32,80, hane halkı içinse 0,64 puanlık artışla %45,54 seviyelerinde gerçekleşti. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,78 puan azaldı ve %16,85 seviyesinde gerçekleşti. Yani şöyle bir genelde bakacak olursak, anladığımız kadarıyla hane halkının %83,15'i, yanlış hesaplamıyorsam tersten hani bu veriyi okuyacak olursak 12 ayda enflasyonun düşeceğine inanmıyor. Şimdi buradan baktığında bir yandan da politika faizi normalleşiyor. Bu da mevduat yatırımcısının gözünün alıştığı o artık 46'lar, 44'ler, 42'ler diye tedrici şekilde aşağı giden faizlerin bir miktar daha aşağı gelmesi beklentisinin artık oluştuğu bir süreçte. Bilemiyorum, bu tabloyla üst üste toplayınca bir tatlandırıcı gerekir mi TL yatırımcısına, eğer borsaya ilişkin bir risk iştahı yoksa?
1: Yani şöyle, risk iştahımız biraz o tarafta artıyor. Ancak enflasyona ilişkin beklentilerde şöyle, reel sektöre dediğimiz gibi daha çok bakıyoruz. Orada çok sınırlı bir artış var. 32,5'dan 32,8'e. Şöyle 4-5 aylık seyre baktığımız zaman 33,8'den, yani son 3 ay 4 ayda 33,7'lerden bir puan gibi aşağı gelmiş durumdayız hala. Dolayısıyla burada çok önemli bir, öyle piyasaları etkileyecek bir hareketlilik, bir veri olduğunu söylemek doğru olmaz. Ayrıca finansal koşullarındaki sıkılıklık son dönemde açıklanan raporlarda önümüzdeki gelecek günlerde ne kadar sıkılaşacak veyahut da gevşeyecek, Merkez Bankası'nın bu adımından sonra gevşeyip gevşemeyeceği de belirleyici olacak. Çünkü finansal koşullardaki sıkılık bir ay öncesine göre bugüne kadar ciddi bir şekilde artmıştı. Talep gerçekten ciddi bir şekilde soğuyordu. Bunu verilerde görüyorduk. Sadece güven endeksleri bu Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte biraz kıpırdadı. Eylül ayının da kendi mevsimsel olarak etkisi gereği zaten harcamaların otomatikman artacağı bir ay olduğu için burada acaba hem tüketici güveninde.

0: Hem de düşük talep kısmında en kötüyü gördük mü? Bundan sonra yukarı yönlü mü gidecek? Böyle endişeleri Erhan hocamız da, Erhan Aslanoğlu da senin yayında açıklamıştı, anlatmıştı. Bu önümüzdeki ayın verileriyle biraz daha netleşecek. Yani Ağustos ve Eylül verilerini aslında kritik olacağını söylemek yanlış olmaz.
1: Şimdi burası da önemli. Bir yandan da bu hafta fon rehberi de artık nihai haliyle açıklanacak mı
0: Evet.
1: Bekir? Onu da bir kez daha istersen altını çizelim. Neler bekleniyor sektörde
0: Evet, yani
1: diye.
0: şimdi geçen hafta haberini yapmıştık. Bu hafta
1: Evet.
0: açıklanacağını biz kaynaklardan öğrendik. Bu birkaç gün içerisinde, birkaç gün sonra da olabilir. Cuma günü. Ben Cuma günü açıklanması, Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanmasını belki sindirme açısından daha doğru olabileceğini düşünüyorum ama daha önce açıklanabilirdi. Bu hafta içinde de açıklanabilir. Bunu takip edeceğiz. Piyasalara etkisi anlamında geçen hafta haberlerin ardından konuşmuştuk. Portföy yönetim şirketlerinin sanki şimdiden yani geçen haftadan itibaren pozisyonlarını biraz çeşitlendirdiğini, özellikle serbest fonlar tarafında çeşitlendirdiğini, blue chip hisse senetlerinde biraz gelen alımlardan, fonların alımlarından takip etmiştik. Bunun devam etmesi beklenebilir ama tabii tebliğ ile ilgili son halini biz görmedik. O gelince üzerinde daha detaylı konuşabiliriz. JP Morgan'ın geçen Cuma günü
1: Evet.
0: açıkladığı bir şey vardı.
1: TL raporu vardı,
0: Evet,
1: Türkiye
0: orada
1: raporu vardı.
0: politika faizini yıl sonunda %35 beklentisini koruduklarını ifade etmişlerdi. Enflasyon tarafındaki en önemli riskin ise enerji tarafından kaynaklandığını ifade ediyorlar. Çekirdek enflasyonda belirgin bir yavaşlama öngörüyorlar. %2'nin altına gelmesini tahmin ediyorlar. Ancak Ağustos ayı verileri Web.tüfe hesaplamasında yapan arkadaşımızın %2 civarında olacak olması, %2 ve %2'nin biraz üzerinde, Ak Yatırım'da bir rapor yayınladı. %2'nin biraz üzerinde bekliyorlar Ağustos verisini. Dolayısıyla Temmuz'a göre biraz yükseliş. Bundan sonraki dönemde de Eylül'de de mevsimsel etkilerle yüksek seyrini sürdürmesi beklenebilir.
1: Takip edeceğiz diyelim. Biz de bu arada hani yayını kapatırken son bir seviyede verelim. Radyodan takip edenler için 14.630 puandayız. Kabaca 120 kadar büyük puanlık bir yükselişte işlemler devam ediyor. Borsada 85 hisse yükselirken 15 hisse düşüşte diyelim. Böylece piyasa masasının sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün almış olduğu kararla birlikte haftalık repo ihalelerinin yeniden başlama kararı ile birlikte piyasa fiyatlamaları üzerinde etkisini görüyoruz. Bankacılık özelinde yükselişler peş sıra sürüyor Borsa İstanbul nezdinde. Bunun yanı sıra özellikle içeride önemli bir veriyi karşıladık ki bir diğer tarafta Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporu sunumunda da detaylandırmıştı. Hem reel faizlerdeki bu sıkı duruşa karşılık ve bir diğer tarafta enflasyon raporu sunumunda enflasyon beklentilerinin iyileşmeye paralel gerilemesi halinde para politikası sıkılığının korunabileceği mesajını da vermişti. Nitekim veriyi karşıladık. Enflasyon beklentilerine bakacak olursak 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde reel sektörde bir önceki aya göre düşüş sergilenirken hane halkında ise bir artış söz konusu. Detaylandıracağız programın içerisinde, ancak haftanın ilk işlem gününde bu alınan kararla birlikte hemen şöyle bir Borsa İstanbul fiyatlamalarına bakalım. BIST endeksindeki fiyatlamada 0.77'lik yön yukarı, 88 ise yukarı yönlü, 11 ise aşağı yönlü performansında bir önceki kapanışa göre 108 puanlık da bir artış söz konusu. Sektörel bazda bakacak olursak bankalar tarafında yukarı yönlü hareketler var. %3,25'lik yön yukarı ki özellikle burada repo ihalelerine dönüş sergilemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1 Mart'ta ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlamasının bankacı sistemi üzerinde olumlu etkisi olarak değerlendiriyor. Program piyasa yapıcıları ilk kararı ilk görünüşte bu şekilde, hem ortalama fonlama maliyetinde hem de bunun yanı sıra mevduat faizlerindeki aslında etkisini değerlendiriyor diyelim. Sanayi endeksine bakacak olursak %1'e varan alımlar, mali endeks tarafında alımlar %1'in üzerine çıkmış bulunmakta. Ulaştırma tarafında da pozitif bir görünüm var. Sanayi tarafında da yine pozitif bir görünüm söz konusu iken turizm endeks tarafında 0.39'luk yön yukarı, hizmetler endeksinde ise 0.44'lük alıcılı bir seyre işaret ediyor. Peki paritelere bakalım efendim. Dolar TL tarafında ise 48.08'den güne başlangıç yapıyor. 0.10'luk Türk lirasının dolara karşı değer kaybı. Euro TL tarafında daha yatay bir görünüm. 56.15 seviyesinden işlem geçerken Euro dolar çaprazı 1.16.72 ile yatay bir görünüm. Sterlin dolar tarafında 1.36.42. DXY tarafında dolar endeks tarafına bakacak olursak yatay bir görünüm var orada da. 98-89 seviyesini yakından takip ediyoruz. Piyasalar yön bulmaya çalışıyor. Çarşamba günü küresel piyasalarda Nvidia sonuçları, cuma günü ise Kevin Warsh'un başkan olarak ilk Jackson Hole konuşması varken özellikle piyasa üzerindeki fiyatlamaları da yakından takip edeceğimizi söyleyelim. Evet, pariteler tarafında da yatay bir başlangıç yapıyor güne diyelim ve hemen Nurol Portföy'e gidelim. Ve Nurol Portföy'den genel müdür yardımcısı Murat İman bizlerle birlikte. Murat Bey, iki görüş vardı. Eylül'de repo ihalesine geri döner. Hayır, Eylül'den önce geri döner, bir ara karar gelir düşünceleri vardı. Ayrışma söz konusuydu. Dün merkezin kararı ile birlikte pozitif yansımasını görüyoruz piyasaya. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Öncelikle herkese iyi seanslar ve iyi haftalar diliyorum. Putin dediğiniz gibi savaş başından beri haftalık overnight depo ihalelerine ara verilmişti. Şimdi bu kararla birlikte ne olacak? Öncelikle faizlerde bir normalleşme göreceğiz. Politika faizine hızlıca döneceğiz gibi gözüküyor. Çünkü üst banddan %40 civarında, %40'tan işlemler geçerken kararın etkisiyle biz hızlıca bir hafta içinde tekrar politika faizinden %37'den işlemlerin geçeceğini, bunu biz repo piyasasına bunun hızlıca yansıyacağını görüyoruz. Şimdi bu acaba bir işaret bir şey mi? Eylül'deki Merkez Bankası toplantısından bir faiz indirimi gelir mi? Bunun için bence biraz daha erken, belki bir hafta 10 gün daha beklememiz gerekecek. Ama bu makro ihtiyati önlemler üzerinde bir yumuşamaya gitmeyi düşündürüyor bize. Mesela zorunlu karşılıklarda bir indirim görebiliriz. Peki bu haftalık overnight depo ihalelerinden dolayı, yani piyasaya çok pozitif yansıdı ama Merkez Bankası'nın çok büyük para alacağını zannediyor muyuz? Biz zannetmiyoruz. Çünkü zaten hali hazırda piyasada 1 trilyon artı para var. Yani haftalık ihalelerde Merkez Bankası'nın maksimum 1-2 milyar civarında borçlanma yapacağını öngörüyoruz. Rezervler de istenilen seviyelerde. Yani 2 hafta öncesine baktığınız zaman 4000 dolarda bir altın görüyorduk. Şu anda 4700 doları yakınsamış durumda. Bunun da rezervlere artı bir katkısı oldu. Bunun etkisini hem faizlerdeki gerilemeden dolayı borsa endeksinde görüyoruz. Özellikle de beklentiler çerçevesinde en büyük etkiyi de tabii ki normal olarak bankacılık sektörü üzerinde görüyoruz. Bankacılık sektörüne yansımalarını da görüyoruz. Bence bunun haricinde bu haftanın en önemli bir diğer haberi iç piyasa açısından SPK tarafından açıklanacak olan serbest fonlarla ilgili, biliyorsunuz sene başında bir taslak paylaşılmıştı sektör temsilcileriyle. Bu taslağın artık vücuda gelmiş halini görüyor olabiliriz bu hafta içinde. Bunun içindeki takvim nasıl olacak, neler hızlıca adapte olacak serbest fonlara, neler için zaman tanınacak, onlar önemli olacak. Özellikle BİAŞ, yani Borsa İstanbul Para Piyasası, pay repo işlemleri, tahsisli repo işlemleri, hisse senetlerine yapılacak yatırımlar konusundaki sınırlamalar hafta içinde, özellikle çarşambadan sonra piyasa üzerinde bir etki yapabilir. O etkinin negatif bir etki olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. İnşallah gelecek olan taslak şu anki pozitif havayı çok da fazla baltalamaz diyoruz. Bunların haricinde biliyorsunuz FTSE ve MSCI ile endeksle ilgili bir takım beklentiler vardı. FTSE'den bir takım açıklamalar geldi. Bir inflow yok, aksine outflow söz konusu. FTSE bir takım hisse senetlerini çıkartıyor ve yerine yenilerini koymuyor. MSCI'da aşağı yukarı 100 milyon dolarlık bir inflow söz konusu olacak. Yani onun da piyasaya bir parça pozitif etki edeceğini bekliyoruz. Onun dışında bir de artık yurt dışındaki gelişmelere bakacağız. Jackson Hole toplantısı yaklaşıyor. Bolson ilk Jackson Hole toplantısı olacak. Bu 30 yıllık tahvillerle ilgili Besant'ın açıklamaları vardı. Bir geri gelme olmuştu bu tahvillerde. Fed bilanço küçültecek mi? 40 trilyonun üzerine çıkmış olan Amerikan borcu. Bunlar önümüzdeki günlerin konuları olacak gibi gözüküyor. Şu anda haftaya pozitif bir başlangıç yaptık. Bu hafta eğer 14.800, 14.900 gibi seviyelerin üzerine çıkabilir ve kalıcı olursak önümüzdeki haftalar için daha pozitif konuşuyor olacağız. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki Murat İman, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz. Nurol Portföy ailesine efendim araştırma masasına hızlıca geçiyorum.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Bloomberg HT Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin.
0: Evet, şimdi Aslı, önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın repo ihalelerine dönüşüyle birlikte başlayalım. 1 Mart'ta ara vermişti. Bir hafta vadeli repo ihalelerinin yeniden başlaması haberiyle birlikte özellikle piyasa üzerinde de etkisini değerlendiriyoruz. Bankacılık sisteminde halen likitte fazlası varken Merkez Bankası neden şimdi haftalık repo kanalını aslında devreye alıyor? Biraz bunu da konuşarak başlayalım. Reel sektör verisini karşıladık burada. Pardon, enflasyon beklentilerini karşıladık. Hane halkı, piyasa katılımcıları ve reel sektör burada bir önceki enflasyon raporu toplantısında buna atıfta bulunmuştu. Buradaki beklentiler azaldıkça sıkı duruş devam edecek, oradaki marj devam edecek demişti başkan. Bu sağlandı mı, ne dersin?
1: Evet, şimdi aslında bu enflasyon raporu toplantısında bunun gündemde olduğuna ilişkin sinyalleri almıştık ve bekliyorduk ama biraz burada şunu görmek isteyeceğini düşünüyorduk Merkez Bankası'nın, Ağustos ayı enflasyon verisini. Çünkü Temmuz ayı enflasyon verisi aslında beklentilerden bir tık daha iyi, ana eğilimde de bir iyileşme olduğunu görmüştük ve biraz Merkez Bankası bu konuda bir destek vermişti. Yani enflasyonun ana eğilimdeki iyileşme, Merkez Bankası'nın da bu şu anda %40'ta duran fonlama faizinin tekrar normalleşerek %37'lere gelmesi konusunda bir miktar eline bir olumlu bir rahatlama vermişti. Bunun dışında ne gördük geçmiş dönemde? Özellikle rezervlerde bir toparlanma gördük. Ciddi şekilde Merkez Bankası'nın alımlarına devam ettiğini gördük döviz tarafında. Hatta seninle de konuşmuştuk. Savaş sonrasında 49 milyar dolar kadar aslında bir döviz satışı gerçekleştirmişti Merkez Bankası. Bunun çoğunluğunun, yaklaşık işte 43 milyar dolarının savaşı takip eden, işte arkasından Nisan ayında, Nisan ortasından itibaren bunun toparlandığını görmüştük, 43 milyarının yeni geldiğini. Bir de gördüğümüz noktalardan bir tanesi, gene geçen hafta seninle konuşmuştuk, aslında Ağustos ayında bir miktar para, yani finansal duruşunda sıkılaştığını, finansal duruş değil mi, finansal koşulların, bu Garanti Bankası'nın yaptığı bir çalışma da vardı. İşte reel faizlere baktığımız zaman, kredi faizlerine baktığımız zaman burada bir görece bir sıkılaşma olduğunu da görmüştük. İş talebinde yavaşladığını biliyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası bu anlamda biraz gevşeme konusunda bir alan kendine görmüştük gibi gözüküyor. Bunu tabii gevşeme değil de biraz normalleşme olarak da Merkez Bankası'nın adlettiğini biliyoruz. Çünkü aslında daha önce, yani Şubat ayında politika faizi %37 idi. Ağırlıklı fonlama oranı da %37 idi. Dolayısıyla buraya geri dönüyoruz. Buraya geri dönerken ama tabii şeyi gene de izlememiz gerekiyormuş gibi gözüküyor. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi Merkez Bankası reel kesimin özellikle enflasyon beklentilerindeki iyileşmeden bahsetmişti. Çünkü biz Şubat ayında reel kesimin enflasyon beklentilerinin biz bir yıl sonrası için %32'lerde olduğunu biliyoruz. Politika faiziyle bunu kıyasladığımız zaman %37 idi o zaman. Aradaki marj %5 gibi, yani basit bir farkı alırsak %5 gibiydi. Sonra ağırlıklı fonlama oranının %40'lara çıktığını gördük. O sırada da reel kesimin enflasyon beklentilerinde de bir bozulma oldu. %33,5-34'lere doğru. Dolayısıyla ki aradaki marj yüksek kalmaya, hatta yükselmeye, dolayısıyla sıkı duruş da biraz daha sıkı bir görüntü sergilemeye başlamıştı. Oysa şu anda geldiğimiz noktada, bugünkü açıklanan verilerde %32,5'tan 38'e doğru tekrar bir yukarıya doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Geriye dönüp baktığımız zaman da eğer gerçekten ağırlıklı fonlama oranı tekrar 37'ye gelecekse, burası aslında 32'de henüz reel kesimin enflasyon beklentisi orada değil aslında. Dolayısıyla aradaki marj daha az sıkı bir duruşa işaret ediyor savaş öncesine göre kıyaslarsak. Dolayısıyla burada biraz şunu söylediğini Merkez Bankası Başkanı'nın tekrar hatırlatmak gerekirse, enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye paralel olarak burada bir faizde bir gevşeme, faizde bir düşüş olduğu zaman aslında duruş aynı sıkılıkta devam edecek demişti. Eğer şu anda 40'tan hızlı şekilde 37'ye gelecekse ortalama ağırlıklı fonlama oranı, enflasyon beklentileri de reel kesimin savaş öncesi seviyelerden yüksek seviyelerde devam edecek ise, bunun aslında bir tık savaş öncesine göre daha az sıkı bir para politikası duruşu ima ettiğini hatırlamamız gerekir. Burada bence üzerinde durmamız gereken nokta bu. Buradan da şuna geçmek lazım herhalde. Eğer para politikası bir tık daha gevşekse savaş öncesine göre, bu bir özellikle hane halkının ve işte reel sektörün döviz talebinde ya da işte portföy talebinde bir farklılaşma yaratır mı? Çünkü şunu düşünüyoruz, şu anda bu faiz, yani politika faizi ve ağırlıklı ortalama fonlama faizi bir şekilde kredi faiz oranlarına ve mevduat faiz oranlarına yansıyacak. Bunun yansıdığını da biliyoruz. Özellikle kredi faizlerine büyük ihtimalle geçişkenliğin oldukça hızlı olabileceğini değerlendirmek lazım. Çünkü amaç aslında bu şu andaki gevşemede reel kesime destek olmak. Çünkü o tarafta sıkıntılar, yani fonlama maliyetinin yüksek olduğunu ve reel kesimin buradan mutsuz olduğunu biliyoruz. Özellikle zorlandıklarını biliyoruz. Dolayısıyla kredi faizine yansımasını hızlı bir şekilde bekleriz.
0: Mevduat için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Çünkü bir tarafta da altın fiyatları yükseliyor. Şimdi diğer tarafta bankaların rasyonlarını tutturabilmek için de TL mevduat çekme ihtiyacını da arttırıyor yükseliş. Hal böyle olunca TL mevduat faizlerini dolaylı olarak yukarıda tutma durumu söz konusu olabilir mi?
1: Evet, aynen Pelin. Şu anda dolayısıyla aynı şekilde mevduat faizlerine aynı oranda yansımayabilir diye düşünüyoruz. Sebeplerden bir tanesi senin bahsettiğin şu anda TL dönüşüm oranındaki aslında bankaların zorlayıcı olan kısım. Senin de bahsettiğin gibi özellikle son dönemde altın fiyatlarının yükseliyor olması oradaki bazı yükselttiği için TL bankalar daha fazla TL mevduat, bu rasyoyu tutturmak için daha fazla TL mevduat çekmek zorunda ve bu rekabete girmek zorunda kalacakları için mevduat faizleri de belli bir seviyenin altına inmesi en azından yakın vadede zor olacak gibi. Şunu biliyoruz, bu için sonuçta belli dönemler var, biliyorsunuz rasyo tutturma tarihleri var. Bu hafta Cuma günü 28 Ağustos bu tarihlerden bir tanesi. Dolayısıyla en azından kısa vadede bu hafta içinde mevduat faizlerine yansımasının sınırlı olacağını düşünmek gerekir. Bir de burada tabii şunu değerlendirmek lazım, mevduat faizine hızlı bir şekilde yansıması enflasyon beklentilerini de çok fazla iyileşmediği bir ortamda, hatta bir tık Ağustos'ta kötüleşme, hem hane halkı hem reel sektör tarafında kötüleşme görüyoruz. Biraz önce bahsettiğim hane halkı ve reel sektörün portföy tercihlerinde de bir hareketlenme yaratabilir. Dolayısıyla mevduat faizlerinin görece yüksek kalması bu anlamda da önemli. Burayı takip etmemiz gerekiyor.
0: Peki, yani burada merkezin bundan sonraki hamlesinde özellikle TL mevduatın cazibesini koruması açısından orada bir rasyo tutturabilme hikayesinde bankalar üzerindeki TL zorunluluğunu arttırabilir mi? Böyle bir adıma girebilir mi? Merkez böyle yani, bir hamle yapabilir mi?
1: Böyle bir, eğer mevduat faizlerine çok hızlı yansıdığını ve mevduat faizlerinin çok hızlı aşağı geldiğini ve bunun da gerçekten hane halkı ve reel sektörün portföy tercihlerinde dövize geçmek konusunda isteği arttırdığını görürse yapabilir. Böyle bir adım gelebilir, ama bunu da tabii şöyle söylemek lazım. Bankalar üzerindeki zaten yükleri oldukça fazla. Kredi faizlerinin aşağı geldiği, mevduat faizlerinin aşağı gelmediği ya da yükseldiği bir ortamda bankalar açısından oldukça daha zorlayıcı diyeyim bir ortam yaratacağı da kesin, bunu da düşünüyordur eminim bir yandan finansal istikrar açısından. Yani evet, böyle bir ihtimal var.
0: Yani o yüzden göreceğiz demeye çalışıyorum. TL mevduattaki türbülansı yaratmamak adına Merkez Bankası'na hamle de alabilir. Yani eli bu konuda rahat.
1: Merkez Bankası kendi adına bir hamle alabilir. Bunun bankaların karları ve bankacılık sistemi üzerine etkileri olur.
0: Peki. Son olarak enflasyon beklentisinde evet az önce söyledin. Hem reel sektör tarafında aylık bazda baktığımız zaman reel sektörde bir yukarı yön hareket söz konusu, yıllık bazda ise bir düşüş var burada beklentide. Diğer tarafta hane halkında da yine aynı görüntü söz konusu iken piyasa katılımcılarında özellikle burada yıllık bazda artış, aylık bazda ise bir düşüş gibi görüntü de söz konusu. Merkezin şu anda beklentisiyle tam uyuşmuyor.
1: Evet,
2: tablo.
1: Yani şunu görmüştük geçtiğimiz Temmuz ayında baktığımız zaman, yani Temmuz ve ondan önceki 3 ayı kıyasladığımız zaman reel sektörün enflasyon beklentilerinde ve hane halkında da ilginç bir aşağı yönlü eğilim vardı. Bunun Ağustos'ta yavaşladı, terse döndüğünü görüyoruz. Hı hı. Burada büyük ihtimalle özellikle petrol fiyatlarının tekrar yükselmesiyle akaryakıt fiyatlarının tekrar yükselmesi ve bir miktar gıda fiyatlarındaki hareketlenme etkili oldu diye düşünmek lazım. Bu arada Ağustos ayı enflasyonuna ilişkin de beklentiler hani ilk etapta o kadar olumlu değil. Bunu da hatırlatmak lazım. Geçen sene Ağustos ayında aylık enflasyon %2 civarındaydı. Şu anda ilk beklentiler 1,5-2 arasında, evet, oluşacağı yönündeydi ama 2 ve üzerinde enflasyon beklentileri var. Ve bu mevsimsel yani arındırdığımız ve ana eğilime baktığımız bir durumda Temmuz'a göre aslında ana eğilimin daha kötü bir görüntü sergileyeceğini de tahmin ediyoruz. Dolayısıyla biraz burada Merkez Bankası'nın 40'tan 37'ye yaptığı o normalleşmenin arkasına baktığımız zaman bazı faktörler aslında çok da desteklemiyor. Yani beklentilerin hareketi ve işte biraz önce bahsettiğim enflasyon ana görelimdeki eğilim Ağustos ayı için biraz daha zorlayıcı gözükecek gibi gözüküyor. Göreceğiz şimdi hızlı bir şekilde %40'tan %37'ye gelecek gibi gözüküyor fonlama faizi. Bunu takip edeceğiz.
0: Aslı, çok teşekkür ediyorum. Efendim, araştırma masasının nokta duruyoruz.

0: ve kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara Sanayi Odası Ekonomi Müşaviri Profesör Doktor Murat Çetinkaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Pelin Hanım. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Evet hocam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Mart'ta ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlıyor ki özellikle Merkez Bankası Başkanı bunun sinyalini açık açık vermişti. Bankacılık sisteminde halen likitte fazlası varken Merkez Bankası yönetimi neden şimdi haftalık repo kanalını devreye alıyor diye sorayım. Özellikle bu adamı teknik bir likitte yönetimi olarak mı değerlendirelim yoksa normalleşme adımı mı?
2: Yani Pelin Hanım, bence bu normalleşme. Yani bence bu kararın anlamına baktığımız zaman likidite ihtiyacını karşılamaktan daha çok para politikasının bence bir operasyonel normalleşmesi olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası zaten Mart ayında biraz önce siz de ifade ettiğiniz gibi jeopolitik riskler nedeniyle olağan çerçevenin dışına çıkmıştı. Yani resmi faiz 37 kalırken fiili olarak da %40'a yükseltmişti. Şimdi bu olağanüstü sıkılığın kademeli bir şekilde geri aldığı net bir şekilde gözüküyor. Bu yüzden kararın kısa vadeli etkisi bence biraz da faiz indirimi yapılmadan parasal koşulların bir miktar gevşemesi olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada şuna bakmak lazım. Yani bu önümüzdeki dönem içerisindeki belki ortaya çıkacak uygulamalar burada net bir gösterge olacak gibi gözüküyor. Özellikle TLRF'in aşağı doğru gelmesi, işte bankacılık fonlama maliyetlerinin aşağı doğru gelmesi, buna bağlı olarak da mevduat faizleri üzerindeki baskı ve kısa vadeler tahvillere aşağı doğru gelirse ben kredi faizlerinin sınırlı bir aşağı yönlü hareketin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Ama burada şunu ifade etmek lazım. Amaç likitte vermek değil, faiz sinyalini %40 üst bandından 37 politika faizine geri taşımak olarak okunması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Peki hocam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafındaki faizler aşağı gelirken aynı hızla düşüşü TL mevduat faizlerinde de görür müyüz? Çünkü bankaların özellikle TL rasyolarını tutturma ihtiyacı nedeniyle mevduat faizlerinin bir süre daha direnç kalacağını düşünüyor musunuz?
2: Ben Pelin Hanım şöyle söyleyeyim, ben ilk etkinin bu mevduat faizler üzerinde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani özellikle de bankaların marjinal TL fonlama maliyetleri düşerse mevduat için ödemek zorunda oldukları faizli zaman içerisinde aşağı doğru geleceğini düşünüyorum. Yani TLRF aşağı inerse mevduat faizleri de bu noktada aşağı inme durumu beklenebilir ifadesini biz burada kullanabiliriz. Tabii burada ifade edilmesi gereken nokta şu, fakat bu bir günde gerçekleşme imkanı söz konusu değil. Bankaların bilanço yapısı, mevduat ihtiyacı ve makro ihtiyacı düzenlemeler süreci biraz daha belirleyecekmiş gibi gözüküyor. Özellikle Merkez Bankası'nın repo miktarı yüksek tutarsa mevduat faizlerinde aşağı yönlü hareket daha belirgin olacak diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, şimdi o zaman dolarizasyon riski de ortaya çıkabilir. Yani bankaların mevduat faizlerini hızlı bir şekilde aşağı çekmesiyle birlikte tasarruf sahibinin döviz ya da işte yükselen altın fiyatları karşısında altına yönelmesi gibi bir sonuç ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından bir faiz indirim sürecinde TL mevduatın cazibesini korumak için faizleri aşağı çekmek arasında bu dengeyi nasıl kurmak lazım?
2: Yani burada bence en hassas nokta burası Pelin Hanım. Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Burada bence etkiler biraz daha ters yönde işler gibi gözüküyor. Niye dersiniz? İşte faizlerin %40'lardan %30'a, %37'ye yaklaşması TL'nin kısa vadeli taşıma getirisini muhtemelen azaltacak gibi gözüküyor. Tabii ki bu tek başına değerlendirildiğinde işte faizin aşağı inmesi, işte TL...

0: getirisinin aşağı doğru inmesi, döviz talebinin bir miktar yukarı doğru çalıştırma birim ihtimali var. Ama burada şuna ifade etmek lazım. Burada Merkez Bankası'nın bu adımı atabiliyor olması, Merkez Bankası'nın kur ve rezerv tarafında kendisini Mart ayına göre daha iyi hissettiğinden dolayı bunu yaptığı algısını mutlaka düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle kur üzerindeki etkisi ben çok sert olacağını düşünmüyorum. Özellikle rezerv birikimi çok ciddi anlamda devam ediyor ve yabancı sermaye girişleri de güçlü kalıyorsa repo normalleşmesinin kur etkisinin ben sınırlı bir şekilde kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Peki hocam, haftalık repo ihalelerinin dönüşü zamanlaması dikkat çekici. Şimdi likidite yönetimindeki bu değişiklikle özellikle enflasyon beklentilerinde beklenen iyileşmeyle birlikte düşündüğümüzde, ki Merkez Bankası Başkanı bunun sinyalini vermişti beklentilerle ilgili. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bundan sonraki faiz indirimleri için operasyonel bir zemin hazırladığını söylemek mümkün mü?
0: Yani aslında direkt zaten ilk karar geldiği andan itibaren aklımıza o gelmeye başladı Pelin Hanım. Acaba önümüzdeki dönem içerisinde yani 10 Eylül'deki faiz beklentisi bu karara bağlı olarak nasıl bir değişme süreci içerisinde girecek? Ama şunu ifade etmemiz lazım. Yani önümüzdeki dönem içerisinde kesin bir faiz veya 10 Eylül'de bir faiz indirimi geliyor ifadesi bence çok doğru bir ifade değil. Bence repo kararının arkasında 10 Eylül faiz indirimi yapılma olasılığı piyasa tarafından daha yüksek şekilde fiyatlanacağı bir süreç içerisinde giriyor. Çünkü repo ihalelerinin yeniden başlaması Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden önce etkin faizin %40'tan %37 seviyesine indirerek kademeli bir geçiş yapma ihtimali sağlıyor. Yani burada rasyonel bir strateji olarak düşünmek gerekiyor. Yani birinci aşamada işte %40'lık efektif fonlama, ikinci aşamada repo ihalelerinin %37 seviyesine yakınsaması ve sonrasında da zaten üçüncü aşamada enflasyon izin verirse zaten politika faizinde bir indirim gelebilir. Yani Merkez Bankası bir anlamda para politika faizini indirimden önce para piyasasını biraz daha bence normalleştiriyor, algısı piyasaya vermeye çalışıyor gibi gözüküyor.
1: Murat Hocam, şimdi sanayici açısından ne ifade ediyor? Yani bugün piyasaya baktığımız zaman özellikle bankalar özelinde adeta bir rally oluştu. %3,5'luk bir artı. Sanayi tarafına bakıyoruz. Orada %1'e varan oluşum söz konusuydu. Pozitif bir görünüm vardı ancak şu anda kazançların bir kısmını realize etti. Sanayi açısından, üretim arz tarafı açısından bu karar ne ifade ediyor?
0: Yani bunun çok hızlı bir şekilde zaten piyasa üzerinde bir etkisinin olacağını çok düşünmüyoruz Pelin Hanım. Tabii baktığımız zaman da yani bir teorik açıdan düşündüğümüz zaman doğal olarak bankaların fonlama maliyetlerinin gevşemesi ticari fiyatlamalara da yansır olur. Çünkü aktarım mekanizmasına baktığımız zaman fonlama maliyeti aşağı doğru geldiği zaman bankaların kaynak maliyeti de aşağı doğru düşüyor. Mevduat faizi düşüyor, ticari kredi faizleri düşüyor. Finansman kuruluşları bir nebze gevşiyor. Bu da yatırım ve işletme sermayesi üzerinde bir kısmen de olsa bir baskı azaltabilir ama şunu ifade etmemiz lazım. Yani kredi büyümesine ilişkin makro ihtiyari sınırlamalar devam ettiği için kredi faizlerinin fonlama maliyetleri kadar hızlı ve aynı büyüklükte düşüş beklemek çok doğru olacağını düşünmüyorum. Yani bu açıdan baktığımızda çünkü sadece biz faizlerin yüksek olmasını konuşmuyoruz biz reel sektör açısından. Üzerinde kepler var yani sınırlar var. Bu sınırlar kalkmadığı sürece uygulamaya konulan politika tercihleri özellikle reel kesimin rahatlatma noktasında kredi makinesi üzerinden çok da etkin bir politika ortaya çıkaracağını çok da düşünmüyorum. Ama en azından bir sinyal, geleceğe ilişkin bir plan yapabilme noktasında reel sektörün faizlerin düşeceğine ilişkin bir algının yavaş yavaş oluşması en azından bu noktada biraz da reel sektörü psikolojik olsa rahatlatma süreci içerisinde sokabilir ifadesini kullanabiliriz.
1: Peki, carry trade avantajında öne çıkan bir TL vardı ki son 12 ayda dolarla fonlanan carry trade işlemlerinin getirilerine baktığımız zaman Kolombiya pezosu %48 iken hemen ardından Türk lirası geliyordu %23'lük bir getiriyle birlikte. Hocam, carry trade'in sürdürülebilirliği açısından bu karar, özellikle önümüzdeki dönemde de Fed'in gevşemesiyle doların fonlama maliyeti düşerken yine İM merkez bankalarının da bizimki gibi bir normalleşme adım ve ardından faiz indirim döngüsüne girmesi durumunda işte faiz diferansiyelinin daralması carry trade'in risk getiri profilini hangi yönde etkileyecek?
0: Şimdi ya bizim için önemli bu. Bu nokta bizim için çok önemli Pelin Hanım. Yani belki önümüzdeki dönem içerisinde özellikle de kurların belli bir seviyede kalması noktasında carry trade tarafından gelen sermaye biz çok ciddi anlamda kullandık ve kullanmaya da devam ediyoruz. Tabii ki bu carry trade üzerinden gelen sermaye girişinin devam edebilmesi için de mutlaka faizlerin yüksek seviyede kalması gerekiyor. Tabii bu uygulamaya giren politika tercihiyle birlikte önümüzdeki dönem içerisinde bir

0: nebze de olsa faizlerin geriye gelme beklentisi muhtemelen kredi trade tarafındaki getirilerin biraz daha azalacağından dolayı o taraftaki giriş miktarında bir azalma durumu ortaya çıkartabilir. Ama önümüzdeki dönem biraz daha riskli bir dönem. Sadece Türkiye açısından değil, küresel anlamda da ekonomide yeni bir dönem başlıyor. Yani faiz indirimlerinde değil, daha çok yeniden sıkılaşma riskinin konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Özellikle hem Avrupa tarafında hem de Amerika tarafında. Hatta son bir haftadaki küresel anlamdaki gelişmelere baktığımız zaman bence önemli değişim merkez bankaların politika değişimi yönündeki beklentilerde yaşanıyor. Çünkü birkaç ay öncesine kadar biz burada konuşuyorduk, Pelin Hanım hatırlarsanız. Küresel ekonomide temel tartışma faiz indiriminin ne zaman ve hangi hızda gerçekleşeceğiydi. Ama bugün hem ABD'de olsun hem Avrupa'da olsun piyasalar yeniden enflasyonun kaleci hale mi geliyor? Merkez bankaları tekrar faiz artırmak zorunda kalacak sorusunu tartışmaya başladı. Bu açıdan baktığımızda önümüzdeki dönem içerisinde belki enflasyondan daha ziyade ki tabii ki ona bağlı olarak ortaya çıkan bir olgu ama işte enerji fiyatları, jeopolitik riskler, özellikle de kamu borçları ve uzun vadeli tahvil faizleri aynı anda yukarı yönde baskı oluşturması biraz da merkez bankaların politika noktasında biraz daha değişikliğe gitme ihtimallerini güçlendiriyor ifadesini kullanabiliriz.
1: Peki bugün TL'de carinin cazibesinin korunabilmesi açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünde kur oynaklığı ile faiz farkı arasında bir denge oluşturmalı, nasıl bir denge olmalı bu da?
0: Ya şimdi bu çok tartışılıyor Pelin Hanım. Çok fazlasıyla tartışılan bir konu. Özellikle reel sektör tarafı bunu sürekli gündeme getiriyor. Yani ve sürekli olarak işte piyasada farklı döviz hesaplamaları, dolar hesaplamaları yapılıyor. İşte olması gereken kur, mevcut kur veyahut da mevcut kurun üzerinde. Ya da aslında temel nokta şu, reel sektörün üzerinde durmuş olduğu nokta şu, enflasyon kadar artmayan döviz kurları. Tabii ki doğal olarak bu rekabet hacmi çok ciddi anlamda aşındırıyor reel sektör. Tabii ki rekabet avantajını çok ciddi anlamda aşındırdı. Zaten küresel piyasalarda ortaya çıkan olumsuz etkiler, özellikle ihracat kanalındaki ortaya çıkan olumsuz etkiler bu nokta biraz daha baskı unsuru ortaya çıkartıyor. Yani burada bence sanki Merkez Bankası'nın son dönemdeki politika tercihine baktığımızda falan biraz sanki kurları yavaş yavaş serbest bırakıyor bir algısı ortaya çıkıyor. Yani hem özellikle dolar kurundaki hareketler işte şu anda ekranda görüyorum 48 seviyesine kadar geldi. Bu süre içerisinde biraz daha işte piyasayı biraz daha rahatlatma noktasında hem önümüzdeki dönem içerisinde faiz indirimi alan açma hem de kurları biraz daha serbest bırakarak kısmen de olsa bir reel sektörün nefes alması noktasında sanki bir alan yaratıyor gibi gözüküyor.
1: Peki. Sayın hocam çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Güzel bir hafta diliyorum sizlere.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sizlere.
0: İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar.
1: Efendim evet, Ankara Sanayi Odası Ekonomi Müşaviri Profesör Doktor Murat Çetinkaya ile birlikte değerlendirmiş olduk. Şöyle piyasalara bakıyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın normalleşme adımı olarak nitelendirilen bu kararı, repo ihalelerine yeniden başlama kararı ile birlikte piyasalar üzerinde etkisini görmüştük. Bankacılık tarafında %3,77'lik yükselişle başlamıştı. An itibariyle bankalarda başlangıç seviyesini koruyor. 3,66'lık bir getiri oranı var. Bankacılık endeksi şu an 16.357 puandan ise işlem geçiyor. Diğer tarafta ulaştırma tarafında yatay pozitif bir fiyatlama söz konusu iken sanayi tarafında da yarım puana yakın artı var. Dolar TL tarafına baktığımız zaman ise dolar TL'de yatay bir görünüm söz konusu. 48.08 seviyesinden ise işlemin geçtiğini takip ediyoruz. Euro TL tarafında ise takip ettiğimiz seviye 56.11 seviyesi oluyor diyoruz ve programı noktalıyoruz. 11'de görüşeceğiz efendim Grafik Tüyolası'nda. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Oraya gidersin. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Grafik düellosuyla birlikteyiz efendim. Mehmet Filoğlu'yla gerçekleştirdiğimiz düelloda bugün hem carry tarafını hem de diğer tarafta yükselen tahvil getirilerindeki o Bessent'ın müdahalelerine rağmen yükseliş serisi. Bessent'tan önce de yüksekti. Bessent müdahalesine rağmen yine yüksek kalmaya devam eden küresel tahvil getirilerinde grafiğini yansıtacağım ben Mehmet.
2: Ben de altın tarafına bakacağım. Altında özellikle Temmuz'un son haftasından bu yana çok hızlı bir rally var. %17'ye varan yükseliş var. Bunun altında yatan gerekçelere ve nereye kadar gidebileceğini bu rallinin ona biraz bakmaya çalışacağım.
1: Peki, daha çekici bir hale geldi altın yükselişiyle birlikte senin grafikler diyoruz ve hızlıca başlıyoruz efendim. Grafik çöylüyorsun şimdi. Dengeler mi bozuldu? 10 yıllık tahvil faizleri dünya genelinde yükseliyor. Şimdi bu grafiğe baktığım zaman Bessent'in görevi başlangıcından önce ve başlangıcından sonra. Aslında hepsi yüksek seviyelerde seyrediyordu. Burada biraz daha Japonya'nın çok daha yükseliş serisi devam ediyor ama onun dışında zaten hem ABD tarafında hem Almanya tarafında hem de İngiltere tarafında zaten yüksek seyreden de grafik tahvil getirisi söz konusuydu. Grafiğe baktığımız zaman ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya'nın 10 yıllık tahvil getirilerinin faizlerini 2021 son çeyreğinden 2026'ya kadar aslında karşılaştıran bir grafik. Şimdi şunu söyleyebiliriz. 4 büyük ekonominin tamamında uzun vadeli tahvil faizlerinin yukarı yönlü seyrini sürdürmesi ana fikir olarak ortaya çıkıyor. Peki nereden kaynaklanıyor bu? Özellikle Bessent'ın bu yüksek faize bir müdahalesi söz konusuydu. Göreve başlangıcı ile birlikte atılan adımlarla ki ABD hazinesi uzun vadeli tahvilleri geri alıp bunun finansmanı için daha kısa vadeli borçlanmayı arttırmayı hedefliyordu. Geçen haftanın teması buydu ve buradaki Bessent'ın Treasury Twist olarak adlandırılan bu müdahalesi ne rağmen yükseliş serisini pes sıra devam ettirdi. Yani baktığımız zaman 2 günlük sadece bir etki görüldü. Ardından Bessent'ın müdahalesine rağmen o müdahale ettiği noktaya bir kez daha geri dönen tahvil faizleri oldu. Peki nereden kaynaklanıyor bu? Şunu söyleyebiliriz. Bu ana hikaye aslında ABD'den İngiltere'ye, Japonya'dan Almanya'ya kadar küresel ölçekte yükselmesinin ana sebeplerinden bir tanesi yükselen bütçe açığı. Bunun yanı sıra rekor borç stokları, enflasyon ve yapay zeka yatırımlarının yaratmış olduğu yoğun sermaye talebi uzun vadeli faizleri yukarıda tutuyor efendim. Daha çok yapısal olarak daha geniş çaplı sorunların karşısında müdahalelerde sınırlı ve kısa kalıyor. Hemen geçelim carry trade'e. Bu kez daha olumlu bir bakış var ki carry dünyası olarak nitelendiriliyor. Carry dünyasında gelişen piyasalardaki carry trade 2008'den bu yana en uzun kazanç serisini yakaladığını gösteriyor. 8 tane EM'lerin parasının ölçen aslında bir grafik olarak karşımıza çıkıyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Küresel yatırımcı açısından gelişen piyasalarda hikaye artık sadece para biriminin değer kazanması değil, aynı zamanda yüksek reel faizden bahsediyoruz. Zayıflayan dolar ve ABD tahvillerinin aşağı gelmesi carry trade'i 2008'den bu yana en uzun, en güçlü, en uzun kazanç serisini de beraberinde getirdi. TL özelinde bakacak olursak dikkat çekici nokta sadece Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine rağmen faiz getirisinin kur kaybını telafi ederek dolar bazında carry yatırımcısına 12 ayda sadece %23'lük bir getiri sağlaması. Peki bu sürdürülebilirlik açısından gelişen piyasalarda fonlar dolar fonlamalı carry işlemleri üst üste 7. çeyrekte de pozitif bir getiri sağlıyor ki beklentiler bu yönde devam etmesi yönünde de Bloomberg'un haberinde de bunu öne çıkardık.
2: Aslında senin anlattığın hikayeyle benzer bir hikaye. Yani bu ilk anlattığın grafikte ve ikinci anlattığın grafikteki temel faktör aslında doların zayıflığıydı. Ve doların zayıflığı tüm dünyada başta emtia olmak üzere tüm varlık sınıflarını doğrudan etkiliyor. Bundan son dönemde en çok etkilenen tabii ki altın oldu. Yılbaşından bu yana altın fiyatına çok sert hareketler olmuştu. Ocak ayında tarihi zirvesini gördükten sonra altın fiyatları %27 kadar gerilemişti. Oldukça sert bir düzeltme hareketi gerçekleşmişti altın tarafında. Ancak Temmuz ayının sonuna itibaren, yani yaklaşık 20 Temmuz sonrası süreçte altın fiyatında hızlı bir toparlanma var. Son bir ayda %17'lik bir rally yaptı dolar, altını düzeltiyorum. Bu rallinin arkasındaki en önemli yatan sebep, aslında birçok sebep var. Biraz sonra onu da göstereceğiz ama en önemli sebep dolardaki zayıflık. Burada son bir aylık vade içerisinde altın, dolar endeksi ve altının grafiğini görüyoruz. Özellikle Ağustos ayı başından itibaren dolar endeksinde, maviyle gösterdiğimiz dolar endeksinde çok sert bir aşağı yönlü hareket görüyoruz. En son 98 seviye, yani 99 seviyesinin altına kadar geriledi ki Temmuz ayında 101,5 seviyesindeydi dolar endeksi. Buradaki bu sert değer kaybı, özellikle az önce Pelin'in anlattığı gibi tahvil faizlerindeki belirsizlikten, uzun vadenin yükselmesi, kısa vadede Fed'in ne yapacağına yönelik belirsizlikten, İran Savaşı'nda özellikle ABD'nin çok istediğini alamaması ve çıkmaza girmesi, onun dışında Amerika'daki bütçe açıkları, politika belirsizliği gibi birçok faktör doların zayıflamasına yol açmıştı ve dolar zayıfladıkça bunun kazananı hem diğer para birimleri, az önce bahsettiğim, yani Pelin'in bahsettiği gibi diğer gelişen ülke para birimleri, bunların kazananlardan bir tanesi de, bir diğeri de altın. Altın fiyatında gerçekten çok ciddi bir rally var. 4000 doların altını test eden bir de altından bahsederken Temmuz ayının sonlarında şu anda 4650 dolar seviyesinde bir altın fiyatı var ve bunun önümüzdeki dönemde de sürebileceğine dair bazı teknik işaretler de gelmeye başladı. Bloomberg Intelligence'ın bir analizi var. Altın fiyatını neler etkiliyor? Hangi faktörler altını olumlu ya da olumsuz etkiliyor? Bunun bir ısı haritasını çıkardı Bloomberg Intelligence analistleri ve buna göre ekranın sağ tarafında gördüğümüz, yani 2026'nın ikinci yarısı içinde bulunduğumuz dönem için yeşil renklerin ağır bastığını görüyoruz. Yılbaşında da zaten altın fiyatı rekora giderken yine yeşillerin ağırlıkta olduğunu görüyorduk. İşte enflasyon çok nötr etkiliyordu. Dolar endeksi ve hisse piyasası nötr etkiliyordu ama onun dışında kalan her şey emtia yönelik ilgi, politika belirsizliği, jeopolitik risk, Merkez Bankası alımları, ki başta Çin olmak üzere Merkez Bankası alımları burada etkiliydi. O alımlar altın fiyatını rekora götüren faktörlerdi. Ondan sonra ne oldu? Savaş başladı. İran Savaşı başladı ve savaştan sonra neredeyse hiçbir faktörün yeşil renkte olmadığını görüyoruz. Enflasyon hızlandı ve sarıdan turuncuya döndü. Reel faiz oranları kırmızıya döndü. Orada faizlerin yükselmesi kaynaklı olarak. Merkez Bankası alımları, özellikle Çin başta olmak üzere, durdu. Hatta bazı merkez bankaları satmaya başladı. Emtia ilgisi zaten düşmüştü. İkinci yarı yılda baktığımızda politika belirsizliği ve emtia ilgisi altını en fazla etkileyen faktörler arasında. Enflasyon hala yeşil kategoriye geçmiş değil. Biraz beklenen kadar artmadı enflasyon ama azalmadı da. Dolayısıyla daha nötr etki. Diğer bütün hepsi dolar başta olmak üzere yeşil kategoride ve dolarda bazı teknik göstergeler artık 5000 rallisinden tekrar gündeme gelebileceğini, daha önce bu seviyeler denenmişti ama uzun süre kalıcı olamamıştı. Onun tekrar test edilmek konusunda yatırımcıların iştahının arttığına yönelik ifadeler, bu tarz beklentiler, yorumlar gelmeye başladı. Yıl sonu tahminlerine ilişkin ise çok farklı tahminler var. 6000 dolar da var, 3000 dolar da var. O konuda henüz bir konsensüs oluşmuş değil.
1: İlginçtir ki reel faiz oranları ve enflasyondaki o korelasyonun zayıflamış olması ilginç aslında. Çok rasyonel alınan bir karar gibi durmuyor. İlginç günlerden geçiyoruz.
2: Evet, orada işte dolardan kaçış teması burada esas belirleyici oluyor reel faizlerden ziyade.
1: Peki Mehmet, çok güzel bir grafikte, eline sağlık. Efendim, evet, böylece grafik duelosunu noktalıyoruz.

0: reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu'yu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftaya başlamış bulunmaktayız ve haftanın birinci işlem gününe bakıldığında dışarıda yoğun bir gündemin olduğunu sizlere söylemekte fayda var diyelim. Çünkü dışarıda aslında bu hafta Cuma günü Jackson Hole toplantısı olacak ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek diyelim. Aslında diğer günlerde Cuma'ya gelmeden önce ise Çarşamba günü Amerika tarafından büyüme rakamları ve kişisel tüketim harcamaları açıklanacak ve çarşamba günü bir diğer bilanço ise Nvidia olacak ve yatırımcıların gözdesi bir bilanço finansal gelecek diyelim. İçeriye bakıldığında ise aslında pazar günü akşam saatinde Merkez Bankası'ndan bir haber geldi. Detayları başlıklarda beraber bakalım dilerseniz. Evet, haftanın birinci işlem gününe bakıldığında Merkez Bankası'ndan pazar günü önemli bir açıklama geldi. Piyasaların merakla beklediği konuya aslında netlik kazandırıldı diyelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir haftalık repo ihalene geri döndüğünü açıkladı. Merkez Bankası İran Savaşı sebebiyle piyasalarda yaşanan oynaklıktan mütevellit 1 Mart'ta ara verdiği bir haftalık vadeli repo ihalelerinin yeniden başlama kararı aldığını duyurdu. Pazar günü yapılan açıklamanın detaylarına bakıldığında Merkez Bankası bankaları %40 seviyesindeki gecelik borç verme faizi yerine yeniden %37 seviyesinde fonlamaya başlayacağını açıkladı. Ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Dışarıda bir yoğun veri gündemi var derken içeride ise bu sabah saati birçok verinin de geldiğini gördük ve yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı ve endeks Ağustos'ta gerileme kaydetti. 4,6 puanlık düşüşle 150,4 puana gerilemiş bulunmakta. Son 3 aydaki iş gücü durumu ve hizmetlerdeki talebin düşüşüyle beraber bu geri çekilmenin de yaşandığını rakamlar bizlere gösterdi diyelim ve ikinci başlığımıza geçelim. O da hane halka enflasyon beklentisinde artış gerçekleştirildi. Yine Merkez Bankası'ndan gelen verilere bakıldığında sektörel enflasyon beklentisi anketinde piyasa katılımcılarının aslında enflasyon beklentisi bu ay nezdindeki ankette 0,26 puan düşerek %23,69 oldu. Reel sektör tarafında farklı bir ayrışma yaşandı ve 0,30 puanlık yukarı yönlü seyirle beraber %32,80 oldu ve hane halkı da buna katıldı. 0,64 puan yükselişte %45,58 olarak enflasyon beklentilerinde farklı bir ayrışma yaşandı.

Evet, haftanın birinci işlem gününde hem içeride hem dışarıda çok yoğun bir gündem var demiştik. Pazar gününden kalan haber başlıklarında Borsa İstanbul tarafında Merkez Bankası'ndan bir haftalık repo ihalelerini geri dönüş açıklamasıyla beraber aslında gündem biraz daha banka hisselerine doğru çevrilmişti. Şu an bakıldığında %0,31'e varan bir yukarı yönlü yatay pozitif primle beraber BIST 100 endeksi 14.562 puandan fiyatlanmasını sürdürüyor. Merkez Bankası'nın bu kararı sonrası bankacılık tarafındaki hisse performansına gözler çevrilmişti. Alt detaylara bakıldığında sabah saati bankacılık endeksinde %4'e varan bir prim vardı. Şu anda bakıldığında %4'e yakın sayan bir yukarı yönlü seyrinde bankacılık endeksinde Merkez Bankası kararı sonrası gerçekleştiğini görüyoruz. Sanayi, mali ve turizm tarafında ve ulaştırma da bunu ekleyen zaman %1'lere varan bir priminde Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde puan bazlı katkılarda ve yüzdesel katkılarda yer aldığını izliyoruz diyelim. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul tarafında totalde %2,42'ye varan bir artış yaşandığını görmüştük ve hafta 300 dolarında üzerinde başlayan bir BIST 100 endeksinin fiyatlamasıyla karşı karşıya kalmıştık. İçeri tarafa bakıldığında bu sabah saati Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Çıkan detayları toplantı sonucunda Bloomberg HT ekranlarından vereceğimizi söyleyelim ve küresel para piyasalarına buradan göz gezdirelim. Çünkü bakıldığında dolar endeksi tarafında biz son 2 haftadır 98 ve 99 bandında ilerleyen bir fiyatlama hareketi görüyorduk. Bu sabah saati hafta başlangıcında 98,98 seviyesinde olan bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. Yani 99'un da altında fiyatlanan ABD-İran geriliminin jeopolitik tansiyon yansımalarında fiyatlamalara yansıdığı bir işlem hacmi görüyoruz. Dolar-TL-Euro-TL tarafı güne yatay şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Goldman Sachs tarafından bir açıklama geldi ve banka diyor ki TL'nin değer kaybı hızına bakıldığında dolar-TL tahmininde yukarı yönlü revize ettik dedi ve bakıldığında 12 aylık dolar TL tahminini 54'ten 59'a çekmiş bulunmakta ki şu an dolar TL tarafı 48,0818 fiyatlamasından geçiyor diyelim ve euro dolar çaprazına bakalım. 1.1665 seviyesinden işlem hacmi geçiyor ve son 2 ayında en yüksek seviyesinde hala fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim. Sterlin dolar çarpazına bırakıldığında 1.3632 seviyesinde ve son 3 ayın zirvesine yakın bir fiyatlamanın da geçtiğini izliyoruz. Avrupa borsalarına bakıldığında bu sabah saati karışık bir seyirli açılış vardı ve şu anda bu seyrin devam ettiğini izliyoruz. Londra tarafında pozitif seyir devam ederken açılıştan sonra Paris, Frankfurt ve İtalya FTSE tarafında negatif bir açılışın da olduğunu gördük. Bu fiyatlamalara bakıldığında ise Avrupa tarafından İsviçre basınına yansıyan dikkat çekici bir açıklama vardı. ECB Başkanı Christine Lagarde 2027 yılında görev süresinin sona ermesinden sonra Dünya Ekonomik Forumu'nda başkanlık görevinde hizmet etmeye hazır olduğunun altı çizildi. Tabii bu İsviçre basının haberlerine dayandırılan bu haberle beraberse Lagarde'ın görev süresinden sonra ise ECB'den Dünya Ekonomik Forumu'na geçebileceğinin de beklentilerde altı çizildi diyelim. Bu hafta Avrupa tarafındaki gündeme bakıldığında bir dizi veri gelecek. Salı günü büyüme rakamı geliyor Almanya tarafından. Tüketici güveni gelecek yine Almanya ve işsizlik gelecek yine Almanya tarafından rakamları sizlere aktardığımızda. Amerika tarafında ise bu hafta gözler birçok veride olacak diyelim. Aslında piyasaları kasıp kavuracak bir diğer tarafta ABD verileri olacak. Şu an vadelilere bakıldığında yatay negatif bir işlem hacminin geçtiğini gördük. Amerika tarafında bu hafta çarşamba günü olduğunda gözler Nvidia bilançosunda olacak ve yapay zeka rallisi, çip tarafındaki rally de burada biraz daha fiyatlamalara Nvidia finansalının gelmesinden sonra etki edecek diyelim. Ve ardındansa Fed'in gösterge enflasyonu çekirdek kişisel tüketim harcamaları PC verisi gelecek diyelim ve sonrasında büyüme rakamlarını alacağız ve haftayı kapatırken ise Jackson Hole'de küresel Merkez Bankası başkanları ve yerel Fed başkanlarının da olacağı toplantıda Fed Başkanı Kevin Warsh'un da aslında konuşması dikkat çekecek diyelim ve emtia tarafına bakalım buradan da. Emtialar tarafında dolar endeksinde bir düşüş varken 98 seviyesinde bir fiyatlanma hareketi hakimken şu an spot piyasada ons altın 4.637 dolardan işlemini sürdürüyor. %0,76'ya varan bir prim var ve ons altın aslında son 3 ayında zirvesini aşmış bulunmakta bu fiyatlama hareketiyle beraber. Ons gümüş 68 dolarda, Bitcoin 77 bin dolarda fiyatlanıyor ki bu da aslında güçlü ETF girişlerine biraz daha etkisinin olduğunu fiyatlamalardan görmüştük. Amerikan tipi petrol 85 dolardayken burada bakıldığında Brent tarafında %1'e varan bir geri çekilme olduğunu da izliyoruz diyelim. Evet, fokusta piyasalar bu yöndeydi. Şimdi kısa bir araya gidelim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Karadeniz hattındaki Ukrayna-Rusya tarafındaki son çatışmalardan sonra lojistik tarafında nasıl bir performans var diye konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Transbosfor Deniz Taşımacı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can bizlerle. Mustafa Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Alihan Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi ABD-İran savaşı diyoruz Mustafa Bey, fakat diğer yandan aslında uzun zamandır o hatta devam eden krizin biraz daha yansımalarını daha da çoğaldı. Bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Rusya-Ukrayna savaşının tarafında artık daha çok askeri unsurlar değil de deniz taşımacılığı, limanlar, ticari gemileri de oradan hedef alındığını da görüyoruz. Son zamanda geçtiğimiz yıl 25 tane gemi hedef alınırken bu yıl neredeyse yıl bitmeden 57 geminin de hedef alındığını saldırılarda gördük. Ve şu anda 5 gemiye de tahıl gemisinde daha hedef alındığı da aslında haber kaynaklarında yer almış bulunmakta. Peki ticari gemilerin vurulması hukuki ve operasyonel eşiğin nasıl aşıldığını bizlere gösteriyor. Ve sizce burada tahıl koridoru tarafında umutsuz olmamak gerektiğini siz birçok programınızda değinmiştiniz. Hala umutlar devam ediyor mu? Yeni bir koridor kurulabilir misiniz?
1: Kurulmak zorunda. Yani dünya, yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın bu koridora ihtiyacı var. 26,5 milyon ton 2025 yılı ihracatı Rusya'nın, Ukrayna'nın da bunun yarısı kadar, 40 milyon ton gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Dünyanın %14-15'i kadar bir rakamdan. İlla bunun tamamlanması gerekiyor, dünyaya ulaşması gerekiyor. Bizim Türkiye Cumhuriyeti, Türk vatandaşı olarak Hürmüz'de olan kapanma olayları, işte bu riskler çok fazla etki etmiyor. Yalnızca ham petrol fiyatlarının artmasından dolayı bizim de dış ticaret giderlerimizde en yüksek kalem enerji olduğundan dolayı evet bir etkisi var ama bu önümüzde, hemen dibimizde olan olayda ve bunu kışkırtan, başlatanın Ukrayna olduğunu düşünüyorum. Düşünüyor değil, biliyorum. Çünkü yalnızca askeri yük taşıyan gemileri vuruyorlardı başlangıçta. Fakat NATO zirvesinin hemen peşinde 100 saat içinde yani 3 gün içinde bir konvoya saldırdılar. 35 gemi vuruldu. 35 gemi batan gemi olmamakla birlikte gemi sefer dışı oluyor. Artı personeli korkutuyorsun. Personel o bölgeye gitmek istemiyor. Bunun ben biraz korsan saldırı olduğunu düşünüyorum. Yani Türk bayraklı gemiyi vuruyorsun. Ne haddine senin? Arkasından aynısını Rusya'da yapmaya başladı. Türkiye'nin daha ciddi, daha sert söylemlerle yola çıkması lazım. Ukrayna ve Rusya'ya giden gemilere SP1 kabul etmeme, yani geçişini yavaşlatma gibi bir eylem denendi ama iki gün sonra Chevron'un gemisi CPC terminali Novorossiysk'ten yapılan, ki bakın Ukraynalılar bu terminali vurmadılar. Yani küçük yanlışlıkla vurulan küçük hasarlar ve oradan petrol ticareti devam ediyor. Türk boğazlarında günde 200 gemi ortalama geçiyor idi 5 ay öncesine kadar. Şimdi 25-30 gemi, o da işte Poti'ye giden, Romanya'ya, Bulgaristan'a giden gemiler. Bir de Suline kanalına giren gemiler geçiyor.
0: Peki bu ortamda ne kadarlık bir tahribatla sizce karşı karşıya kaldık? Çünkü Ukrayna'nın tahıl ihracatına bakıldığında Ağustos'un ilk bölümünde %70'e varan bir geri çekilme yaşandığını gördük. Evet. Bunun bizi etkileyeceği de bir performansa karşı karşıya kalabiliriz. Peki bu zamana kadar, bu saldırılar sonrasında ne kadarlık bir tahribatla biz karşı karşıya kalabiliriz?
1: Şimdi bunun bir 30 gün daha devam ettiğinde biz göreceğiz bu eksileri. Bir, Türk boğazları neredeyse 700-800 milyon dolarlık bir geliri vardı geçiş ücretlerinde. 2022'den sonra fiyatları sürekli artırılıp Golden Frank seviyesine iyice yaklaştırıldı. 5'te 1 düştüğüne göre bu 5'te 1 azalacaktır. Ve Türk boğazları bu geliri elde ediyor ama bir de para harcıyor bunun için. Bunda da azaltma yapamayacak. Ne römörkörü azalacak, ne personeli azalacak, ne gemi trafik operatörlerini azaltacak. bir de cepten gidecek paralar var. Bırakın onları, Türk boğazlarından geçerken bir önemli destinasyondur. Yakıtını alıyor gemiler, kumanyasını alıyor, ufak tamirlerini yaptırıyor. Büyük tamirlerini planlarken eğer Türkiye destinasyonu varsa onun planlıyordu. Bakın bunların hepsi yok oldu gitti. Bir de Türkiye'nin çok ciddi bir makarna ihracatı, un ihracatı evet. vardı. Ve bunun içinde her ne kadar hasatımız çok iyi olmasına rağmen 4-5 milyon ton en az bir açığımız var ihracat yapabilmemiz için. Şu anda bile buğday fiyatları az önce söylediniz %117'lerden bahsediliyor.
0: Chicago borsasında %117'ye varan bir artış oldu
1: evet,
0: buğday fiyatları.
1: Evet, vadeli işlemlerde daha bunun da üstünü göreceğimizi düşünüyorum eğer bu buğday çıkamazsa. Ham petrol de aynı. Şu anda Türkiye doğalgaz boru hattından dolayı çok etkilenmiyoruz ama Ukrayna'nın onu da vurmayacağı ne malum Rusya tarafında. Çünkü çok pervasızlar bu konuda. Türk bayraklı, üstüne de Türk bayrağı çizilmiş, yani drondan görüyorlar, vurulmaması gereken bir gemiye gittiler vurdular. Bir tane iki tane de değil bunlar, çok miktarda. Benim aşağı yukarı 3 aylık Türkiye'nin kaybının 20 milyar dolarları bulacağını düşünüyorum. Kalem kalem de anlatabiliriz. İşte Boğazlar'da alacağı para, kumanyadan alacağı para, tamirden dolayı elde edeceği gelirler.
0: Boğazlar'da 5'te 1'e yakın bir seviyede aslında ekonomik kaybın yaşanabileceğini söylemişiz.
1: Şu an
0: peki,
1: yaşanıyor.
0: Diğer tarafta en fazla kayıp yaşayacağımız kalem hangisi olacak? Bu 20 milyar dolarlık.
1: Ham madde fiyatlarındaki artış, buğday fiyatındaki artış hı hı. şu anda bile bakın dibimizde bu. FOB satış olarak 260-270 dolarlar diye fiyat görüyor. Bunların 500-600 dolarlara çıktığını düşünün. Çünkü FOB Avustralya buğdayı 320 dolar, Chicago borsası kuraklıktan dolayı Amerika'da da üretim iyi değil. Avrupa'da da üretim iyi değil bu sene. Yani onların da çok ciddi buğday ihtiyaçları var. Şimdi alternatif rota var mı? Var. Tuna'dan çıkartırsınız, karadan götürürsünüz ama otomatik bunlar zaten 50-60 dolar en az fiyatları artırıyor.
0: Ki Baltık Kuru Yük Endeksi de aslında sizin bu alternatif rotaları biraz daha teyitleyen bir veriyle karşımıza çıktı. Bir grafiğimiz vardı yönetmenim, Mert'ten rica edeyim. Hemen terminal tarafına bakıldığında.

0: Baltık Kuru Yük Endeksi yılbaşından bu yana %150 artış kaydetti. Evet. Yani ticari canlanma değil de rotaların artması ve bu rota güzergahlarının uzamasından kaynaklı mı gerçekleşti diye hemen sözü size bırakayım. Ve burada aslında Karadeniz Mısır hattına taşıma maliyetleri 70 dolara kadar çıkmış bulunuyor. Bu tarafta daha ne kadarlık bir navlun artışıyla Karadeniz hattında karşı karşıya kalırız sizce?
1: Çin dünyaya... dünyanın toplam ithalatının %20'sine yakınını yapıyor. Dolayısıyla her şey, yani Çin öksürürse dünya kusuyor. O kadar etkili. Çin'den eğer Hürmüz artı Husiler tarafından tehdit, Süveyş kanalı riski var. Sigorta ücretlerinin çok yüksek olmasından dolayı aşağıdan dolanıyorlar artık. Güney Afrika'dan geçerek ilerliyorlar. Bu da seyir sürelerine minimum 10 ila 15 gün arası bir süre ekliyor. Yani düşünün 40 günde 10-15 gün navlundaki o yüzlük artışı ancak absorbe edebiliyor. Rotaların uzamasından dolayı fiyatlarda bir artma var. Öyle armatörün kazandığı bir rakamdan söz edemeyiz.
0: Hemen buraya konuşalım. Aslında siz daha önce de bu konu uyarılarda bulunmuşsunuz. Yüksek navlunu gören armatörlerin yeni gemi ihracatı olarak da yeni gemi yatırımına girdiğini konuşmuştuk. Burada aslında bir risk barınıyor. Buna hemen armatörler girişmemeli demiştiniz. Şu an hala böyle bir ortam var mı?
1: İthalatçılar.
0: Evet, ihracatçılar tarafında. Şu an hala böyle bir risk var mı? Ve yeni gemi yatırımları olması için nasıl bir ortam olmuş sizce?
1: Stabil ortam olması lazım. Navlunlar bir 10 kat artıp 10 kat azalmaması lazım. Öngörülebilir olması lazım. Ticaretin ana gerekçelerinden biridir. Öngörülür olması. Ne yazık ki yani Trump gece yatıyor, sabah uyanıyor, barış diyor. Bir gece yatıyor, sabah uyanıyor. Bombalayacağız her yerini evet. diyor. Yani herhalde diyorum Sayın Trump bir trade firması var. Bugün alım yapın diyor. Ben güzel
0: aslında
1: şeyler söyleyeyim.
0: Aslında varlıkları da çok fazlaymış Mustafa Bey. Bakıldığında son dönemde Ağustos'un başından bu yana varlık tarafında da yukarı yönde bir seyrin olduğunu gördük. Fakat Beyaz Saray diyor ki Trump bu işlemleri yapmıyor. Başkan yerine başka kalemleri bu işlemleri gerçekleştiriyor diye de açıklaması var diye ekleyeyim ben hemen.
1: Bir insider trade kokusu geliyor efendim orada.
0: Bakıldığında aslında burada siz kazançlara bakarak yatırım yapmayı öngörmüşsünüz. Çok kısa bir cümleyle bu yatırım yapma konusunda sizden biraz dinleyelim.
1: Ben armatörler gemilerini yenilemek zorundalar ama bu kör dövüşünde böyle bir şey yatırıma para ayırmaları hele Türkiye'de yüksek faizlerden dolayı kredi kullanabilmeleri imkanları yok. Dolayısıyla unutunuz efendim yatırım yapmayı. Peki. Navlun artışlarından dolayı ihracatçı firmalara da sakın ha sakın gemi almayın diyoruz. Çünkü gemi işletmek artık gerçekten bir know-how işi. Ben bir tane kaptan koyarım, bir tane mühendis koyarım ve bu işi götürürüm devri geçti artık. Bırakın bunu bilenler yapsın ve siz oradan geçici olarak ticaretinize uyuyorsa... Navlununuzu ödeyiniz ve kullanınız bu gemide.
0: Yine bu çağrıda bulunuyorsunuz diyelim. Evet Mustafa Hocam çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim.
1: Ben teşekkür ederim Ali Hanım.
0: Değerli izleyenler buradan bir diğer haberimize gidiyoruz. Tüketici güveni cuma günü açıklanmış ve bakıldığında Merkez Bankası TÜİK işbirliğindeki veride %1'e yakın Ağustos ayında yukarı yönlü seyir gerçekleştirildi ve endeks burada 90,8 değerini aldı. Detayları haberimizde bir dinleyelim.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Temmuz'da 89,8 iken bu ay %1 yükselerek 90,8 oldu. Bu değerle birlikte endeks Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyede bulunuyor. Endeks söz konusu dönemde 91,1 seviyesindeydi. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos ayında aylık %1,2 artışla 74,5 seviyesinden 75,4'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 91,4 iken %1,9 artarak Ağustos ayında 93,1 olarak belirlendi. Geçen ay 88,3 seviyesine gerçekleşen gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay %1,2 yükselişte 89,4 olarak hesaplandı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ayki 105,1 değerini koruyarak değişim göstermedi.
0: Evet, Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Okul hazırlığı başlamış bulunmakla değerli izleyenler ve okul zilinin çalmasına çok kısa bir süre kaldı. Bu kadar kısa süre varken de bir çanta ne kadara doluyor diye sormakta fayda var diyelim ve sorunun cevabını almak üzere çok değerli bir konumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Kereseci. Taha Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi velilerin gözü kulağı burada diyelim aslında Taha Bey, bakıldığında sizden biraz fiyatları dinleyelim. Çünkü okul zili 14 Eylül'de çalmaya başlayacak. Çok kısa bir süre kaldı. Eylül başında bu alışveriş hareketliliği de başlamış bulunacak diyelim. Şimdi okulun zili çalmasında kısa bir süre varken peki bir çanta ne kadara doluyor? Yani geçtiğimiz sene bu kadar bir fiyat farkı yokken bu sene ne kadarlık bir fiyat farkıyla veliler bir çantayı doldurabiliyor sizce diyerek sözü size bırakayım.
3: Ali Erhan, öncelikle kırtasiye sektörü bu okula dönüş dönemine bir bayram gibi hazırlanıyor. Yaklaşık bir 9 aylık bir hazırlık süreci diyebiliriz. Eylül ayın itibariyle 9 ay olacak. Tamamen ithalatlar ve imalatlar buna göre şekilleniyor. Ve tamamen öğrencilerin doğru fiyata, sağlıklı, kaliteli ürüne ulaşabilmesi için bütün hazırlıklar bu yönde devam ediyor. Geçen yıllara göre baktığımızda kırtasiye sektörü öğrencilerin ürünlere doğru şekilde ulaşabilmesi açısından fiyatlarda çok büyük bir artış yapılmadan gidiyor. Son 2 senedir baktığımızda bizler yaklaşık enflasyonun altında. Yani geçen sene de enflasyonun altındaydı. Neredeyse hiç zam yoktu. Bu sene de enflasyonun altında bir artışımız var. %25'i geçmeyen bir zam oranımız var çantada. Yani bir çantanın dolumunda. Bugün okul çantasından kalem çantasına, mataraya, deftere, silgiye, kalem tıraşa, boyaya, bütün eğitim ihtiyaçlarına bugün Türkiye'den aldığımız yaklaşık 7 bölgeden almış olduğumuz ortalama fiyatlarla bizler 2500 TL'ye bir okul çantasının dolabildiğini tespit ettik. Ama bunlar ürünün sınıfa göre, tamamen çocuğun yaşına göre, marka tercihine göre, ürünün kendi içindeki defterin 40 yaprak, 72 yaprak, 80 yaprak, 96 yaprak olmasına göre değişiklik gösterebiliyor.
0: O zaman bu ürün kalemleri biraz sizden deneyelim. Çünkü geçtiğimiz sene 2000 lira barajını aşmayan bir fiyatı vardı. Fakat bu sene yine enflasyon altı %25'e yakın sayan bir artışla beraber 2500 liraya varan bir çanta dolum fiyatıyla karşı karşıya kaldı veliler. Peki sizce hangi fiyatlarda en yüksek artış yaşandı? Hangilerine düşüşler görüldü? Kalemleri biraz sizden dinleyelim.
3: Ya bugün baktığımızda en büyük artışı biz çantada bu sene gördük. Bir de plastik tamamen ham maddeye dayalı, bölgemizdeki jeopolitik olaylara dayalı, savaşa dayalı ham madde fiyat artışından dolayı bir artış söz konusu. Ama bizim kendi yerel üretimin desteklemesiyle birlikte buradaki çok büyük bir fiyat artışıyla rastlaşmadık. Ama işçilik maliyetleri bakıldığı zaman en büyük artış çantada diyebiliriz. Diğer ürünlerdeki fiyat artışları %20, %25 oranında artışlar var. Fiyatları artmayan, fiyatları düşen ürünler de var. Bunlar zaten ürünlerin hepsi tek tek de sıralanıyor baktığımız zaman.
0: Ekranımızda şu an mevcut. %30'a varan sırt çantasında bir artış yaşanmış.
3: En fazla,
0: yani genel artışa kıyasla en fazla sırt çantasında artış görülmüş.
3: Evet, doğru. Yani sırt çantası bizim çünkü tamamen işçiliğe dayalı bir bakıldığı zaman şey var. Ham maddeden daha fazla işçilik var çantada. El emeğiyle yapılan bir durum. Yani burada da yerli üretimin ciddi bir katkısı var. Bizim şu anda kırtasiye sektöründe 40'a 60 bir oranımız var bakıldığı zaman ithalatla üretimin. Ama okul ürünlerinin üretimine bakıldığı zaman okul ürünlerindeki üretim oranımız %80'lere, %90'lara vuruyor. Çünkü Türkiye dünyadaki en çok kırtasiye ürününü üreten Uzakdağ'dan sonraki ikinci ülke. Yani bugün Avrupa'nın önündeyiz. Çeşitlilikte dünyada Uzakdağ'dan sonra en fazla olan ülkeyiz. Bu bağlamda bizim bütün ebeveynlerimiz, tüketicilerimiz, öğrencilerimiz, ofis çalışanlarımız bu anlamda çok şanslı. Çünkü kırtasiye sektörü çok renkli ve çok çeşitli bir sektör.
0: Çok da eğlenceli diyelim aslında. Peki veliler bu fiyat artışlarından sonra sepetinde bir küçülmeye gidecekler mi? Ve son dönemde hazırlıklarında yavaş yavaş başladığını biliyoruz. Alışverişler de başlıyor. Şu an ciro, satış hedeflerinin nasıl bir performans var?
3: Bakıldığı zaman şu an satış hedeflerinde herhangi bir düşüşümüz söz konusu değil. Ciddi anlamda bir hareket başladı. Çanta alımlarıyla, matara alımlarıyla, kalem çanta alımlarıyla başladı. Ama defterler de alınıyor, boyalar da alınıyor. Eksiklerini tamamlıyorlar diyebiliriz. Bizi burada en çok şeyde sokan, yani ikileme sokan bir taraf var. Bu da basında çıkan haberlerden özel okulların yüksek kırtasiye fiyatları. Bizler bunları kabul etmiyoruz. Çünkü bunlar okulların kendi politikaları. Kırtasiyelerde böyle bir artış yok ve kırtasiyelerde öyle yüksek rakamlı bir set satışı yok. Bu bağlamda bizler hem yerel esnafın da korunması hem de kırtasiye esnafının desteklenmesi babında kırtasiyeden alışveriş yapmalarını, tamamen eksiklerini tamamlamalarını öneriyoruz. Çünkü evde olan bir materyalin kullanımı bizim için çok değerli. O ürün mutlaka kullanılmalı ve değerlenmeli. Eksiklerini almalılar. Eğitimcilerimiz bu bağlamda ürün ve marka tercihleri yapabiliyorlar. Burada da sağlıklı ürünleri, daha sertifikalı ürünleri tercih olmaları lazım. Kırtasiyelerimiz hazır ve şu anda bir heyecan başladı. Geçen seneye göre bir düşüş yok. Sepette bir azalma yok. Çünkü bir artış söz konusu, yani yüksek bir artış söz konusu değil. Çünkü kaç yıldır baskılanan aslında bir sepette sınırlama vardı. Evdeki ürünler tüketiliyordu ama artık evde de bir ürün kalmadı. Bu bağlamda sektör hazır. Heyecanı yüksek ve şu anda da bu heyecanı hissediyor.
0: Velileri bekliyor diyorsunuz. Kesinlikle. Peki geçen yıla kıyasla bir artış bekliyor musunuz satış ve burada ciro hedefleri?
3: Ya geçen yıla kıyasla biz yaklaşık bir %40 ile %50 arası bir artış bekliyoruz. Bugün bakıldığı zaman 100 milyar TL'nin üzerinde bir hedefimiz var. Bu dönemle birlikte toplamda ulaşmasını sektörün beklediğimiz bir hedefimiz var. Bu da sektörü ayakta tutacaktır. Demin de söyledim, yani yerel esnafın desteklenmesi ve kırtasiye esnafının desteklenmesi gerekiyor. Bugün çünkü kırtasiyeler artık bir yaşam alanı, bir vakit geçirme alanı, güvenli alanlar.
0: Deneyim
3: güvenli
0: merkezi olarak da
3: tabii ki, kesinlikle.
0: Galiba. Peki bu deneyim merkezlerinin aslında beklentileri biraz daha farklılaşmış bulunmakta. Daha önceki programlarda söylemlerinize bakıldığında KDV'lerin sıfırlanması ve ürün testlerinin biraz daha az sürelerde yapılmasını çağrısında bulunmuşsunuz. Peki hala bu çağrılar var mı, ineriyor musunuz? Ve son dönemde KDV sıfırlanırsa ve burada test süreleri 3 yıla kadar çıkartılırsa sizce çanta dolum fiyatlarına bir düşüş yaşanabilir mi? Sektörü neden etkiler?
3: Ya burada KDV konusu çok ciddi bir konu. Çünkü bugün kitapta KDV yok. Yani bugün kırtasiyede de eğitim materyali olduğu için öğrencilerin bu ürüne ulaşabilmesi için devletimizin buradaki en büyük desteği onlardan bekliyoruz. Yani buradaki yakın zaman içindeki ekonomik konjüktürden sonra bu konunun da pozitif anlamda değişeceğini görüyoruz. İnşallah eğitime katkı olması babında bu KDV konusundaki indirimi güzel haberi almış oluruz. Diğer taraftan baktığımız zaman KDV dışındaki mağazacılık tarafı ve vergi kısmı, test kısmı ile ilgili bizler bu testleri Avrupa'da normalde her yılda bir istenmiyor. Bizim ülkemizde bu testler her yıl uygulanıyor. Bunların çok ciddi bir maliyeti var. Bunların çünkü bir antrepo maliyeti, bir bekleme süresi, bir ardiye süresi hepsi üst üste bindiği zaman burada tamamen perakende satış fiyatlarına %20 ile %25 arasında bir etki yapıyor. Sektör bunu tamamen kendi içinde şu anda maliyete yansıtmak zorunda. Burada olabilecek iyileşmeler otomatikman sepette bizi pozitif anlamda ayrıştıracak. Bu bağlamda devlet yetkililerimizden biz sürekli görüşüyoruz, temastayız. Çünkü onların da amacı sağlıklı ürünü çocuklarımıza ulaştırmak. Biz bu bağlamda sektör olarak bir başarımız var. Bu başarıyı da sürdürüyoruz. Güvenilir üründe ciddi anlamda artışa gidiyoruz. Ama bunun testlerinin süresi, bunların yapılış zamanı ile ilgili konularda da gerekli desteği verirseler bu sefer enflasyonun altında değil, enflasyonun altında eksi anlamda gideriz. Bu da sepette tüketicilerin ürüne ulaşması için pozitif bir ayrımcılık olmuş olur.
0: Şimdi 2025 yılında incelenen ürünlere bakıldığında burada %99,33'e varan bir aslında güvenli ürün oranına ulaştınız. Peki %100 olması için hangi engeller önünüzde var ve bu durumda kayıt dışı kanallar, internet üzerinden satışlar risk tarafında daha yüksek bir aslında süreç mi barındırıyor?
3: Bakıldığı zaman çok güzel bir yere değindiniz. Bu 99,33 sektörün büyük bir başarısıdır. %100 olmaması sektörün başarısızlığı değildir. %100 olmaması tamamen merdiven altı üretimler ve kayıt dışı olabilecek ürünlerle ilgili konudur. Sektör çünkü bakıldığı zaman bütün uygulamaları, bütün ürünleri, ürünlerin tasarım sürecinden başlayan, ürünlerin üretim sürecinde başlayan bir test süreci başlıyor. Bu bağlamda da bu prosedürlere uyarak ilerlediği için %99,33'ü Ticaret Bakanlığımızla yapmış olduğu işbirlikleriyle sektörün bir başarısıdır bu. Tüm sektör mensuplarına da teşekkür ediyoruz huzurunuzda. Şimdi burada en önemli ayrıntı merdiven altının yaptığı negatiflik. Burada da tüketicilerimizin tamamen markalı ürünleri tercih ediyor olmaları, ürünlerin arkasında ithalatçı, imalatçı kimlik bilgilerinin olup olmadığını kontrol ediyor olmaları gerekiyor. herhangi bir markasız bir ürünse, ithalatçı, imalatçı kimlik bilgisi yoksa, bu bağlamda Alo 175 hattı üzerinden, bakanlığın güvenilir ürün web sitesi üzerinden
0: ihbarda
3: bulunarak bizim bu mücadelemizde bizim yanımızda olmuş olurlar. Bir de buradaki isteyeceğimiz en büyük destek bu olmuş olur. Çünkü kırtasiye bir yaşam alanı, kırtasiye bir kültürdür. Nesiller boyu iz bırakır diyoruz biz. Kitap, kırtasiye, oyuncak, hediyelik eşya, kitabevi, kafe hepsi bir arada Ali Ağar Hanım. Yani buralarda bir güvenilir alanlar var. Bu güvenilir alanları sahip çıkmak gerekiyor. Esnafın yanında olmak gerekiyor. Yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum şimdi.
0: Güzel geçmesini biz de dileyelim Taha Bey. Çok teşekkürler Taha Keral, sözü verdiğiniz bilgiler için.
3: Biz teşekkür ederiz Ali Hanım. Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, fokusu nokta alıyoruz. Bakıldığında 14.45'te İş Dünyası ile tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası pazar günü yapılan açıklamayla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankaları %40 seviyesindeki gecelik borç verme faizi yerine yeniden %37 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizi üzerinden fonlamaya döndü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 4,6 puan azalarak 150,4 seviyesine geriledi. Hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentisi Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde ve hane halkında artış gösterdi. Piyasa katılımcılarında ise düştü. ABD Hazine Bakanı Bessent'ın çatışmayı Orta Doğu genelindeki karşılıklı saldırılardan tam kapsamlı bir ekonomik izolasyona dönüştürmek üzere tasarlanan planın ayrıntılarını bugün açıklaması bekleniyor. Gelişen piyasalarda yüksek faiz ile zayıflayan doların oluşturduğu cazip getiri ortamı küresel yatırımcıların carry trade ilgisini canlı tutuyor. Bloomberg'un 8 büyük gelişen piyasa para birimini izleyen göstergesine göre carry işlemlerinin getirisi 2024 sonundan bu yana yaklaşık %22'ye yükseldi.

0: Ve efendim, evet, 30 dakikada bugün Türkiye'de güneş enerjisi sektörünü şöyle bir konuşalım kendisiyle. PVX AI kurucusu ve CEO'su Orçun Başak bizlerle birlikte. Orçun Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Orçun Bey, güneş enerjisi ve aynı zamanda AI diyoruz. Önce şöyle bir sizi tanıyalım isterim hakikaten. Böyle bir arada bunu açıklamak gerekirse PVX ne yapıyor mesela?
1: Biz güneş santrallerinin mühendisliği olarak hayatımıza başladık. Sonra fark ettik ki bu mühendislik işte eskiden daha az santral yapılıyordu. Şimdi çok daha fazla santral yapılmaya başladı. Bunların daha hızlı inşa edilmesi, daha hızlı tasarlanması gerekiyordu. Ve biz de dedik ki günümüz çağımızın teknolojilerini kullanarak bunu nasıl yapabiliriz? PX de bu çalışmanın bir ürünü. İşte algoritmaları ve yapay zekayı kullanarak daha sorunsuz, daha problemsiz santralleri daha hızlı tasarlamamızı sağlıyor.
0: Sonunda aslında bir verimlilik elde etme hedefi burada yapay zeka algoritmik işlemlerden faydalanarak belki daha optimal yatırım ortamı ya da işte mevcut kurulu güç seviyelerini biraz daha orada optimize etmek ya da işte depolama kararları alınırken burada AI'dan yardım alınarak yapılıyor.
1: Doğru,
0: yani böyle
1: doğru.
0: Bir durumda. Şimdi peki şöyle, o zaman genel olarak başlayayım. Maden mühendislik tarafındasınız siz. Türkiye'de güneş enerjisinde yatırım ortamı nasıl şu anda?
1: Ya son zamanlarda bu kredi bulmanın zorluğuyla bir tık yavaşlamış olsa da bu geçtiğimiz 2-3 ayda özellikle tekrardan hızlandığını görüyoruz. Türkiye kurulu gücünün yaklaşık %21'inde güneş enerjisine ulaştı. Hidrodan sonra güneş enerjisi geliyor şu anda kurulu güç olarak. Bu muazzam bir kurulu güç ve yaklaşık olarak da tüketiminin 2025 yılında %10'unu güneşten sağladı. Dünya ortalaması %11 şu anda. Hani gayet dünya ortalamalarına yakın seyrediyoruz. Özellikle son zamanlardaki bilhassa demir çelik tesislerini içeren, tüketen firmaların kendi enerjisini üretmesini sağlayan politikalarda bu konuda olumlu oldu. Ama bu yapay zekanın hayatımıza entegre olmasıyla birlikte sadece bir başlangıç, çünkü uzun zamandır stabil giden bir elektrik tüketimi vardı. Bu yapay zeka ve data center'larla birlikte bu tüketim tekrardan hızlanmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş önümüzdeki 10 yılda buna hazırlık yapıyor olacağız.
0: Daha da hızlanması bekleniyor, evet. Böyle bir durumda. Şimdi o zaman yatırım ortamının da bu süreç içerisinde daha da ihtiyaç duyduğu unsurların da ortaya çıkması demek. Şimdi güneş enerjisinde özellikle mevcut duruma bakacak olursak, evet, yatırımdan bahsediyoruz ama burada mevcut kurulu güç seviyeleri bize neye işaret ediyor?
1: Yani Türkiye'nin şu anda özellikle piyasa fiyatlarının son zamanlardaki gün ortasındaki değişimlerine de bakacak olursak, güneş enerjisinin piyasa fiyatlarına çok ciddi bir etkisi var. O sebeple de geçtiğimiz yıllarda depolama yatırımlarını, ön lisanslarını ve lisanslarını açtılar. Çok ciddi bir depolamalı güneş enerjisi, depolamalı rüzgar enerjisi lisansı verildi. Bunlar bizim hayatımızda gittikçe artan enerji tipleri olarak karşımıza çıkıyor olacak.
0: Peki buradaki, yani depolamadaki o yatırımların özellikle, yani bugün sadece şundan bahsetmiyoruz. Önümüzdeki süreçte elektrik ihtiyacının büyüyerek devam etmesi gibi bir düşünce var. Hal böyle olursa da o zaman burada biraz daha depolamanın ön planda tutulacağı aşikar.
1: Doğru. Bizim enerji tüketimi açısından baktığımızda bizim için en önemli nokta elektriğin kesilmemesi. Çünkü sanayi tesisleri, hane halkı vesaire, bu elektriğin hiçbir zaman durmaması gerekiyor. Durmaması da şebeke sağlığı demek. Yani şebeke sağlığı üretilen tüm kaynakların üzerinde. Bunu güneş haliyle sabah güneş doğunca var. Akşam güneş battığında bu enerji kaynağına sahip değiliz. O yüzden depolama bunun buradaki kullanamadığımız kısımlarını daha ileriki saatlere kaydırmamızı sağlıyor. Aynı zamanda depolamanın bir ikinci etkisi daha var. Şebekeyi dengeleme. Şebekenin ani yük ihtiyacı, yük al yük at talimatı olduğunda şebekeye destek olabilme. Çünkü mesela bir hattane tesisini düşünün, elektriğin kesildiğini düşünün. Hattanenin tekrar devreye girmesi saatler alabilir. Mesela 2015'te bir olay yaşanmıştı. Çok ciddi bir enerji kesintisi olmuştu. Yaklaşık 8 saat falan Türkiye elektriksiz kalmıştı gibi. 2015 olması lazım, yanlış hatırlıyor olabilirim. Bunlar çok büyük etkileri olan durumlar. Asıl amacımız, yani her ne kadar yenilenebilir entegre etmek olsak da şebeke sağlığı ve ihtiyacımız olan alanlara enerjiyi verebilmek. Bizim için en önemli kriter bu.
0: Yani bu anlamda da aslında en önemli nokta ve eğilen nokta da depolama tarafı oluyor.
1: Depolama,
0: değil mi?
1: Doğru.
0: Yani bu işin ana unsuru depolama. Yani bugün işte hava koşulları izin verdiği sürece siz elektriği üretiyorsunuz ama o ürettiğiniz enerjinin uzun bir sürece yayılı bir kullanım alanını sağlamak da depolamadan geçiyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Peki şimdi diğer tarafta biraz güneş enerjisinde yatırım ortamı, maliyet ve verimliliği kıyasladığımızda bugün yatırımcı iştahı nasıl? Nasıldı? Nasıl ve nasıl olmasını bekliyorsunuz?
1: Ya güneşin yatırımcı iştahı hiç bitmedi.
0: Öyle mi?
1: Yani aynen, bazen yönetmelik değişiklikleri oldu, başka işte sektörde nispeten olumsuz şeyler oldu. Bir durulma dönemlerine girdi oldu ama ben güneş enerji sektörüne girdiğim dönemden beri bunu bir sinüs eğrisine benzetiyorum. Bir pikler oluyor, bir durma gibi oluyor ama pik her zaman bir sonrakinin daha üstüne gidiyor. Özellikle yani talep tarafının artıyor olması bu alanda, yani hükümetin çeşitli politikalarla bu kurulumları hep arttırmasına yol açtı. Ve bu alana ilgi duyan insanlar da hep bir şekilde oldu yani hayatımızda. Bugün en küçük işte esnafından, çatısına güneş yapan hane halkından, İşte 500 kilowatt, 1 megawatt tesisinin üstüne yapandan, haddane tesisini elektriğe bağlayana kadar böyle çok geniş bir alana hitap ediyor. Hı hı.
0: Peki burada yani yatırım işte hep var diyorsunuz. Belki bu bilinç daha da artmaya başladı ama diğer tarafta bunun maliyetini de düşünmek lazım.
1: Yani maliyette de ilk güneş santralleri yapılmaya başladığında bize panel fiyatı konuşurduk. Artık panel fiyatı konuşmuyoruz. Artık konuştuğumuz birinci maliyet, nereden bağlanacağım? Şebeke bunu kaldırabilecek tarafta mı? Velev ki bağlandım, bayramda, seyranda elektrik tüketim azaldığında bana bir yük at talimatı gelir mi? Trafoya ne kadar uzağım? Bunlar artık hani geliştirme ve şebeke maliyetleri, güneş paneli, invertör kablo maliyetlerinin kat be kat üstüne çıktı.
0: Verimlilik nasıl şekilleniyor burada?
1: Verimlilik çok değişik bir yaklaşım. Güneş santrallerinin panel verimliliği şu anda %23-24 bandına oturmuş durumda. Bunlar çok sıradanlaştı. Eskiden

0: Ben oyunda 18'leri konuşurduk ilk devreye girdiğinde. Şu anda 23-24 oturmuş durumda. Türkiye'de de santral tiplerinin genel veri, bu güneş panelinin verimlilik ortalamasıydı. Santral tiplerinde verimlilik ortalaması yani işte 8760 saatte şu anda 1300-1400 saatten 1800-1900 saatlere kadar salınıyoruz.
1: Peki bunların potansiyeli nedir? Yani bugün verimlilikte optimal seviye nedir hedeflenen?
0: Verimlilik teknik terim itibariyle en küçük alanda en büyük gücü üretmek üzerine.
1: Az girdi, çok çıktı.
0: Aynen, hani küçük alanda şey üzerine.
1: Evet, az girdi.
0: Ama bizim verimliliğimiz her zaman şebekede bir sorun çıkmaması üzerine. Yani en büyük verimlilik bu. Şebeke stabil olduğu sürece bugün az üretiriz, yarın çok üretiriz. Bazen çok düşük verimli üretiriz. Hı hı. Ama şebekenin stabil kalması lazım. Yani bu en önemli kriter.
1: Peki, şimdi diğer tarafta şöyle. Yani bugün işte güneş enerjisinde perspektifleri konuşuyoruz ya, gelecekte güneş enerjisi, gelecekte rüzgar enerjisi, yani yenilenebilir hep enerji kaynaklarını. Güneş enerjisinde Türkiye'nin ve dünyanın gelecek perspektifi nedir bu bağlamda? Yenilenebilir enerjinin içerisinde güneşin payı nedir mesela hedeflenenlerde?
0: EIA'nın raporlarına göre bu oranın böyle %50'lerin 60'ların üzerine çıkması, 80'lere ulaşması bekleniyor. Ama benim kişisel görüşüm güneş enerjisi santrallerinin güneşin bir emtia haline gelmesi. Yani her an her yerde kurulabilir, kullanılabilir, sökülebilir, takılabilir bir enerji kaynağı haline gelmesi. Biz ne kadar bu kaynağa erişimi kolaylaştırır ve hayatımız entegrasyonunu kolaylaştırırsak o kadar iyi faydalanabiliriz.
1: Olmuyor mu mesela? Bugün daha kolay kullanılabilir hali henüz olmadı mı?
0: Şebekeler merkeziyetçi yapıda olduğu için, yani merkeziyetçiden kastım mesela işte bir doğalgaz santrali var, kömür var. Oradan elektrik akar ve son kullanıcıya gider. Elektrik tek yönlüdür. Yani güneş, rüzgarı eski zamanlara gidin, tek yönlü bir akış vardır. Ama bir sürü güneş santralinin olduğu böyle bir internet gibi düşünün. Bir sürü bilgisayarın bağlanıp birbiriyle konuştuğu bir ağ gibi düşünün. Buna geçişi kolay olmuyor. Burada şebekeyi bozmadan o geçiş yapmak kolay olmuyor. Ne zaman bu altyapıları sağlar o geçiş yaparsak o zaman çok daha güzel bir noktada oluruz.
1: Yatırımcı iştahında AI nerede burada peki? Yani şu an yüksek maliyet mi geliyor onlara, yoksa hakikaten bugün uzun vade düşündüğünde çok daha aslında rasyonel bir yatırım yapması açısından burada yapay zeka uygulamaları güneş enerjisinde nerede?
0: Güneş enerjisine yapay zeka uygulamaları nerede? Şu anda biz bahsettiğim gibi öncelikli olarak mühendislik açısından kullanıyoruz. Ama yatırımcıların en basitinden bile herkesin bir güneş santrali yapmadan önce ChatGPT ile konuşup konuşmalarını bana attığını, ya bu doğru mu bir kontrol etsene dediğini görüyorum. Ama esas sorun demeyeyim artık, fırsat diyeyim. Yapay zekanın data center'larının çok ciddi elektrik tüketmesi sebebiyle bunun yenilenebilir kaynaklardan karşılanması. Ve bu santrallerin, mesela bir data center her zaman bir UPS sistemi kullanır. Oradaki depolama sistemi de en nihayetinde bir UPS sistemidir. O yüzden böyle bir doğal bir entegrasyon söz konusu. Data center'larla beraber onların yakınlarındaki rüzgar güneş altyapıları gelişiyor olacak. Yapay zeka ile şu andaki hani tatlı tatlı konuşmamızın ve pek çok işimizi yaptırmamızın haricinde böyle bir etkisi var.
1: Böyle bir etkisi var. Peki bana bugün bir yatırımcı olsam, yani GES yatırımı yapan bir yatırımcı olsam, ben AI'yı kullanarak çok daha verimli bir yatırım yapma şansım var mı? Bana öyle bir data veriyor mu şu anda yapay zeka?
0: Size ne yapmamanız gerektiğini çok iyi söyleyebilir. Ama ne yapmanız gerektiği konusu yine mühendislikten geçiyor.
1: Peki yönetmenim dedi ki Pelin, bir de bunun bakım maliyetini de konuşun. Hı hı. Bakım maliyeti ne durumda? Yatırımcı şu an ondan çekinebiliyor.
0: Ya aslına bakarsanız güneş santralleri bakım maliyeti açısından en düşük bakım maliyetine sahip santral tipleri. Çünkü çok dijital bir altyapı. Hı-hı. Her noktayı kontrol ettiğimiz ürünler ve cihazlar var. Bu ürünler ve cihazlar da bize her şeyin otomatik olarak raporlanmasını sağlıyor. Ve tek seferde gidip oradaki hatayı bulup düzeltebiliyoruz. Bir rüzgar santralini, bir doğalgaz santralini, yani işletme maliyeti, OPEX içeren bir santrale göre çok daha düşük bir seviyedeyiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Hoşun Bey, katıldığınız için, aktardıklarınız için. Efendim, PVX AI kurucusu ve CEO'su Orçun Başla ağırlamış olduk. Ve şimdi haberimizle veda edeceğiz. Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi dünyanın karşılaştığı en büyük enerji krizi olarak adlandırdı. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Şimdiye kadar dünyanın karşılaştığı en büyük enerji krizi. Ve bu uzun sürecek. Ve maalesef gerçekleşiyor. Ve Hürmüz Boğazı kapandı, açıldı, kapandı, açıldı. Ben artık Hürmüz Boğazı'nın eskisi günlere dönmesinin zor olacağını düşünüyorum. Ve bunu da şöyle bir Türkçeden çevirdik İngilizce, yani vazo kırıldı. Yani artık vazo kırıldı. Bir kırılan bir vazoyu bir daha Uhu'yla bir yere birleştirip aynı hale getiremezsiniz. Hürmüz'e olan güven bitti. Yani şöyle düşünün. Bütün dünya ekonomisi 50 kilometrelik bir boğaza, bir şeye bağlı. Orası kapandığı zaman her şey felç oluyor ki uğradı. Ben artık eski günlere dönmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten şu anda görüyoruz, Şubat'tan buraya geçen zaman zarfında gelişmelerin hepsi bu benim söylediğim vazo kırıldı teorisine uyuyor, anlaşma oluyor, bir şey yapılıyor. Belki bir sürü insan İran'ı daha önceden pes edip, mesela Venezuela'nın öyle bir durumda olacağını düşündü ama oraya gelmedi. Ve şimdi şu oluyor, benim de biraz bugünlerde fazla seyahat etmemi ve edecek olmama nedeni de şu Açıl Bey, artık ülkeler mevcut enerji politikalarını ve partnerlerini gözden geçirip yeni enerji stratejiyle gündeme giriyorlar. Ve şu anda size şunu söyleyebilirim, en fazla aranan şey enerji dünyasında, gözden geçirip yeni enerji stratejimi değil, yenilebilir değil, en fazla aranan şey, en fazla ihtiyaç duyulan şey tek kelimeyle güven. Yani insanlar artık güvenebilecek partnerlerini arıyorlar. Yani kendisine enerjiyi bir silah olarak kullanmayacak partner. Mesela ben sizden diyelim bir nükleer santrali alacağım. Siz bana bunu 10 liraya satıyorsunuz. Öbürsü de diyelim 15 liraya satıyor. Ama ben sizden normalde size almam lazım. Ucuza veriyorsunuz. Ama ben sizin bu nükleer santrali anlaşmamızı ileride bana karşı silah olarak kullanabileceğini düşünürsem 15'e gidiyorum. Yani bir enerji bir risk premium burada doğuyor. Savaş önce 25 milyon varillik günlük, şu anda 15 civarında. Yani bu orada bir tamamıyla herkesi ikna edecek bir barış olması kısa dönemde bana biraz zor. Keşke olsa. Bir de şu, yani ülkeler belki anlaşabilir kendi aralarında şu bu ama bunu piyasalara ikna ettirmek lazım. Yani bu adamların böyle gemiler, tankerler milyar dolarlar mertebesinde. Kimse onları ve oradaki mürettebatı riske atmak istemiyor. O yüzden bu biraz zaman alacak gibi. Biz ciddi anlamda petrol kaybettik bu Hürmüz'den. Ama bazıları diyorlar ya sen büyük bir risk var diyorsun ama fiyatlar hala 100 doları bulmadı. Şu anda 95 dolar civarında. Bunun da nedeni şu Açıl Bey. Bu savaş başlamadan önce, 28 Şubat'tan önce dünyada muazzam bir petrol arzı fazlalığı vardı. Evet, ya ben buraya nereye satsam diye adam herkesin petrolü var ve büyük bir fazlalık vardı ve savaş başlayınca bu arzı yavaş yavaş, yani fazlalığı yavaş yavaş şey yaptık, yani cepteydi, onu kullandık, artık onun sonuna geliyoruz. İkincisi, sizin dediğiniz gibi ben 11 Mart'ta açıkladım. 400 milyon varil piyasalara stokları şey yaptık. Bu da sonuna geliyor. Yani iki tane bizim kullandığımız bir şey vardı. Bir
3: rahatlatıcı
2: şey vardı. Orada bir yastık vardı. Ha, yastık diyorum, tamam. Rahatlatıcı yastık vardı. Bu yastıkları kaybediyoruz. Şimdi üretim artışı geliyor birazcık şuradan birazcık burada ama bu şey, yani devede kulak deriz ya, o şeye baktığınız zaman açığa göre. O yüzden benim en büyük kaygım, eğer kısa bir süre içerisinde bu Hürmüz Boğazı en azından nispi bir rahatlama olmazsa ciddi bir sorunla karşı karşıya alacağız. Bu bir. Daha da önemlisi, sizin yine çok güzel söylediğiniz, yani bu ham petrol başka bir şey, rafinerler başka bir şey. Şimdi rafinerler bir kere rafine edilmiş ürünler, yani jet yakıtı diyelim, dizel diğerleri, bunlar stoklarda fazla yoktu. Oradan bir sorun var. İkincisi, en önemli rafineri ürün ihracatçısı Rusya, dediğiniz gibi savaş sırasında çok ciddi anlamda Rus rafineleri yara aldı. Bundan dolayı orada bir şeye giriyoruz. Artı bazı ülkeler, Çin, bir kere gördük, Hindistan, bunlar da rafine ürün ihraç ediyorlar. Bunlar da önce kendim diyerek bu ihracatları kısıyorlar. Hepsini bir yere koyduğumuz zaman özellikle dizelde ve jet yakıtında sorunlar ham petrolden daha şu anda acil bir durumda diyebilirim. Piyasaya saldığımız zaman 20 dolar aşağı indi ve bizim müdahaleden sonra. Bu bizim mevcut stoklarımızın %20'si. Daha %80'i hala cepte duruyor. Belki böyle bir ihtiyaç olursa ileride tekrardan bunu da piyasaya sürebiliriz. Ama benim en büyük şu andaki baş ağrım ham petrolden ziyade rafine edilmiş dizel, jet yakıtı ve mevcut şeyleri büyük bir oranda rafinerde tam kapasiteye çalışıyorlar. Mesela bu Avrupa'ya çok sürpriz bir yardım geldi. O da Nijerya'dan. Orada Dangote rafinerisi var. Oradan bir yardım geldi. Artık bunların da sonuna gelmiş durumdayız.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Ha ha ha ha ha.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Her pazartesi olduğu gibi aile ekonomisi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Ve aile ekonomisinde bu hafta okul hazırlığını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sade Uzunoğlu. Sade Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, merhaba. Sen de hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Bu hafta ben size eşlik ediyorum Sade Hocam. Aslında daimi konuğumuzsunuz. Ben konuk spiker olarak geldim ve çok da keyifli bir konuyla aslında sizinle sohbetimize başlayalım dilerseniz. Çünkü bakıldığında okulların açılmasına çok kısa bir zaman kaldı. Zilin çalmasına az bir zaman kaldı diye düzeltelim. Ve bakıldığında biraz da aile ekonomisi diyerek de biraz bütçeleri konuşmaya başlayalım. Çünkü aslında tüm Kırtasiyeciler Derneği araştırmasına bakıldığında %25'e varan bir çanta dolum maliyetinde artış olduğunu gördük yıllık bazda. Artık bir öğrencinin çantası 2500 liraya yakın dolmuş bulunmakta bu yeni eğitim öğretim yılında. Peki fiyatlarda ne kadarlık bir artış olacak sizce ve bu fiyatların aile ekonomisinin etkisi neden olacak? Biraz sizden detayları ve genel performansı beklentileri dinleyelim.
2: Tabii ki Ela. Şimdi okul zili çalmadan bütçede zilden çalmaya başladık. Böyle görünüyor.
1: Alarmlar var diyorsunuz hocam.
2: Alarmlar var. Çünkü sadece kampın olduğunda değil, bunun içinde de ciddi anlamda farklı maliyetler var. Dolayısıyla bunun için de bakıyorum. Sadece özel okula gönderilenler için söylemiyorum. Devlet okuluna da gönderiyorsanız çocuğunuzu, evet, eğitim ücretsiz olabilir ama çocuğu okula göndermek ücretsiz değil. Yani birçok bunun içinde maliyet var. Yemektir, servistir, kırtasiye, dijital destekler, onun dışında forma, işte, spor kıyafeti, tabii ki okulda gezi olacak, etkinlik olacak, kulüp çalışmaları olacak. Tabii ek olarak kurslar alınacak, etikler yapılacak, özel dersler verilecek. Bütün bunlar aile açısından, aile ekonomisi, aile bütçesi açısından son derece önemli harcamalar. Dolayısıyla ben devlet okuluna gönderiyorum, sorun yok diyoruz ama öyle olmuyor. Bu çocuğu okula gönderiyorsak mutlaka belirli bir müddeti az veya bir ne yapmak zorunda kalıyoruz, ödemek zorunda kalıyoruz. Bir kere bunu çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi şuradan girelim istersen konuyu. Çünkü biraz olay farklı. Çocuğu okula göndermek deyince birdenbire bir aynı anda yüklü bir harcamayla karşı karşıya kalacağız. Bu tamam. Ama burada şunu çok doğru sormamız gerekiyor. Şimdi mesela özel okul. Ben çocuğumu özel okula gönderebilir miyim? Bu soru çok eksik bir soru. Şimdi öncelikle şunu sorması lazım velinin, ailenin. Biz 4 yıl, 8 yıl veya 12 yıl boyunca böyle bir gidere katlanabilir miyiz? Tabii ki belli hedefleri var. Ailenin belli ulaşması gereken bir takım stratejiler var. Bütün bunları gerçekleşebilmesi için bir bütçe yapılıyor. Yani en azından bir bütçe mantığı oluşuyor. Bu bütçeyi delmeden, bu bütçede ciddi problem yaşamadan acaba okulu 4-8 veya 12 yıl boyunca destekleyebilir miyiz? Yoksa işte bir yıllık bir süreç değil bu. Yani özellikle özel okul tercihlerinde bir yıllık bir süreç değil. Dolayısıyla bir yıllık bir süreç olarak görmeyin. Lütfen 4 yıl, 8 yıl veya 12 yıllık bir süreç olarak bunu bakmamız gerekiyor. Şimdi burada özellikle rakamları ortaya koyalım ki ala ara. Ondan sonra belki çok daha net bir sonuç elde edeceğiz. Ben genel bir hesaplama yaptım. Şöyle bir yıllık işte devlet okuluna giden bir öğrencinin, evet, maliyetiyle özel okula giden bir öğrencinin maliyetinin ne olabileceği konusunda tek tek şöyle

0: kalemleri yazdım ve ortaya şöyle bir şey çıktı. Eğitim kayıt ücreti. Aslında tabii ki devlet okullarında kayıt ücreti, efendim bağış gibi şeylerin yasak olduğunu biliyoruz. Hadi bunun ödenmediğini varsayalım. Aslında o da ne kadar doğru onu bilmiyorum ama yani ödenip ödenmediği, çünkü anlatılanlar biraz daha farklı, bizim duyumlarımız biraz daha farklı olabiliyor. İşte şuraya yardım, buraya yardım biçiminde paralar verilebiliyor. Biz verilmediğini varsayalım, kurallara uyuldu, verilmedi. Devlet okulu için bir problem yok. Kayıt ücreti, eğitim ücreti yok. Ama özel okulu için en düşük 300 bin TL'den başlıyor. 1 milyon 900, hatta üstü de var da ben şöyle bir üst sınır koymaya çalışıyorum. 1 milyon 900 bin TL'ye kadar ücretler var. Geliyoruz yemek faslına. Yemekte 25 bin devlet okulunda gidiyorsa 25 bin ile 60 bin arasında bir yemek maliyeti var. Bunu biz eğer özel okula açısından bakarsak 100 bin ile 220 bin arasında rakamlara ulaştım. Servis ücreti, tabii ki servisler var. O da bu yıl için geçerli, daha yenilenmedi. Dolayısıyla servis ücretleri de 40 bin ile 95 bin lira arasında. Evet. Özel okul, devlet okulu fark etmiyor. 40-95 bin lira arasında bir gider var. İşte kitap, kırtasiye, dijital destekler söz konusu. Bunun için devlet okulunda 15 ile 35 bin lira arasında, özel okullarda 30 bin ile 80-90 bin liraya kadar gidebiliyor rakamlar. Forma, spor kıyafeti devlet okulunda 5 ile 15 bin arasında, özel okullarda 15 bin ile 35 bin lira arasında. Gezi, etkinlik, kulüp etkinlikleri devlet okullarında 5 ile 20 bin arası. Özel okullarda tabii biraz daha yüksek, 15 bin ile 50 bine kadar gidebiliyor. İşte kurs, etüt, ders ücretleri devlet okulunda bu yük biraz daha fazla. 30 bin ile 150 bin arasında değişebiliyor. Özel okullarda hiç gitmiyor, okulda karşılanıyor veyahut da 100 bin TL'ye kadar ek ders alınabiliyor. Toplama baktığımda Alara, maliyet şu. Devlet okuluna çocuğu gönderiyorsak yıllık maliyetimiz 60 bin TL ile 375 bin TL arasında değişiyor. Tabii ki bu alınan işte kurslar, özel dersleri de katarak söylüyorum. 60 ile 375 bin aralığında. Özel okullarda bu rakam 500 binde neredeyse 2,5 milyon TL arasında bir rakam. Yıllık maliyetten bahsediyorum. Bu okul öncesi ayrı. Okul öncesini bir tarafa bırakıyorum. Çünkü resmi okul, anaokullarında biliyorsun katkı payı da var. Dolayısıyla o kısmı biraz atalım, onu konuşmayalım bugün. Belki daha sonra konuşuruz. Hı hı. Ama maliyetler bunlar Alara. Yani hiç de yani düşük olmayan, aile bütçesi açısından çok ciddi rakamlar diye söyleyebilirim bunları. Yani, hatta burada bir rakam daha vereyim. En azından ne olması gerek? Yani maksimum bir aile bütçesinde ne kadarlık bir sınır olması gerekiyor dersek, orada biraz daha ayrıntılı istersen bakabilir miyim Alara? Biraz daha ayrıntıya gireyim mi?
1: Tabii, hemen hesaplamaları sizden dinleyelim hocam. Buyurun, söz sizde.
0: Tamam. Şimdi eğer yakındaki bir devlet okuluna gönderiyorsanız çocuğu, evet, yani yürüyerek gidiyor, öğle yemeğini evden karşılıyor, evden götürüyor.
1: Sadece sınırlı yemek ücretleri olmayacak diyorsunuz.
0: Yani yemek mutlaka, o yemekte pişerken bir maliyeti var. Onu da koydum işin içine. Kaçmak yok orada.
1: Ocakta pişen yemek.
0: Ocakta pişen yemeğin de maliyeti var. Dolayısıyla sınırlı destek ve kurs aldığını varsayalım. Şimdi böyle bir çocuğun yıllık maliyetini hesapladığımızda 105 bin TL'ye geliyor. Neden? İşte kitap kırtasiye 20 bin. İşte forması 8 bin, yemeği 25 bin lira, işte etkinlik giderleri 12 bin, kurs ders 40 bin lira falan ödendiğinde 105 bin TL yıllık maliyet, bu da aylığı 8.750 TL'ye gelir. 8.750 TL'yi de o aile kurtarabilir. Ama servis ve işte kurs,

0: kullanımı olursa, yine devlet okulunda okursa, bu sefer yıllık maliyet 255 bin TL'ye yükseliyor. Aylık maliyet 21.250 TL'ye gelmeye başlıyor. Yani birdenbire orada rakamlar yükseliyor. Çünkü işte biraz daha iyi kurslar, yabancı dil destekleri veriliyor çocuğa. Servis dahil ettiğimizde rakam böyle bir ortalama rakama geldi. Yani aylık 21.250 lira. Orta fiyatlı bir özel okul, yani üst segment demiyorum, orta fiyatlı, işte eğitimi 550 bin lira diyelim, böyle bir rakam. Çok böyle düşük okulların da ortalamasını aldım, 550 bin lira, yemek 150 bin lira, işte servis 60 bin lira olsun falan. Bunları hesapladığımda yıllık 855 bin lira, aylık 71.250 TL'leri var öğrencimiz. Üst segmente gidersek, artık onu hesap şöyle yuvarlak bir şey söyleyeyim, 1,5 ile yıllık 2 milyon TL arasında bir maliyeti var. 2 milyonu aşan da var mı? Var. 2 milyonu aşan okullar da var, ama artık onu çok uç olarak aldığım için şey yapmıyorum. 1,5 ile 2 milyon lira arasında bir rakam çıkıyor. Şimdi burada kritik soru şu: acaba okul ücretleri bir aile bütçesinin ne kadarı kadar olmalı? Çünkü bunun konut giderimiz var. Efendim, kira
1: Evet.
0: giderlerimiz olabilir veya ev taksitleri olabilir. Zorunlu ödediğimiz taksitler olabilir.
1: Bir de
0: İşte
1: isteklerimiz de olabilir tabii, ihtiyaçların dışında.
0: tabii ulaşım ücretleri olabilir. Artık bu kadar giderden sonra kendi isteklerimiz olur mu
1: Kalır
0: bilmiyorum,
1: mı?
0: ama mecburen kişisel en azından bir takım tabii ki harcamalarımız olacak. Ama asla toplam yıllık gider bir aile gelirinin %20-25 gelirini aşmaması lazım. Örneğin 1 milyon TL bir gideri varsa bir öğrencinin yıllık bazda, bu gelir minimum yıllık geliri 4 milyon TL olması lazım. Yani bu da 350-400 bin lira aralığında bir işte aylık gelir gibi bir rakama gelir. Yani yuvarlak söylüyorum tabii rakamları, ama böyle bir geliri yoksa aile borçlanmak zorunda kalır ve bir de bunu sadece tek bir yıl için değil, 4, 8 veya 12 yıl için sürekli borçlanan bir aile görürüz. İşte o zaman bütün bizim aile bütçemiz sarsılır. Birçok şey, yani hedefimiz veya senin belirttiğin kendi isteklerimiz, ailede de tabii ki
1: Evet.
0: belli şeyleri yapmak isteyecektir. Bunlar çok ciddi anlamda sekteye uğrayabilir. Bir de bir çocuk değil de iki çocuğunuz varsa burada tabii problemler daha da artıyor.
1: Çarpı iki katlanacak diyorsunuz. Aslında hocam, gelir artışının da bu eğitim masraflarını karşılamaya yetecek bir düzeyde olması gerektiğini de biraz daha verdiğiniz bu geniş çaplı hesaplamalarda altını çiziyorsunuz. Şu süreçte bir de bu taraftan bakmak lazım. Eğitim harcamalarındaki bu artışı kredi kartı veya taksitle karşılayabilecek mi vatandaşlar ve hane halkı borçluluğu açısından bu rakamların taksit ve kredi kartıyla karşılanması nedenli bir performans yaratacaktır sizce?
0: Şimdi tabii ki eğer eğitim harcamasını biz borçlanma, ihtiyaç kredisi veya kredi kartıyla yapmaya kalkarsak ve işte asgarisini ödeyelim kredi kartının, sonra ayarlarız dersek,
1: Evet.
0: burada çok ciddi bir sarmala girebiliriz. Yani eğer gelirimiz yeterli değilse. Şimdi bir de genel olarak baktığımız zaman artık özel okula bir zaten asgari ücretli ailenin özel okula göndermesi mümkün görünmüyor koşullarda, ya da işte varsa böyle hani miras olarak bir şey satması lazım ki ancak okutabilir, onun dışında mümkün görünmüyor en azından bu rakamlar itibariyle baktığımızda. Çünkü en düşük segmentte bile bir okulun ücreti aylık 71.250 lira, 28.075 lira asgari ücret, yani mümkün değil. Ama devlet okulunda da bunun bir ciddi maliyeti var. En az işte bir çocuğa iki asgari ücreti ne yapmamız gerekiyor? Yıllık bazda en azından harcamamız gerekiyor. Onun için gelirlerin yetersiz olduğu dönemde bizim gerçekten çok ciddi anlamda bir sorgulamamız lazım. Çünkü devlet okuluyla özel okul arasındaki fark 3 ile 8 kat arasında, üst segment okullarda 10 kattan daha fazla fark oluşturuyor. Çok ciddi bir fark oluşturuyor. Aslında bu yüksek gelir grubunun geliriyle düşük gelir grubunun arasındaki farklara da benziyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani burada ne kadar işte harcayacağımız, ne kadar borçlanacağımız bizim açımızdan çok çok önemli. Dolayısıyla bu işi borçlanmadan ne yapmak çocuğumuzu okutmamız gerekiyor. Yoksa çok ciddi bir sarmal ortaya çıkıyor. Büyük yatırımlar yapıyoruz. Ondan sonra da çocuklar işte mezun olduğunu da görüyoruz, öğrencilerimizde de görüyoruz. Maalesef asgari ücret veya 30 bin lira aylıkla işe başlayan gençler, işte bunlara daha yüksek ücretli işler yaratmamız gerekiyor ki bu çocuğa yaptığımız yatırımlar en azından aileye ne yapsın, geri dönebilsin. Dönebilir mi, dönemez mi? Artık onu tabii ki yaşam gösteriyor.
1: Hocam tam da bu konu üzerinde geçtiğimiz sene Harvard'ın bir araştırması vardı ve okul yaptığı araştırmada aslında eğitime yapılan yatırımın 5 sene sonra çıktığından bahsetmişti. Fakat tabii yıllar geçtikçe bu artık senelerin 10 yıla kadar da uzadığının altı çizildi. Yani yurt dışında da yurt içinde de aslında bu eğitim yatırımlarının uzun süreler sonra karşılanabildiğinin mesajı veriliyor bu araştırmalarda. Peki bir de şu taraftan bakmak lazım. Fırsat eşitsizliği tarafımızda eğitimde herkesin aynı eşit eğitimi alması için ailelere bir destek mi gelmeli, yoksa burada servis ve yemek ücretlerinde bir vergi indirimine mi gidilmeli? Nasıl bir yol çizilmeli sizce?
0: Ya şöyle, tabii ki her türlü destek çok önemli. Biz tabii eğitimi biraz daha özel sektöre bıraktığımız için her şeyde olduğu gibi doğal olarak ne olmaya başlıyor? Özel okullarda da sanki hani her şey çok iyi, işte çok güzel eğitim veriliyor falan, bu da olmuyor. Yani sadece bir konfor alanı yaratmış oluyoruz çocuklara. Yoksa çok iyi devlet okulları var ve eğer bu devlet okullarına gönderip de çocuğa bir de işte yabancı dil konusunda falan destek verilirse çok daha iyi olabilir. Bunu öncelikle söyleyelim. Ama bizim eğitim sistemini gerçekten çok ciddi anlamda desteklememiz ve değiştirmemiz, tabii ki daha çağdaş, daha bilimsel yöntemleri de kullanarak, müfredatı da güçlendirerek farklı bir gerçekten eğitim sistemine ihtiyacımız var bizim. Yani o kalite düşüklüğü, kalite bozulmasını zaten üniversiteye gelen öğrencilerde de şey yapabiliyoruz. Yani görebiliyoruz bazı şeylerdeki eksikleri, çok daha iyi görebiliyoruz. Dolayısıyla çok zayıf, ister özel okul ister devlet fark etmez. Birçok okuldan gelen öğrencinin çok ciddi anlamda zayıf ve yetersiz geldiğini görebiliyoruz. Tabii o işte bir takım şeyler var. Üniversiteye girişte engeller vardı. Onlar da kaldırılınca tabii burada da problemler var. Onun da getirdiği bir takım sakıncalar var ama öncelikle eğitim sisteminin bir kere farklılaşması gerekiyor, düzelmesi gerekiyor. İkincisi, biraz daha devlet okullarının daha iyi hale getirilmesi. Hem fiziksel anlamda söylüyorum, hem de işte yiyecek, içecek bu konularda da çocuklara gerektiğinde bedava da verilebilir. Yani bir kahvaltı verilebilir. Bunun için yani çok da böyle büyük harcamalar yapılmasına gerek yok. Çünkü birçok öğrenci kahvaltı yapmadan okula gelebiliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunlar sağlanabiliyor. Bunun dışında toplu taşımlarda öğrencilerin olduğu alanlara biraz daha toplu taşımları kaydırmak, en azından servis gibi bir yükten kurtulmak, bunları biraz yaygınlaştırmak gerekiyor. Dolayısıyla yani devletin bu işten elini ayağını çekmemesi gerekiyor. Ama onun dışında yani servis ücreti, bundan KDV alalım, ÖTV alalım. Her şeyden KDV ÖTV aldığımızda işte o zaman da çocukları ne yapamıyoruz? Yeteri kadar besleyemiyoruz. Çok ciddi anlamda bir destek sağlayamıyoruz çocuklarımıza. Okul ücretlerindeki vergi yüklerinin zaten aşağıya doğru çekilmesi lazım. Ama en önemlisi yani özelleşme değil, daha çok

0: devletin elinin olduğu, fırsat eşitliğinin sağlandığı daha adaletli bir sistem tabii ki Alara. Yani bunun şey yok yani, biz de devlet okullarından geçtik.
1: Evet.
0: O dönemki kalitelerini de biliyoruz. Ama artık biraz hayattan kopmuş bir eğitim sistemi de var maalesef. Yani günlük yaşamdan kopmuş bir şekilde gidiyor. Bunu yaşıyoruz zaten. Kendi çocuklarımızda da yaşıyoruz, görüyoruz Alara.
1: Peki hocam, son olarak bir de aslında bu kalemlerdeki hesaplamaları masaya koyduğumuzda sizce velilerin aile ekonomisini düşünmesiyle beraber servis veya yemek kalemlerinden vazgeçmesi söz konusu olabilir mi? Ya da özel okullardan devlete doğru bir trend eğilimi de yaşanabilir mi?
0: Zaten yaşanıyor yani birçok, mesela üniversitelerden örnek verebilirim. Özel okulların kontenjanlarına baktığımızda Alara birçoğu tam olarak dolmadı. Yani çünkü artık aileler bunu karşılayacak güçte değil. Çünkü eğitim maliyetleri özel okullarda çok hızlı arttığı için zaten o kayma yavaş yavaş başladı. Birçok bilinçli aile iyi devlet okulu arayışına giriyor ve desteklerle sürdürmeye çalışıyor ve bence çok da doğrusunu yapıyor. Bir de tabii servis midir, işte şey midir, toplu taşım mıdır? Bunu çok iyi değerlendirmesi lazım ailenin. İşte forma alırken, ne bileyim, kırtasiye alırken, bazı şeyler alırken, yani listelere bakmadan mesela alışveriş yapmak. Yani sizden ne isteniyorsa onu alalım, daha fazlasını değil. Veyahut da geçmiş dönemden kalma kırtasiyelerimiz, işte çantaları biraz daha kullanmak gibi, yani biraz uzun vadeli kullanmak, bunları altını iyi çizmemiz lazım. Ama işte öyle markalı ürün, işte çocuklar arasında görünmez bir rekabet oluşumu bu markalı ürünlerde ortaya çıkabiliyor. Okulda böyle o farklılıkları
1: Evet.
0: bunları görebiliyoruz. Onları da
1: Peki.
0: biraz ailelerin dikkate alması gerekiyor Alara.
1: Peki. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim. Değerli izleyenler, aile ekonomisini noktalıyoruz. Saatler 14'ü gösterdiğinde piyasa hattı programı ile tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istiyorsan

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Reklam.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...24 Ağustos 2026 fon saatine hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Ağustos tarihimizde en önemli aylardan biri, belki de en önemlisi Ekim'le beraber. Belki 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un başlangıcını anıyoruz ama... Bunu da Sakarya Meydan Savaşı'nı anmazsak olmaz. Ve onlar Polatlı'da trenden indiler. Polatlı'da ekenekler bir buğday denizidir. Kimseyi komadılar bu denizin kıyısında. Dinlenmeye ve de uyumaya gece demediler. Güneye doğru yürüyüşe çıkardılar diyor Ceyhun Atuf Kansu. Başta Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ebedi Başkomutanımız. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, sevgi ve minnetle, onları unutturmayacağımızı tekrar tekrar hatırlatarak başlayalım bu fon saatine. Ve kıymetli panelimiz Avro Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı'na gidelim. Arzu Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çağlar, teşekkürler. Ne güzel bir giriş yaptın, teşekkür
1: Çok
2: ederim.
1: Çok sağ olun, ne güzel bu sevgiyi, minneti kalbinde hissedebilen herkese. Şimdi sizi bu hafta, bu pazartesi fon saatinde görenlerin tahmin ediyorum ki son günleri takiben aklında tek bir soru vardır. Arzu Hanım, bu fonlarla ilgili düzenlemeler nereye varacak? Kişilerin, bireysel yatırımcıların sıkıntıları var, kurumların sıkıntıları var. Düzenleyici evet. ve kural koruyucu, koyucu bu noktada bir şeyler söylüyor. Geçmiş adımlar da var. Birazdan onlara da göz atarız ama neredeydik, nereye geldik ve beklentiler neler? Bununla başlayalım.
2: Evet, yani kolay bir soru değil, kolay da bir cevabı yok açıkçası. Şu anda piyasa tabii ki regülasyon tarafı bir takım önlemler almaya çalışıyor kendi tarafında. Önlemler demek de doğru değil aslında da. Şimdi serbest fonlarla ilgili biraz daha acaba nasıl bu tarafı biraz daha daft altına alabiliriz yaklaşımı olduğunu ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla o tarafta, çünkü evet, hani serbest fonlar adı üstünde bir takım serbestlikleri veriyor. Oldukça da aslında ciddi anlamda serbestlikler söz konusu ama biz bazı modelleri biraz gelişmiş ülkeleri baz alarak yapmışız ya da oluyoruz Çağlar. Dolayısıyla gelişmekte olan ülke olduğumuzu, finansal okuryazarlık seviyesini, insanların gelirlerini, risk alma iştahlarını ve piyasanın derinliğine dikkate alarak aslında bir takım düzenlemeler yapmak her zaman daha doğru ve orta vadede de doğru cevaplar veriyor. Dolayısıyla ben birazcık daha şey tarafındayım, yani düzenleyicinin burada gelişmekte olan ülkeler tarafı, ülkeyi baz alarak buradaki riskleri, değerleri, tehditleri, fırsatları da tabii ki baz alarak bu resmi oturtmaya çalıştığını düşünen taraftayım. Dolayısıyla evet, yurt dışına baktığımızda Avrupa'da, Amerika'da çok ciddi bir dünya var, çok farklı bir dünya var ama yani onlardaki derinlik yüzyılı aşan bir derinlik sermaye piyasaları tarafında. Bizde ise neredeyse bizim meslek hayatımıza paralel bir süre söz konusu. Dolayısıyla yani 35 yıllık bir süre söz konusu olduğunu düşünürsek piyasanın gelişmeye daha çok ihtiyacı var ve böyle bir resim içerisinde biz bazı şeyleri yaşayarak görüyoruz. Yani bir takım serbestlikler geliyor, geri alınıyor, genişletiliyor, daraltılıyor. Bunları biraz yaşayarak görmek de bu işin bence doğasında var. Dolayısıyla bu süreç biraz daha bence devam edecek. Yani yatırım fonlarındaki evet serbestlik önemli, değerli ama bunun da bir kendi içinde bir değeri olması, yatırımcıları koruyacak anlamda, özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıları koruması anlamında. Çünkü verilen resimde tamam, hani nitelikli yatırımcılar giriyor diyoruz serbest fonlara veya diğer tarafları ama nitelikli yatırımcı olmanın da artık bu seviyede bakıyorsun. O insanlar da artık yani risk alma iştahı çok yüksek ve bir anda böyle hızlı zengin olmak isteyen yatırımcıların da o seviyeye kısa sürede ulaşmaya çalıştığını veya ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu resim biraz

0: birazcık daha devam edecek. Yani ben sermaye piyasalarının bunları yaşaması gerektiğini ve yaşayarak yenileşeceğimizi, büyüyeceğimizi tahmin ediyorum. O anlamda bunlar normal. Yani yatırımcını tabii ki burada çok tedirgin edecek bir durumu söz konusu olmamalı. Yatırımcıyı zaten yapılacak olanlar yatırımcıyı korumak anlamında yapılacaktır veya onların risk iştahını biraz daha baskılamak anlamında yapılacaktır. Ama bu demek değil ki şu anda korunmuyor ve yapılmıyor, ama biraz daha finansal okuryazarlık seviyesini geliştirmek gerektiğini düşünüyorum bu tarafta Çağlar.
1: Şimdi bir maziye göz atalım. Burada sabah araştırma ekibinin hazırladığı özellikle son bir yıl diyelim kabaca. Belki bir yıldan biraz daha az bir sürede gelen düzenlemeler vardı. Onunla ilgili listeyi verelim ekrana. Arzu Hanım'a zaten ilk sualimi bu noktadan sormuştum. Kabaca geçtiğimiz Kasım'dan itibaren Bakan Şimşek'in açıklamaları, SPK'nın adımları, buna ilişkin bir taslağın adı geçirilmesi gibi durumlar söz konusu. Nihai sonuca ulaşmak üzereyiz. Bu sürecin içerisinde Arzu Hanım, piyasaların da seyri tabii ister istemez fonlar ellerinde varlık sınıflarını tutuyor. Borsa İstanbul'da da burada baz alacak olursak hisse temalı fonlarda getiri farklılaşması da söz konusuydu. Siz biraz önce çok önemli
0: Evet.
1: stratejik şeylere dikkat çektiniz ama tabii hiç kimse sadece tek başına gidip hisse senedini alsın, altın alsın, dolar alsın neyse. Burada ben buradan bir şey beklemiyorum ya da kötü şeyler bekliyorum diye bu pozisyonu almaz. Kuşkusuz aynı
0: Evet.
1: şey fonlar için de geçerli ama bu düzenlemeyi gerektirecek performansta performans ayrışmasına bir takım şeyler gözlemlediniz mi? En azından bundan sonra kazan kaybet noktasında yatırım aracının yalnızca kendi koşulları dahilinde bir manzara ortaya çıkması en azından yatırımcının kafasındaki kuşkuları giderir mi?
0: Yani giderir diye düşünüyorum. Tabii ki burada yatırımcı şunu da seviyor. Yani hızlı para kazanmak, kısa sürede para kazanmak, daha az risk alayım, daha çok para kazanayım. Hep bunlar tabii geliyor bizlere. Sonuçta biz masanın öbür tarafında her türlü yatırımcıyı dinleyen taraftayız yıllarca. Ama ben hep şunu söylerim. Yani risk almak çok para kazanmak demek olmuyor. Risk almak çok para kaybetmek olabiliyor ama. Yani bunu görmek gerekiyor yatırımcı. Ve her zaman yatırımcının ben neyi kaybedebilirim mi görerek yatırım kararı, yatırım çeşitlendirmesi, yatırım modellemelerini yapması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla evet, şu anda yatırım fonları tarafında biraz hızlı gitmiş olabilir piyasalar. Bir takım serbestliklerden faydalanmış olabilir. Ama dediğim gibi bunları görüyoruz. Ha, bir dakika, bu taraf fazla serbest oldu deyip bir takım önlemler almak da bence çok normal. Dediğim gibi bizim burada her zaman şunu görmek lazım. Biz gelişmekte olan ülkeyiz ve sermaye piyasaları aslında çok prematüre, daha çok gelişmeye gebe. Ve bunları da yaşayarak ve hep birlikte görerek ilerlemek durumundayız. Ve sermaye piyasaları kurulu da buna uyuyor. Diğer bütün hep birlikte çalıştığımız, bu konularda yine çalıştığımız birlik söz konusu TSBB. Sonuçta TSBB bütün sektördeki çalışanların, profesyonellerin, kurumların görüşlerini alıyor. O görüşlerle birlikte görüşleri süzgeçten geçirip SPK'ya sunuyor ve ondan sonra düzenlemeler yapılıyor. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun da burada kendi kendine yaptığı düzenlemeler yok aslında. Yani hepimizin içinde olduğu bir kurul var. O kurulun çalışmaları sonucu bir takım sonuçlara ulaşılıyor. Dolayısıyla benim burada gördüğüm kadarıyla bu süreç devam edecektir. Yani yatırımcıyı burada yatırımcı her zaman şunu görmeli. Yani ben hangi seviyede hangi riski alabilirim, bunu anlamak zorunda ve ondan sonra ilerlemek zorunda. Yani diğer tarafta kural koyucu da, ya ben yatırımcıya ne kadar olanak verirsem o bundan ne kadar faydalanır ve nasıl bir riskle karşı karşıya kalırı da düşünür. Yani bunu hepimiz düşünmek zorundayız açıkçası. Dolayısıyla ben biraz daha resim oturacaktır diye düşünüyorum. Buna da bu yeni düzenlemeyle birlikte de bakılacaktır tepkilere, nasıl gidiyor piyasa. Oralarda tekrar düzenlemeler gelebilir. Yani bu yaşayan bir mekanizma, yaşayan bir organizma gibi düşünmek lazım. İhtiyaca göre her zaman açık ve cevap bulabilen bir resim diye düşünüyorum Çağlar. Ama tabii ki kolay değil. Sonuçta herkes deneyimleyerek, yaşayarak bu süreci görüyor.
1: Peki bir de hafta sonu gündemimiz vardı. Bizim üzerine özellikle son enflasyon

0: raporu toplantısını takiben bolca konuştuğumuz malum ilan mı diyelim artık ne diyelim. Bununla ilgili tabii hemen mevduat vesaire hesapları yapılmaya başlandı ama çok uzun süredir de bu konuştuğumuz ahval kaynaklı burada parkeden de ciddi bir yatırımcı kitlesi var. Para piyasası fonlarını bol bol konuşuyoruz mevduatın evet. paralelinde. Özellikle geçtiğimiz hafta sonu geride bıraktığımız şu Ağustos sonundaki bu haftadan itibaren işler biraz değişebilir mi? Farklı varlık sınıflarına başta hisse senedi olmak üzere bunun etkilerini görür müyüz?
1: Yani para piyasası fonları sonuçta şu ana kadar mevduatın üzerinde getiri sağlamaya çalıştı. Mevduatın üzerinde getiri sağlamaya çalışıyor ve bir esnekliği de bir mevduat gibi bir ay boyunca beklemiyorsun. Her an likide edebileceğin bir fonla karşı karşıyasın. Dolayısıyla yatırımcıların bunu burada görmesi değerli bence. Yani mevduatı evet belki hatta bazen hafif yukarısında bile olsa mevduat para piyasası fonunun vermiş olduğu esneklik yatırımcı için çok değerli. Dolayısıyla yatırımcının bu tarafa gitmesi, işte hisse senedi tarafında bir fırsat görebilirim ve hemen buraya dönebilirim veya diğer yatırım araçlarında fırsat görebilirim, bu tarafa dönebilirim yaklaşımıyla. Bence buralara geldi. Ha tabii ki şu geçtiğimiz aylarda aradaki makas çok daha fazla oldu ve yatırımcılar direkt buraya yatırımlarını yaptılar. Mevduata koyacakları parayı da buraya getirdiler. Bundan sonra ne olur? Ben bunu çok böyle anormal bir şekilde değişiklik göstereceğini zannetmiyorum. Mutlaka ki bir fark olabilir. Yani getirilere bakacaktır yatırımcı. Eğer getirilerde çok böyle sert bir değişim olacaksa, olmasını beklerse böyle bir durum olabilir ama ben buraların çok fazla değişeceğini de düşünmüyorum açıkçası. Yani para piyasası fonlarındaki yaklaşımın çok böyle sert bir şekilde değiştireceğini de tahmin etmiyorum. Dolayısıyla göreceğiz tabii ki Çağlar. Yani birazcık buralarda bir şey söylemek çok kolay olmuyor ama ana resmin ben çok değişeceğini tahmin etmiyorum. Ha hisse senedi piyasaları tarafında yatırımcı burada tabii ki biraz daha yıl sonuna doğru daha beklentisi artabilir. Yıl sonu 2027'ye yönelik beklentiler, bir faiz indirim süreci söz konusu, enflasyon ve Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalara baktığımız zaman bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla yıl sonuna kadar bir 35 faiz eğer bekliyorsak ki ben o şekilde bir beklenti içerisindeyim. Geçen haftaki yayınlarda da paylaşmıştım bunu. Enflasyonda bir 29 olacaksa biz hala reel faiz veriyoruz ve hala yatırımcı, yerli yabancı yatırımcı burada faiz tarafında da hisse senedi tarafında da bu fırsatı değerlendirmek isteyecektir.
0: O zaman şöyle bir soruyla geleyim sizlere. Burada son iki haftada aslında çokça birçok konuğumuzla piyasayı bilhassa konuşurken buna benzer bir çerçevede konuyu ele almaya çalıştık yanıtlarda ama şimdi Temmuz özellikle içeride de dışarıda da çok beklenildiği gibi gitmedi. Savaş yüzünden diyelim tek bir başlık altında toplayalım. Evet. Ağustos da öyle oldu yani yarısı hadi geçtiğimiz haftadan itibaren biraz Borsa İstanbul'un diğer hisse senedi piyasalarında risk iştahına bağlı olarak yükseldiğini görüyoruz ama böyle bir birikmiş etkiyle birçok sebep bir araya gelirse savaş ortadan kalkmasa da beklenmedik derecede pozitif bir Eylül bizi bekler mi riskli varlıklarda?
1: Önce şunu söyleyeyim Çağlar. Ben Temmuz ayına girerken yine yayınlarda paylaşmışımdır. Bir geri dönüş, bir daralma bekliyordum. Yani endeks tarafında bir satış olur diyordum. Biraz yazın verdiği rehavet ve farklı o zaman konuştuğum bir takım nedenler vardı. Ve %9'a yönelik bir satış baskısını yedik orada. Arkasından Ağustos da çok böyle volatil geçiyor. Yine volatil geçmesini bekliyordum açıkçası. Bu volatilite de hem savaş tarafında Trump'ın yaptığı değerlendirmeler, İran'ın verdiği tepki, Hürmüz ve de diğer ekonomik verilerle birlikte ilerliyor. Bundan sonra baktığımızda tabii ki biraz dikkatli Hürmüz'de olmaya devam edecek. İran Cumhurbaşkanı verdiği açıklama önemli. Yani artık savaşı bitirelim yönünde bir açıklama var. Trump bir taraftan bayağı bir sıkıştırıyor İran'ı. Yeni ekonomik bir yaptırımlar gelecek onu ve onu destekleyen ülkelere diye. Ve bir yandan da diyor ki yeni yönetimle anlaşıyoruz, konuşuyoruz, onlar bize yaklaşmaya çalışıyor şeklinde. Dolayısıyla bir yandan pozitif yönlü, bir yandan da yapmazsanız daha da sıkışırsınız yönlü mesajlar var o tarafta. Bu da tabii ki hisse senedi piyasalarını etkilemeye devam edecek büyük olasılıkla Çağlar. Ve yılın devamında ben yine hisse bazlı ve faiz indirim beklentili Türkiye için söylüyorum. Sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Yani faiz indirim beklentisi verdiğimiz reel faiz bize yine özellikle Bona tarafında yabancı yatırımcının gelmeye devam etmesini destekleyecektir. Ya hisse senedi tarafında da yine çok böyle büyüme hikayemiz yok. Yani büyüme hikayemiz olmasını da istemiyoruz. Ama tabii ki şunu biliyoruz ki hisse senedi piyasaları büyümeden etkilenir. Büyümenin gücünden daha fazla yukarı yönlü hareketine devam eder. O nedenle daha minimal bir hisse senedi piyasaları burada buralarda tutunan, hafif yukarı doğru hareket etmeye çalışan ama çok uçup kaçmayan bir hisse senedi piyasaları görme ihtimalimiz yüksek diye düşünüyorum Çağlar. Ha 2027 olur, 28 olur buralarda bir büyüme hikayesi yazarız. O zaman hisse senedi piyasaları çok daha sert rallilerle bize bizi karşı karşıya getirir ama şu anda böyle öyle büyük bir enerji yok. Hatta büyümek istemiyoruz çünkü enflasyonla başa çıkmaya çalışıyoruz. Böyle bir resim içerisinde yatırımcının sakinliğini koruyarak kendi risk seviyesi içerisinde doğru bir portföy yapılandırmasıyla gitmesi daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Peki son 8 dakikamızda da biraz konuyu altın ve gümüşe getirerek konuşalım. Çünkü bugün özelinde de geçtiğimiz haftadan itibaren de tekrar FED eksenindeki gelişmeler belki burada çok etkili oldu diyebiliriz. Çünkü savaşla ilgili ne yazık ki bir ilerleme kaydedemiyoruz az önce de vurguladığımız gibi. Özellikle hem para piyasası tarafı için hem farklı yatırım araçları üzerinden gözü burada olanlar ya da hali hazırda portföyüne ağırlığı olanlar için buradaki seyir nasıl? İkisini birlikte soruyoruz hep performansları çok uzun süredir birbirine yakın gittiği için ama ayrı ayrı da değerlendirebiliriz tabii.
1: Yani hisse tarafını baktığımız zaman benim yine hep bu taraftan bakmaya ve anlamaya çalışıyorum. Yatırımcının gelmiş olduğu nokta tabii ki biraz daha sabırsızlanabiliyor. Daha fazla hızlı kısa sürede daha fazla para kazanma niyetinde olabiliyor. Ama benim burada gördüğüm kadarıyla eğer orta vadeli güzel bir portföy oluşturuyorsak ve bunu 2017-18'e doğru bırakabilme yeteneğimiz varsa, öyle bir kabiliyetimiz varsa yatırımcı böyle bir resimden güçlü bir yani enflasyon üzerinde bir getiriyle çıkacaktır büyük olasılıkla. Burada Türkiye'nin öne çıkan işte sektörlerine, şirketlerine iyi değerlendirmek gerekiyor. Altın tarafına baktığımızda altındaki fırsatı değerlendirdi zaten yatırımcı haliyle olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki geri çekilmelerden de ayrı bir ders çıktı. Yani bir altının her zaman sürekli çıkmayacağını yatırımcı anlamış oldu. Ve şu dönemde evet biraz zayıf dolar, güçlü altın şeyini gördük. Hep söylerim Ağustos aylarında genelde güçlü bir altın trendi görürüz. Bu ay yine gördük bunu. Ama ben devamında biraz daha altındaki ivmenin yavaşlayacağını düşünüyorum. Yani burada 4850 5000'e doğru bir yaklaşır ama oralardan tekrar bir geri dönme olasılığı yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buralarda yatırımcı biraz daha temkinli olabilir tarafındayım. O anlamda benim gördüğüm kadarıyla yani 2027'ye doğru biraz daha resim netleşir Çağlar. Çünkü enflasyon tarafındaki bu fiyatlanmalar, işte zamlar, bütün bunlarla başa çıkmak, bir de böyle ayrıca yapay fiyatlandırmaların da olduğunu görüyoruz Türkiye'de maalesef ki. Bunlarla da başa çıkabilme kapasitemizin görüyoruz. Dolayısıyla oralardaki resimlerin de düzelmesi, bu yapay fiyatlandırmaların, hızlı yapılan zamların da bir şekilde zapturapt altına alınmasıyla birlikte enflasyonla başa çıkma olasılığımız yükseliyor ve o yükseliş bize hisse senedi piyasalarında da güçlü, nasıl diyeyim, güçlenmeyi, ralliyi öne çıkaracaktır ama bu şu an için çok olası değil. Yani 2026 bu için biraz bunu konuşmak erken. Güçlü büyümenin biraz daha 2027'ye hatta 2028'e sarkma olasılığı yüksek gibi görünüyor Çağlar.
0: İyi ki dakikada bu yılın sonunu kalp rahatsızlığı yaşamadan, latife ile karışık söylüyorum Allah korusun, atlatmak adına bir model portföy öneriniz olur mu?
1: Olur. Ne olur dersen, yıl sonuna doğru yine orta ölçekli bir yatırımcı, orta seviyede bir yatırımcıyı düşünürsek %40 civarında bir hisse senedi portföyü olabilir ki bu portföyün içerisinde de tabii ki ayrıca alokasyon iyi yapmak gerekiyor. Güçlü hisse senetleri, yani büyümüş değerli hisse senetlerine yatırım, Onun içerisinde yine potansiyeli olabilecek daha küçük, orta ölçekli, piyasa değerli hisse senetlerine yatırım, ama onların ağırlığını biraz daha aşağıda tutmak gerektiğini düşünüyorum Çağlar. Dolayısıyla %40, 35-40 hisse senedi dersek üstüne bir %15 altın diyebilirim. Yani altınsız bir portföy olmuyor bu dönemlerde. Her ne kadar volatilitesi yüksek olsa da altın yine Amerika'daki doların seyrine bağlı olarak hareketine devam ediyor, onu biliyoruz. Dolayısıyla eğer 40 dersek 55'e gelmiş oluyoruz. Üzerinde de mevduat ve yatırım fonları ile çeşitlendirilen bir portföy. Yani yatırım fonları tarafında da hem bono hem hisse senedi tarafı içeren, para piyasası içeren bir portföy dağılımı yapılabilir. Bu da %30-35'e kadar gidebilir. Üstünü de mevduatla devam edebiliriz. Böyle gayet çeşitli, hem yatırım fonu tarafında çeşitlendirilmiş, hem geniş alokasyon anlamında çeşitlendirilmiş bir portföyle gitmek yatırımcının her zaman lehine. Ben şunu söylerim her zaman, bilmek mümkün değil. Yani ne zaman ne çıkacak, hangisi prim yapacak, bunu bilmek mümkün değil. Eğer biliyorum birisi, ben bunu biliyorum, şu şöyle olacak diyorsa zaten bunun buna inanmamak gerekiyor. Dolayısıyla iyi tanımlanmış, iyi aloke edilmiş bir portföy her zaman yatırımcıyı korur ve her türlü biri çıkarken bazen biri daha hızlı çıkar, biri daha düşük, biri geri gelebilir, ama sonuçta yatırımcı enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamış olur. Çünkü şu an hedefinde bu olması gerektiğini düşünüyorum Çağlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ara Portföy Yönetim Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı bizlerle birlikteydi. Ve 24 Ağustos 2026 tarihi bu fon saatine noktayı da hedge fonların Scott Bessent'ın özellikle borçlanma maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni planlarının ardından dolar aleyhine pozisyonlarını arttırmasıyla ilgili haberimizde noktayı koyuyoruz. Gün içerisinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hedge fonlar, Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın yükselen borçlanma maliyetlerini dizginlemeye yönelik yeni mali planlarının detaylarını beklerken, dolar aleyhine aldıkları düşüş yönlü pozisyonlarını artırıyor. Bessent'ın 19 Ağustos'ta duyurduğu uzun vadeli menkul kıymet geri alımlarını artırma kararı, döviz piyasalarında dolara yönelik sert bir satış dalgasını tetikledi. Açıklamanın ardından dolar, son 3 haftanın en sert günlük düşüşünü kaydederken, spot piyasada da yoğun satışlar gözlendi. Barclays G10 Döviz Ticareti Eş Başkanı Thorsten Schönborn, Ağustos ayı boyunca devam eden dolar arzı zemininde özellikle hedge fond müşterilerinin dolar satışlarını belirgin şekilde hızlandırdığını bildirdi. Schönborn, kurumsal portföy akışlarının ise fonlara kıyasla daha az yönlü kaldığına dikkat çekti. Bessent'ın yükselen borçlama maliyetlerini düşürme konusundaki agresif yaklaşımı, piyasa aktörleri arasında bu politika hamlelerinin bedelini nihayetinde doların ödeyeceği yorumlarına yol açıyor. Hazinenin getiri eğrisini aktif bir şekilde yönetmeye kaymasının dolara olan güveni zayıflatacağını savunan yatırımcılar, Bessent'ın hazine twisti olarak adlandırdığı stratejiden endişe duyuyor. Uzun vadeli Amerikan borçlarını geri alabilmek için daha fazla kısa vadeli menkul kıymet satılması gerekliliği, piyasadaki dolar üzerindeki baskıyı pekiştiriyor. Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.

0: Varlık Yönetiminden herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün aslında programın ismiyle eşdeğer bir bölümü ağırlıyoruz. Bugün Varlık Yönetimi konuşacağız bol bol ve Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bugün bizlere eşlik edecek. Tolga hoş geldin.
1: Hoş buldum Gözde.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında hani Türkiye'de varlık yönetimi deyince belki böyle çok sonradan hayatımıza daha dahil olan bir bölüm diye tırnak içerisinde söylüyorum. Tabii Türkiye'de özellikle servetin son yıllarda ciddi anlamda arttığı ve bunu enflasyona karşı korumanın da çok çok zor olduğu bir dönem. Pandemi dönemi sonrası tabii böyle çok hani belki daha rahat bir dönemdi. Çünkü hani varlık sınıflarının pek çoğu zaten getiri sağlıyordu. Ama özellikle bu dönemde hem volatilitenin çok yüksek olduğu hem de küresel risklerin yani bir yandan hem içeride hem de küresel tarafta ki birazdan değerlendireceğiz. Bunları konuşacağız ve biraz ürünlerden bahsedeceğiz elbette ama önce tabii bir varlık yönetimi ne yapar bir kurumda, bir aracı kurumda? Yani info yatırımda siz varlık yönetiminde neler yapıyorsunuz? Senden dinlemek isteriz.
1: Tabii. Varlık yönetimi dediğimiz aslında biz yatırımcılarımızın genel olarak risk algılarına göre portföylerini çoklu varlık sınıflarında değerlendirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu ne demek? Bizim varlık yönetimi alanında çalıştığımız yatırımcılar sadece borsa müşterisi değil, sadece hisse senedi yatırımcısı değil, sadece mevduat yatırımcısı da değil, sadece türev üründe yatırımcısı değil. Tam tersi nerede fırsat varsa orayı değerlendirmeye çalışan bir yatırımcı grubuyla çalışıyoruz. Dolayısıyla aynı anda bütün varlık sınıflarını bir arada takip ettiğimiz bir iş kolunda görev alıyoruz. Yani bir yandan faiz piyasasını takip ediyoruz, bir yandan FX tarafını takip ediyoruz, bir yandan hisse senedi tarafını takip ediyoruz, bir yandan türev piyasalarda bir fırsat varsa oraları da takip ediyoruz ve yatırımcılarımızın risk algısına göre onlarla paylaşımlarda bulunuyoruz. Dolayısıyla da varlık yönetimi dediğimiz şey aslında tamamen çoklu varlık sınıflarını takip etmekle alakalı bir iş kolu diyebiliriz.
0: Çünkü aslında bahsettiğin gibi piyasa koşulları çok hızlı değişiyor. Burada işte altına güvenli liman diyoruz. Bir bakıyoruz ki altın %30 düşmüş, değil mi? Ya da şu anda olduğu gibi özellikle küresel tarafta tahvil piyasasında çok ciddi bir hareketlilik var. Özellikle hep faizlerin uzun vadelerin yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Yani bunları da konuşacağız elbette ama kurumlar için özellikle tabii zor bir dönem. Bireyler için de elbette zor ama esas tabii kurumların yaşaması gerekiyor ki ekonomide özellikle bireylerin daha iyi, daha refah içinde olabilmesi adına. Ama tabii ki şu anda mevcut da kurumların bazı ürünlerden ya da bazı özellikle bu riski dağıtmak anlamında tam olarak yeterli bilgiye sahipler mi bilemiyorum. Nasıl görüyorsun mesela kurumlar tarafını özellikle? Orada eksik yapılanlar ya da yapılmayan neler var?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Gözde, bizim taraf için söyleyeceğim, yani bankalar ve aracı kurumlar için söyleyeceğim. Geçmişe göre çok daha fazla ileriye gitmiş durumdayız. Yani şunu demek istiyorum, Türkiye'de mevzuat müsaade ettiği sürece aslında bütün dünyada yapılabilen birçoğu yatırım işlemini artık bankalar ya da işte aracı kurumlar aracılık edebiliyorlar. Dolayısıyla artık biz yatırımcılara, kurum olsun, bireysel olsun fark etmez, çok geniş yelpazede bir yatırım yapma fırsatı sunuyoruz. Tabii sen kurumsal tarafı merak ediyorsun. Kurumsal tarafta da geçmişe göre bir ilerleme var. Yani şunu ima ediyorum. İşte biz bundan 10 sene önce kurumsal yatırımcılarla, kurumsal müşterilerle görüştüğümüz zaman, örnek veriyorum, ithalatçı bir müşteri işte bir ürünü ithal ediyor, içeride satıyor. Geliri TL, maliyeti döviz. Kendinizi koruyor musunuz, sigortalıyor musunuz dediğimiz zaman ne olduğunu anlatmakta güçlük yaşıyorduk, öyle söyleyeyim. Hani risk taşıdığı riskin farkında ama bunu yönetmekle alakalı hiçbir fikri yoktu eskiden kurumsal yatırımcıların. Fakat günümüzde tabii geçmişe göre çok daha fazla bu konuda gelişim olduğunu görüyoruz. Özellikle işte halka açık olan büyük şirketlerde geçmişe göre çok daha detaylı bir hazine ekipleri çalışıyor. Bu hazine ekipleri genel olarak her şeyi, hem fonun yönetimini hem riskin yönetimini çok detaylı bir şekilde yapıyorlar ki genelde de kurumların hazine ekipleri artık tecrübeli bankacı arkadaşlarımızdan oluşmaya başladı. Dolayısıyla mutfağın içinden gelen insanlar ürünleri de çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla bir miktar burada eskiye göre gelişim var. Ama tamamen biz şu anda Türkiye'de türev ürünler kullanılıyor. Herkes işte kur riskini, faiz riskini ya da herhangi bir operasyonun dışındaki

0: parasal etkili oluşabilecek riski çok iyi koruyor mu, yönetiyor mu diyecek olursak maalesef hayır.
1: Ama geçmişe göre bir gelişim var elbette, değil mi?
0: Var tabii ki, hatta bunu zaten biliyorsun, finansallar açıklandığında da görüyoruz yani bazı önemli, mesela işte petrokimya sektöründe petrol fiyatlarındaki hareketlere karşı kendini koruyan, işte opsiyon yapan, ya da havacılık sektöründe mesela son dönemde petrol çok hareketli olduğu için özellikle ondan bahsediyorum. Havacılık sektöründe şirketlerimizin özellikle kendini hedge ettiğini, işte finansallarında da bu yaptıkları, işte türev işlemleri açıkladıklarını biliyoruz.
1: Evet.
0: Geçmişe göre iyi ama daha bilinir hale gelinmesi gerekiyor. Önümüzde daha yol var diye düşünüyorum.
1: Yani aslında tabii dediğin gibi, yani küresel risk, içeride siyasi risk, bunun adına ne dersen de gelişen ülkeler tarafı da, çünkü biz de bir gelişen ülkeyiz elbette, bizde de risk çok yüksek her zaman ama ben de hep onu söylüyorum şirketlere, yani diyorum şartlar ne olursa olsun siz kendinizi korumayı bileceksiniz diye. Bu biraz dönüp dolaşıp oraya varıyor. Yani ürün çeşitliliğini bilirsen ve tanırsan, bir şekilde zor dönemlerde hasar alsan bile en azından hayatta kalacak hasarla devam etmek var. Bir de gerçekten işletmenin tamamıyla ortadan hani yok olacak seviyeye gelmesi var. Gerçekten o tabii çok istediğimiz bir şey değil ama çok uzun süredir aslında, işte biz 2018'den beri çok dalgalı bir ekonomi olduğu için işte enflasyon dinamikleri hızlı bozuluyor, kur şokları hızlı yaşanabiliyor vesaire. Dolayısıyla da zaten zor bir dönemden gele gele buralara gelmiştik. Tabii bu dönemde de bayağı bir maalesef hani konkordato vesaire diyoruz ama özellikle bu dönem için yine kur riski taşımak istemeyenler ya da petrol gibi ürünlerde kendini korumak isteyenler ne yapabilir? Şimdi elde türev ürünlerde özellikle 3 tane çok konuştuğumuz, bildiğimiz, senin de yakından zaten piyasayı takip ettiğin opsiyon, futures ve forward piyasa var. Bunları biraz anlatalım mı? Yani tanımayanlar için mesela opsiyon nedir? Nasıl Tabii. yapılır?
0: Şimdi öncelikle kurumlar açısından ben bunu, hani oradan girdiğimiz için oradan başlayacağım Gözde. Kurumlar açısından bir kere riski yönetmek amaçlı türev ürün kullanmak maliyeti düşük olduğu için çok önemli bir konumda. Çünkü normalde ben işte örnek veriyorum, operasyonumu TL ile çeviriyorum ama bir yandan da birkaç ay sonra bir dolar ödemem var. Kurun da birkaç ay sonra ne olacağını bilmiyorum. Fiyatın her zaman ne olacağını kestirmek çok zor. Böyle bir iddiada bulunmak da çok zor. Ama ben bugünden kendimi rahatlatmak adına gidip o doları alacak olsam TL'nin elde tutma getirisinden vazgeçmek zorundayım. Ya da TL'yi operasyonda kullanmak yerine dövize dönüştürmüş oluyorlar. Ama türev tarafı kullandığımız zaman, türev yani opsiyon, forward ya da future işlemlerde biliyorsun teminatla çalışılıyor. Teminat, daha düşük teminatlarla ileri vadeli işlem yapabiliyorsun. Yani ben bugünden 1 milyon dolar almam gerekiyorken onun bugünden 1 milyon dolar karşılığı TL'yi kullanmayıp dönüp opsiyonla, forward ya da future'la daha düşük teminatlar kullanarak o 1 milyon dolar pozisyonumu ileri vadede yaşatabiliyorum. Dolayısıyla
1: bizde
0: kurumlar
1: işte
0: açısından
1: bu
0: önemli.
1: Bahsettiğin ürün tanınmadığı için belki de pek çok işletme tarafından dönüp paranın tamamıyla ihtiyaç halinde hop dolara geçebiliyor. Halbuki değil mi, bir maliyet, ufak bir maliyet ödeyerek bu ürünü almış olup, yani o pozisyonu, 1 milyon dolar pozisyonuyla kendini koruma altına almış olabilir. Peki opsiyonun riski ne? Yani bu fiyatlama vesaire şirketler için çok yük getirecek bir fiyatlama mı? Nasıl bakılmalı? Nasıl düşünülmeli? Hani hazine birimi yoksa da, hani siz info yatırımda biraz hazine ekibi gibi onlara da danışmanlık veriyorsunuz. Nasıl olabilir? Nasıl Tabii. bakmaları gerekir?
0: Şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi opsiyon dediğimiz ürün, aslında sen opsiyonun da ne olduğunu bir tarif edelim diye sormuştun. Opsiyon dediğimiz ürün aslında bir hak alma, hak satma işlemi. Bunu bir sigorta gibi düşünebiliriz. Yani örnek veriyorum, benim 3 ay sonra işte 1 milyon dolar ödemem var. Ve ben bugünden 3 ay sonrasına 1 milyon dolar alma hakkı satın alabilirim. Bunu nasıl alıyorum? Örnek veriyorum, bugünkü spot kur 48 lira. 3 ay sonra kur nereye gittiğinde beni rahatsız, yani hangi seviyenin üzerinde çıktığında beni rahatsız edecekse o seviyeden alma hakkı satın alıyorum. Örnek veriyorum, 51 lira olsun. Yani 3 ay sonra kur 51 liranın üzerinde olursa ben bundan operasyon olarak zarar göreceğim. Dolayısıyla ben 51 liradan, bugünden 51 lira fiyatlı 1 milyon dolar alım hakkı satın alıyorum. Ne oluyor? Bunun için bir prim ödüyorum Gözde. Bir ödeme yapıyorum. Ve vade sonunda, 3 ay sonrasında dolar TL kuru 51 liranın üzerine giderse, yani benim endişem gerçekleşirse, kaç olursa olsun, 60'a da gitse, 70'e de gitse, 55'e de gitse, benim 51 liradan bir dolar alma hakkım oluyor. Yani aslında bunu bir sigorta yapmak gibi konumlandırabiliriz. Normalde ben işte örnek veriyorum, evime yangın sigortası yaptırıyorum bir yıllık. Yangın çıkarsa beni koruyor. Çıkmazsa oraya ödediğim sigorta primini aslında yakıyorum. Buradaki risk dediğimiz, senin bahsettiğin konu bu aslında. Yani ben bugünden 3 ay sonrasına beni rahatsız edebilecek seviyenin, yani üzerinde rahatsız edebilecek seviyeye dolar alım hakkını alıyorum. Eğer dolar 51 liranın altında kalırsa ben ödediğim primi yakıyorum aslında risk olarak. Eğer 51 liranın üzerine giderse de aslında endişem gerçekleşmiş oluyor ve ben o prim vasıtasıyla kendimi korumuş oluyorum.
1: O primi ödüyoruz ama en azından akşam rahat uyuyoruz.
0: Hani. Aynen öyle.
1: Değil mi? Ya işletmeler açısından çok önemli. Çünkü hani bahsettiğimiz şey böyle çok büyük meblağlarda ya 51, 52, 50 çok büyük farklar yaratıyor. Yani 1 lira, yarım tabii. lira bunlar çok farklar yaratıyor. Şu anda tabii döviz piyasası daha yatay bir piyasa. En azından her ay belli oranda bir yükseliş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da hani oynaklık az ama Türkiye'de de hep böyle beklenmedik zamanlarda riskler oluşabiliyor. Dolayısıyla hani fayda var bir en azından ürünleri tanımakta. Burada sadece burada doları konuşuyoruz ama şimdi kur şoku beklenmiyor ama hani petrol tarafında riskler çok yüksek. Yani bugün mesela sorduğumuz zaman birisi işte diyor ki yani 150 dolar olursa niye demem diyor mesela, değil mi? Yani ve bugün geldiği seviye petrolün zaten 90 dolarlar değil mi? Daha da üzeri belki biraz daha kanıksandı sanki o seviyeler.
0: Tabii.
1: Eskiden olsa biz hani yani kıyamet alameti falan derdik yani, değil mi? 60 dolarlardan buralara geldik. O yüzden herhangi bir ürünle ilgili de olabiliyor mu? Onu sormak
0: tabii,
1: istedim.
0: Tabii tabii. Herhangi bir
1: emtia.
0: Herhangi bir varlık sınıfına opsiyon yazabilirsiniz. Yani bu altın olabilir, gümüş bakır. Olabilir, bakır olur. Kömüre bile opsiyon yazılıyor iş koluna göre, öyle söyleyeyim. İşte pariteler tarafında parite riski olan kurumlar var. Ne bileyim Amerika dolarla ithalat yapıyor ama euro ile satıyor. Dolayısıyla euro dolar paritesinde kendini koruma ihtiyacı duyuyor. Herhangi bir varlık sınıfında yapılabilir. Tabii sen bunun maliyetlerinden de bahsetmiştin. Çok maliyetli olur mu olmaz mı? Bunlar çok dönemsel şeyler. Şunu kastediyorum. Sen de az önce çok iyi değindin. Bir varlık sınıfında oynaklık düşük olduğu zaman tabii ki o opsiyonun, onun opsiyonunu satın almak daha düşük maliyetli olabiliyor. Faiz ve oynaklık düşükse opsiyon maliyeti düşük oluyor. Ama hem faizin hem oynaklığın yüksek olduğu bir varlıkta faiz olması şart değil. Yani oynak, mesela petrol için konuşuyorsak oynaklık çok önemli. Ama bir para birimi için konuşuyorsak hem faizi yüksek olabilir o para birimin, hem de oynaklığı yüksek olabilir. O zaman bunların maliyeti yüksek oluyor. Dolayısıyla da burada aslında bir profesyonel yönetime ihtiyaç duyuluyor. Bu ne demek? İşte yani bir kurumun bir riski var. Evet, o riske karşı kendisini korumak istiyor. Ama görece oynaklığın ya da faizin daha düşük olduğu dönemlerde bu pozisyonlanmaları yaparak aslında ödediği maliyeti de aşağıya çekiyorlar.
1: Yani. Bu arada biz hep kurumları konuştuk ama bireyler de kullanabiliyor tabii. Bu ürünleri. Bireyler hangi amaçla kullanıyor genelde? Çünkü hani yatırımda mesela anlık fiyat hareketleri tabii kazanç sağlamak için çok gerçekten elverişli anlar yaratabiliyor. Ama biz tabii hep genelde yatırımda en büyük yanlış bir ürün yükselirken genelde trene binmeye çalışıyoruz. Ama dünyada da bu böyle, yani işte hani fear of missing out diyoruz ya, yani FOMO, bir şey mi kaçırıyorum, altın çok yükseldi ben de alayım diye. Yani 5000 dolarlardan ons altın alan çok kişi de ben tanıyorum, yani kurumda kişi de. Şimdi orada beklenmiyordu yani o hareket ama hani şunun için sorarım. Diyelim ki bir yükseliş başladı. O anda bireysel bir yatırımcı da dedi ki ya ben altın varsayıyorum, işte şu fiyata gidecek gibi. Bireysel işlem yapabiliyor mu?
0: Tabii ki yapabiliyor. Hatta biz info yatırımda varlık yönetim bölümünde kurumsal yatırımcılarla da çalışıyoruz ama çoğunlukla bireysel yatırımcılarla çalışıyoruz. Tabii bireysel yatırımcılar başından beri anlattığımız masanın diğer bacağında oturuyorlar. Tabii. Yani kurumlar bu işi yaparken kendilerini korumak amaçlı, operasyonel gelirlerini korumak amaçlı yapıyorken bireyseller de spekülatif amaçlı. Çünkü bireysellerin güdüsü de kendi tasarruflarını büyütmek. Tasarrufları büyütebilmek için de işte o opsiyon masasının prim alan bacağına da genelde bireyseller oturmaya çalışıyor. Eğer kendi kafalarında bir strateji varsa ya da işte bizler gibi profesyonellerden yönlendirme alıyorlarsa. Yani örnek veriyorum, şunlar olabiliyor. Ben çok basitçe örnek vereyim. Sen de komoditelerden bahsedince oradan gireyim. İşte gümüşte biliyorsun, işte altında çok sert düşüşler olmuştu. Altın 4000 doların altına kadar gevşemişti. Bireysel yatırımcılar bunu şöyle kullanıyorlar. Diyorlar ki ben opsiyonla hak satayım. Zaten 3800 dolara gelirse ben altın almaya razıyım, örnek veriyorum. Ben 3800 doların altına geldiği senaryoda 3800 dolardan altın almayı taahhüt edeyim. Belli bir miktar kendi bütçeme göre. Gelirse alayım. Gelmezse de opsiyon primi alıyor. Hmm. 3800 yani vade sonunda 3800 doların üstünde olursa altın yatırımcı baştan primini almış oluyor. Opsiyon primini tahsil etmiş oluyor ve elde tutma getirisini arttırıyor parasının. 3800'ün altına giderse de zaten 3800'den alma niyeti var. Opsiyon yoluyla almış oluyor. Bu minvalde kullanan çok yatırımcılar var.
1: Sanki volatilitenin olduğu dönemlerde bu tip ürünleri tekil olarak alacaklar için hani eğer fon almıyorsa ya da fiziki olarak alamayacağı bir ürünse yani petrol gibi. Şimdi altın tabii fiziki olarak belki gümüşte bir yere kadar alabiliyor ama hani petrol gidip alması ya da farklı enstrümanları alması zaten çok zor. O zaman daha elverişli bir yöntem gibi görünüyor.
0: Tabii bunlar kaidi olarak gerçekleşiyor. Buradaki amaç zaten bir sermaye kazancı sağlamak. Yani o yatırımcının oradaki güdüsü de ya benim opsiyonum çalışırsa çalışsın ben 3800'den alırım. Bir sürede altınımı taşırım. İşte bugünlerde biliyorsun daha anlamlı bir şekilde yukarı geldi altının fiyatı. Buralarda da dönüp ne yapıyorlar biliyor musun Gözde? O 3800'den aldığı altını örnek veriyorum. İşte 4500'e geldiği zaman da işte 4600'den ya da 4700'den ben satmaya razıyım zaten diyor. Yani oraya gelirse ben spot'tan vereceğim. Ya ben bunun üzerine opsiyon yazayım. Hak satayım yine. Diyeyim ki ben elimdeki altını 4700'ün üstüne giderse 4700'den satmaya razıyım. Bunun karşılığında da bir prim alayım. Primini alıyor. Eğer yukarı giderse zaten hedeflediği fiyattan satmış oluyor. Aşağıya giderse de zaten altınını elinde taşıyor. Böyle bir aslında
1: süreç. Şu anda
0: süreç.
1: Daha çok opsiyon tarafında mesela altın için örnek verecek olursak yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü pozisyon açıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle orada
1: put
0: çok değişken.
1: Put mu kol mu öyle deniyor değil mi?
0: Şöyle Gözde o tabii yatırımcıların pozisyonlanmasına göre değişiyor. Hmm. Şimdi örnek veriyorum o senin bahsettiğin sene başında gerçekleşen sell-off'ta tabii altın aşağıya gelirken bir miktar böyle yukarı seviyelerden de maliyetlenen yatırımcılar olmuştu. Tam tersi oralarda maliyetlenmeyip aşağıya düşüşünü bekleyip oralardan alanlar da oldu. Şimdi şöyle oluyor. Şu anda altın fiyatları yukarı geldiği için bu ara yatırımcı daha çok satma hakkı satma eğiliminde. Yani şu anda artık ben elimdekini maliyetin üzerinden satayım bir de prim alayım. Güzel. Oraları opsiyon yazalım.
1: Güzel gibi. Bilgi.
0: Evet yani o tarafa
1: peki,
0: gidiyorlar doğal olarak.
1: Şimdi türev ürünler tabii böyle dünyanın pek çok yerinde özellikle çok Amerika'da türev ürünün bol olduğu bir finansal ekosistem ama bizde tabii böyle bazı ürünler özellikle yeni yeni dedik. Şimdi farkını bilmeyenler için de opsiyon, futures ya da forward. Biraz bunların farkını anlatır mısın? Yani forward ile futures'ın farkı aslında çok basit ama opsiyonu diğerlerinden ayıran nedir?
0: Tabii. Şöyle zaten opsiyonu detaylı anlattık. Opsiyon bir hak alma ve hak satma işlemi. Prim alan ya da prim veren, ödeyen taraf olabiliyorsunuz. Opsiyon vadede kesin bir uzlaşı doğurmaz. Yani opsiyon bir şart koşul oluştuğunda tetiklenip çalışabilir. Az önce bahsettiğim gibi ben 4700'den altın satma hakkı satarım. Altın eğer 4700'ün üstüne giderse ben altınımı satarım. Altında gerçekleşirse hiçbir şey gerçekleşmiyor aslında. Future ve forward dediğimiz kesin uzlaşmadır. Yani ben bugünden ileri bir vadede bir varlığı satın alıyorsam bunun adı forward ya da future'dır. Aralarındaki fark sen de dedin çok basit bir fark var. Bir tanesi future kontratlar dediğimiz borsalarda, organize piyasalarda işlem görür. Forward dediğimizde, forward işlemlerde de OTC piyasalar, tezgah üstü türev piyasalar dediğimiz aslında bankalar arası piyasada işlem görür. Aynı mantıkla işlem görürler. Sadece işte borsada işlem görenin işlem saatleri farklıdır. İşte forward kontratların işlem saatleri farklıdır gibi.
1: Evet.
0: Ama forward ve future'da kesin uzlaşı vardır. Yani ben forward'la örnek veriyorum bundan bir ay sonrasına bir 10 ons altın almak istedim ve bugünden işlemi kestim. Vadesi geldiği zaman 10 ons altın benim hesabıma geçer. Ben de onun anlaştığım kurdan karşı bacak ödemesini yaparım. Aradaki fark budur. Hı-hı. Yani forward ve future'da kesin alırım o ilgili varlığı. Opsiyonda bir koşula bağlı gerçekleşir. Aradaki fark
1: orada
0: da.
1: Alma opsiyonunu ya da satma opsiyonunu değil mi? Elinde
0: evet.
1: Tutma o hak. Güzel özetlediniz. Şimdi özellikle biraz bu para hareketlerini anlamak adına sormak istiyorum. Son dönemde Türkiye'de hep carry trade tartışılıyor. Siz özellikle sistemin bu tarafında hareketleri çok detaylı görüyorsunuz. Bu carry trade meselesi, swap faizleri oldukça düştü. Yabancı akışını görüyoruz aslında. Orada mesela hece etmeden kendilerini geriyorlar ve bir anlamda da çok böyle küresel raporlarda detaylı analizler çıkmaya başladı. Nedir son durum? Yani Türkiye'de şu anda tahvili olan ilgi, hani bu kısa vade, işte uzatalım vesaire diye de bir heves var. Nedir şu anda mevcut durum?
0: Yani zaten senin de bahsettiğin gibi tahvili olan ilgi tamamen carry trade tarafındaki bir getiri avantajından kaynaklanıyor. Yani önce şunu konuşmak gerekir. Matematiksel olarak şu anda zaten TL'nin karşısında pozisyon almak çok rasyonel bir şey değil Gözde. Yani çünkü çok anlamlı bir reel faiz veriyoruz biz. Baktığım zaman kurdaki nominal yükselişin de üzerinde bir faiz.

0: diyoruz. Dolayısıyla matematiksel olarak zaten TL'ye karşı pozisyon almak doğru değil. Tam tersi, senin de bahsettiğin gibi yabancılar şu anda TL'deki getiriyi değerlendiriyorlar. Türkiye'yi şu anda bir dolar bazında getiri yapmak için adres olarak değerlendiriyorlar. Burada da ne yapıyorlar? Dolar getiriyorlar. Dolarları TL'ye dönüp işte TRF dediğimiz ağırlıklı tahvili alıyorlar biliyorsun. O da daha çok gecelik faiz gibi zaten işlem gören bir enstrüman biliyorsun. Burada ilginç olan şey şu bence bu dönemde. Yabancılar daha önce sen de biliyorsun işte borsada, tahvilde vesaire nerede işlem yapıyorsa tabii ki Türkiye'de yapacaksa TL'yi kullanmaları gerekiyor aracı olarak. Ama arka planda hep kendilerini hedge eden bir mekanizma ile gidiyorlardı. Yine buradaki carry trade pozisyonlarında da bu minvalde gidiyorlardı ama bir ara mesela birkaç ay önce yanlış hatırlamıyorsam bir yabancı aracı kurumdan ben mesela meslek hayatımda ilk defa gördüm. Bir trade idea verdiler. Dediler ki biz işte 3 ay vadede TL öneriyoruz. TL alın. Unhedge dediler. Yani biz dolar tarafında da kendimizi hedge etmeden direkt yani Türk yatırımcısı gibi ben dolarımı satıyorum. TL'ye geçiyorum. TL'de de faiz alıyorum. Hani bunu şey gibi değerlendirmemek lazım bu arada. Yani yabancı geliyor buradan TL faizden faydalanıyor değil. Tam tersi burada aslında bir bu süreçte hem bizim enflasyonla mücadelemize bir yandan yardımcı olmuş oluyorlar. Hem Merkez Bankası'nın rezervlerini doldurmuş oluyoruz. İşte son dönemde biliyorsun çok konuşuluyor. Hem yabancı hem yerlinin burada yaptığı aslında TL tercihiyle. Merkez Bankası da bundan faydalanıyor. Uzun zamandır da yabancıların daha çok ilgisi bu tarafa. Yani şeyden de görüyoruz. Merkez Bankası'nın menkul kıymet istatistiklerinden de baktığımız zaman haftalık bazda genelde Türkiye'ye olan girişlerde hisse senedinden çok tahvil tarafına giriş oluyor. Bu da zaten carry pozisyonları sebebiyle.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Tolga. Çok aslında önemli de ürünleri ve bilgileri buradan aktarmış olduk. Ayağına sağlık. Varlık Yönetimi Direktörü İnfo Yatırım'ın Tolga Erkan'ı bugün ağırladık efendim. Burada noktalayalım varlık yönetimini. Gelecek hafta yine beraberiz. Hoşçakalın.

0: reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Piyasa hattı programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, aslında öğlen seansına bakıldığında biraz fiyatlamalara göz gezdirmekte fayda var diyelim. Çünkü sabah saati Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın repo ihalesine bir haftalık vadeli geri dönmesinden sonra yukarı yönlü bir seyir izlemişti. Şu anda 14.500 puanda üzerinde bir fiyatlanma hakim olduğunu gördük. Alt endekslere bakıldığında bankacılık tarafında sabah saat %4'e yakın bir prim vardı. Biraz primlerde geri çekilme öğlen saatinde görüyoruz. Bu seansta Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi %3,40'a varan yukarı yönlü bir seyirle fiyatlanmasını sürdürüyor. Sanayi ve mali tarafta yatay pozitif bir işlem hacminde devam ettiğini izliyoruz. Turizm ulaştırma hizmetler tarafına bakıldığında sabah saati orada ise tablo yeşillerle kaldı.

0: haklıydı. Fakat şimdi öğlen seansında hizmetler tarafında hafif bir geri çekilme varken yatay negatif, turizm ve ulaştırma tarafında yatay pozitif işlem hacmi olduğunu gördük ki geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksi %2,42'ye varan bir artışla kapanmıştı ve bu sabah saati haftaya 300 doların da üzerinde bir fiyatlanmayla başlamıştı. FTSE Russell endeksinden bir açıklama geldi. Endekslerden 24 tane Türk şirketini çıkardığını endeks açıklamıştı diyelim ve buradan küresel para piyasalarındaki son fiyatlamalara bakalım. Dolar, TL, Euro, TL tarafı güne yatay şekilde işlem görerek devam ediyor. Goldman Sachs'tan bir açıklama geldi. Türk lirasının değer kaybının son hızını dikkate alarak dolar, TL tahminini kurum yukarı yönlü revize etti. Banka 12 aylık dolar, TL tahminini 54'den 59'a çıkardığını açıkladı ve TL'deki düşüş riskini öngören kurumsa uzun vadeli TL pozisyonunu koruduğunu açıklamıştı diyelim ve Euro dolar çarpmasına beraber bakalım. Biraz 16.64 seviyesinden işlem geçiyor ve bu da 2 ayın zirvesine yaklaşık bir fiyatlamanın hakim olduğunu bize gösterdi. Sterlin dolar çaprazına bakıldığında 1.3627 seviyesinden işlem görüyor ki bu da 3 ayın zirvesinin biraz daha altına sarkmış bir fiyatlamanın hakim olduğunu gösterirken dolar endeksinde 99 seviyesini bu sabah saati gördüğümüzü ekleyelim diyelim ve Avrupa tarafına gidelim. Sabah açılışında karışık bir seyir vardı. Hala karışık seyrin devam ettiği bir Avrupa borsası performansıyla karşı karşıya kaldık. Londra tarafı ve İtalya tarafında pozitif bir ayrışma varken Paris ve Frankfurt DAX tarafında negatif bir ayrışmanın da olduğunu izliyoruz. Avrupa tarafında bu hafta bakıldığında Almanya'dan bir dizi verinin geleceğini görüyoruz. Salı günü büyüme gelecek Almanya tarafından ve ardından tüketici güveniyle işsizlik rakamlarını da alacağız. İsviçre basınında bu sabah saati bir açıklama vardı. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın 2027 yılında görev süresinin Avrupa Merkez Bankası sona ermesinden sonra Dünya Ekonomik Forumu'nda başkanlığı üstlenebileceğinin altı çizilmişti. Lagarde'ın habere dayandırılan aslında akışa göre yönetim kurulunda hizmet etmeye hazırım dediği öne sürüldü diyelim ve ABD vadeli bakalım buradansa. ABD vadelilerde ise sabah karışık bir seyir varken şimdi öğlen seansında bakıldığında Türkiye saatiyle negatif bir seyrin hakim olduğunu gördük. Amerika tarafında bu hafta bir dizi veri gelirken Cuma günü gözler Jackson Hole toplantısında olacak ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajların da önem arz edeceğinin altını çizmekte fayda var diyelim. Bugün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'tan Amerika'nın İran'a dair uygulamayı seçtiği ekonomik yaptırımların ve tahvil alım programının açıklanması bekleniyor. Bu hafta gözler Çarşamba günü Nvidia bilançosunda olurken aynı gün Fed'in gösterge enflasyonu çekirdek PC yani kişisel tüketim harcamaları ve büyüme rakamları gelecek diyelim. Evet, öğlen seansında piyasalarda bu denli bir fiyatlama varken şimdi piyasalardaki son performansı konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Harun Raşit Demircan. Harun Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Harun Bey. Bakıldığında haftanın ilk işlem gününde biraz daha pozitif bir algının olduğu iç tarafta görürken dış tarafta ise daha karışık seyirle fiyatlanmanın sürdüğünü gördük. Peki bu hafta nasıl bir fiyatlama seyri görürüz? Sözü hemen size bırakayım.
1: Küresel taraftan başlayacak olursak oldukça aslında kritik bir haftaya giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. Fed tarafında ufak da olsa faiz indirimi beklentileri Eylül ayında özellikle mevcut. Burada fiyatlamaya baktığımızda biraz daha beklentilere göre şekillenen, daha doğrusu ABD-İran tarafındaki gelişmene bağlı fiyatlamaları izliyoruz. Burada tahviller hala yüksek seyrediyor. Bu da aslında teknoloji tarafında bir baskı yaratıyor diyebiliriz. Bu haftaya baktığımızda en önemli nokta aslında Nvidia bilançosu olacaktır. Nvidia bilançosu özelinde özellikle Nasdaq endeksindeki hareketlinin biraz daha şekillenmesini bekliyoruz. Olası bir tepki alımı gelmesi halinde bu Nasdaq Nvidia öncülüğüne gerçekleşebilir. Diğer yandan Jackson Hole toplantısı bu hafta gerçekleşecek. Kevin Warsh'un konuşmasını takip edeceğiz. Burada son toplantı sonuçlarına baktığımızda FOMC tarafında daha şahin bir bakış açısı vardı. Bundan kaynaklı bu hafta bu bakış açısı tersine döner mi? Buna göre de bir fiyatlama izleyeceğiz gibi duruyor. Bundan kaynaklı ana odak noktamız buradaki sempozyum olacak diyebiliriz. Yurt dışına baktığımızda ise aslında beklenen haber geldi diyebiliriz. Bir gevşeme sinyali Merkez Bankası tarafında gerçekleşti. Bir haftalık gecelik repo faizlerin tekrardan aktif olması, fonlama oranının 40'tan 37'ye çekilmesi bir gevşeme sinyali olarak fiyatlandı diyebiliriz şu an borsada. Burada banka tarafının öncülüğüyle gerçekleşen bir yükseliş mevcut. Ancak yükselişin genele yayılmadığı bir görünüm izliyoruz. Burada aslında yükselişin genele yayılması için de önümüzdeki süreçte enflasyon tarafında da iyimser bir rakama ihtiyacımız var. Bundan kaynaklı önümüzdeki süreçte ayın ilk haftası gelecek olan enflasyon, Temmuz ayı enflasyonu bakacağımız ana odak noktası olacaktır. Burada enflasyon tarafında olumlu bir şey görürsek yıl sonuna kadar politika faizinde ciddi bir gerileme görebiliriz. Burada endeksi yukarı taşıyacak ana etken enflasyon eğilimi diyebiliriz kısacası. Bu noktada toparlayacak olursam da endeksi özellikle 14.450 bandı önemli. Bu seviye üzerine tutunması halinde 14.700 seviyesini test etmesini bekliyoruz. Bu iki bant arasında fiyatlama devam edebilir. Ancak buradaki ana fiyatlama yine yurt içinde ziyade küresel tarafta ABD, İran ve Jackson Hole toplantısından gelecek açıklamalara bağlı olacaktır. Bundan kaynaklı hem küresel tarafta fiyatlamaları bu şekilde takip edeceğiz hem de yurt içinde Merkez Bankası'nın atacağı adımlar hakkında gelecek beklentiler fiyatlarını belirleyecek en önemli unsur olacak diyebiliriz.
0: Harun Bey, çok teşekkürler. Sizlere de iyi seanslar dilerim. Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuzu piyasa hattında ağırlıyoruz ve yeni bir halka arzı onay sonrasında aslında talep toplamaya başlayan bir şirketi ağırlıyoruz diyelim. Kendisi Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam. Fatih Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Talep
2: Hepinize.
0: toplamanız bu hafta bugün başladı. 3 gün sürecek talep toplama dediğimizde 12 lira 93 kuruştan pay fiyatıyla işleme sunulacaksınız Gong'dan sonra ve yaklaşık 2,16 milyar liraya varan bir halka arz büyüklüğü de beklentiler dahilinde borsaya gelmeniz planlanıyor. Peki, ilk önce bir şirketi tanıyalım. Siz diğer rakiplerden ayıran unsurlar neler oldu? Rekabet tarafında nasıl bir temel unsurla ayrışmayı planlıyorsunuz?
2: Tabii. Biz Bakırcı Grubu olarak 1981 yılından beri gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir grubuz. Asıl işimiz, ana işimiz gayrimenkul. Geçen tabii bu süre zarfında inşaat sektöründe yaklaşık 85 proje, 2 milyon metrekare inşaat alanı ve 5000'in üzerinde de bağımsız bölüm teslimi gerçekleştirdik. 45 yıllık tecrübe ve bilgi birikiminde geldiğimiz noktada daha kurumsal bir yapıya büründürmek, şeffaf ve nesilden nesile aktarılabilen, sürdürülebilir bir şirkete dönüşmek amacıyla da gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüş için başvurumuzu yaptık. Süreç 2025 yılının Mart ayında iznimizi alarak gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüzle birinci aşaması tamamlanmış oldu. Şu anda da bugün itibariyle talep toplama sürecimiz başladı. 24, 25, 26 Ağustos tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplama sürecimiz devam edecek.
0: Şimdi 1,5 yıllık da bir emeğin karşılığını aldığınız bir dönemle karşı karşıya kaldınız,
2: evet.
0: Fatih Bey, bakıldığında peki halka arzdan sağlanacak geliri nerede kullanmayı planlıyorsunuz ve kapı açıklamanızda %90'a varan bir gelirin proje finansmanında kullanılabileceğinin de altı çizilmişti. Bu hangi
2: evet.
0: projelerde kullanılabilir sizce?
2: Biz portföy çeşitliliği fazla olan bir GYO'yuz. Açıkçası bu yola başlarken temel motivasyonumuz kurumsallaşmak ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaktı. Bununla birlikte de portföye baktığımızda da örnek bir GYO olmayı arzu ettik. Bir taraftan kira geliri elde ettiğimiz mülklerimiz var portföyümüz kapsamında. Diğer taraftan da birbirinden değerli lokasyonlarda 4 farklı projemiz var. Biraz projelerimizden bahsedecek
0: Tabii.
2: olursam. Örneğin Ömerli bölgesinde Kuzey Marmara Otoyolu'na ve İstanbul Havalimanı'na çok yakın stratejik bir konumda bir lojistik merkezi inşaatımız var devam eden. Bittiğinde bunu kira geliri elde etmek amacıyla portföyümüze tutacağız. Bunun yanında İstanbul'da ticaretin merkezi İstoç'un içinde bir ticaret merkezi projemiz var. Yaklaşık 153.500 metrekarelik çok değerli bir proje. Eş zamanlı olarak da şu anda inşaatı devam eden Hayat'ın ve İstanbul'un merkezi konumunda olan Topkapı'da iki tane konut projemiz var. Bizim halka arzımızda ortak satışımız olmayacak. Dolayısıyla elde ettiğimiz gelirin kaynağın tamamını şirketimize sermaye olarak ekleyeceğiz. Borcu yok denecek kadar az düzeyde bir GYO'yuz. Dolayısıyla elde ettiğimiz kaynağın en az %90'lık kısmını da projelerimizin finansmanında kullanmayı hedefliyoruz. Bu tabii hem projelerimizi hızlandıracak hem de büyümemizi destekleyecek önümüzdeki dönemde.
0: Bu üç projeye mi odaklanacak? Peki halka arzdan gelen gelecek gelir ve hangi oranlarda odaklanmayı planlıyorsunuz?
2: Dört projemiz var. Dört projemizin toplamı yaklaşık 300 bin metrekare civarında. Bizim hedefimiz 2027 yılının sonuna kadar projelerimizi bitirmek. Bu şekilde bir planlama yaptık. Projelerimizin büyüklüğüne göre de halk arzından elde edeceğimiz geliri projelerimiz arasında paylaştıracağız.
0: Peki büyük projelerinizin önemli bölümünü önümüzdeki yıl sonuna kadar bitirmeyi planladığınızın altını çizmişsiniz. Takvimler bu yönde ilerliyor sanıyorum ki burada bir erteleme erken bitirme olabilir mi diye sormak isterim. Ve bu tarihe kadar sizce şirketin düzenli nakit akışının hangi kira gelirleri ve satışlar destekleyecektir?
2: Biz öz kaynakları güçlü bir GEO'yuz. Şu anda 4 tane projemizde başladı ve inşaatları devam ediyor. %30'a varan ilerlemeler söz konusu projelerimizde. Tüm planlamamızı önümüzdeki yılın 6. ayından itibaren projelerimizi teslim edeceğimiz şekilde oluşturduk. O konuda herhangi bir aksama olmasını düşünmüyoruz. Bununla birlikte halka arzdan elde edeceğimiz gelir tabii ki bizim için ayrı bir enerji olacak. Halka arzımızın akabinde de projelerimizin talep toplama süreçlerini başlatacağız. Lansmanlarını birlikte yapacağız. Satış gelirlerimiz ve halka arz gelirlerimizle de projelerimizi rahatlıkla finanse edebilecek düzeydeyiz.
0: Peki bu yatırımlar ne zaman sizce gelir üretebilecek? Ne zaman başlayabilir gelir üretmeye?
2: Biz zaten bir taraftan kira gelirleri olan bir GEO'yuz. Yani operasyonel giderlerimizi, faaliyetimizle ilgili giderlerimizi kira gelirlerimizle karşılayabiliyoruz. Bununla birlikte proje geliştirmede bizim en uzman olduğumuz konu. Yani bir taraftan ilerleyen dönem için de hedefimiz kira geliri elde ettiğimiz mülklerimizi arttırırken diğer taraftan da proje geliştirme tarafında da yüksek katma değerli projeler üretmek. 2027 yılının 6. ayından itibaren projelerimizin karları realize olmaya başlayacak.
0: Peki şirket bilançolarınızda bu 4 tane projenin etkisi ne olacaktır ve projelerde takvimlerin doğru bir şekilde işlediğini belirli zamanlarda sonuçlanabileceğinin altını çizmişsiniz. Peki bilançonuza projelerin bitiminde yansıması neden olacaktır?
2: Tabii bahsettiğim projelerin hepsi stratejik konumlarda, birbirinden değerli projeler, fizibiliteleri çok iyi. Bizim izahnamemizde de her türlü detayı bulabilirsiniz. 2027 yılının önümüzdeki yılın 6. ayından itibaren bunların teslim edilmesiyle birlikte elde ettiğimiz kazançlar da bilançomuza yansıyacak. 9.2 milyarlık bir portföyümüz var. Dolayısıyla 2027 yılının sonunda projelerimizin bilançomuza yansımasıyla beraber de tüm ortaklarımız için, yatırımcılarımız için yüksek düzeyli bir kar hedefliyoruz.
0: Bu dönemde yeni bir projeler gündemde olacak mı peki? Masada farklı bölgelerden projeler almayı hedefliyor musunuz?
2: Bugüne kadar hep odağımız İstanbul'daydı. Biliyorsunuz İstanbul şu anda kentsel dönüşümde de ciddi bir inşai aşamada. Biz önümüzdeki dönemde de özellikle İstanbul'da projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bizim ana işimiz bu, gayrimenkul geliştirme. Bu konuda da iddialıyız. Yani biz 45 yılın getirdiği tecrübeyle doğru lokasyonda nitelikli ve karlı projeler geliştirebilecek altyapıya ve güvene sahibiz. Görüştüğümüz yerler var, çalışma yaptığımız yerler var. Halk arzımızı tamamladıktan sonra yeni projelerimizi de herkese paylaşacağız, yatırımcılarımıza paylaşacağız.
0: Şimdi Fatih Bey, halka arz planlamanızda düzenli temettü hedefi de öne çıkmaya başlamış bulunmakta, evet, açıklamalara bakıldığında. Peki devam eden projelerin finansman yükü de bir yandan düşünüldüğünde halka arz sonrasında yatırımcıya somut bir temettü politikası ve dağıtım oranı taahhüt ediyor musunuz?
2: Tabii. Bildiğiniz gibi GEO'lar temettü dağıtmaları durumunda bir takım vergisel avantajlara sahip. Fakat bizim yola çıkarken de başlangıç noktasında da temel politikamız kazancımızı paylaşmaktı. Bizim belki fark etmişsinizdir, halka arz iletişimimizde de temamız paylaşacak bir geleceğimiz var. Dolayısıyla biz her yıl elde ettiğimiz kazancın, projelerden elde ettiğimiz kazancın ve kira gelirinden elde ettiğimiz kazancın %50'sini yatırımcılarımızla ve ortaklarımızla paylaşacağız. Tabii portföy çeşitliliğimiz dolayısıyla bir yandan kira gelir elde ettiğimiz mülklerimiz var. Diğer taraftan da geliştirdiğimiz projelerden elde ettiğimiz kazançlar var. Çok ileriye doğru güzel bir başarı hikayesi yazacağımızı düşünüyoruz ortaklarımızla beraber.
0: Son olarak Borsa İstanbul tarafında şu an bakıldığında 14.500 direncinin aşıldığı bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. Ki siz de bugün aslında talep toplamaya başlamış bir şirketsiniz halka arz onayından sonra. Peki bu ortamda halka arz olmayı nasıl öngörüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Biz açıkçası kendimizi avantajlı görüyoruz. Şirket yapımıza baktığınızda portföy çeşitliliğiyle, borcunun çok az olmasıyla, öz kaynaklarının güçlü olmasıyla iyi bir GEO olduğumuzu düşünüyoruz. İlk günden itibaren de örnek bir GEO olma hedefiyle yola çıktık. Dolayısıyla tabii gayrimenkulde bir takım dalgalanmalar yaşanabiliyor dönem dönem. Evet. Ama bizim portföy yapımız bu dalgalanmaları en az hissedecek düzeyde bizi koruyor. Önümüzdeki dönem tabii faizlerin inişi noktasında bir beklenti var. Bu beklentinin gerçekleşmesi gayrimenkul için çok pozitif olacak. Doğru zamanda halka arz olduğumuzu düşünüyoruz. Uzun vadeli yatırımcılarımızın da mutlu olacaklarını düşünüyoruz.
0: Evet, Bakırcı GEO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, çok teşekkürler. Değerli katkınız için diyeyim ama ekleyeceğiniz bir cümle var galiba.
2: Son bir şey ilave etmek buyurun istiyorum müsaadenizle. Bugünden itibaren 3 gün boyunca yatırımcılarımızı yatırım yapmaya davet ediyorum. Katılım endeksine uygun bir hisseyiz. Hassasiyeti olan yatırımcılarımız da rahatlıkla yatırım yapabilirler.
0: Peki biz de hayırlı olsun diyelim tekrardan. Fatih Sağlam çok teşekkürler. Değerli katkınız için diyelim.
2: Teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, son dakikalarımız ekranlarımıza yansıdı. Sabah saati Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanmıştı ve bakıldığında toplantı çıktısında şu an son dakikalarımıza yansımış bulunmakta. 2027-29 OVP dönemine dair temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ele alınmış toplantıda DKK tarafından bize gelen son bilgi. Son dakikalarımıza yansıtıyoruz diyelim ve buradan kısa bir reklama gidelim.
3: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
4: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa Hattı programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Programımızın bu bölümünde bizlere Enpa Elektronik CEO'su Murat Sarp eşlik ediyor. Murat Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi Murat Bey, ikinci çeyrek finansallarını şirketlerin aldık, fakat bir önce sektördeki son durumu konuşalım sizinle. Çünkü yeri iletkenler, çip tarafı, teknoloji şirketleri, ürün gamı ve çözümler derken aslında ABD-İran savaşından sonra piyasayı kasıp kavuran bir sektörün de olduğunu çoğunlukla konuştuk. Peki yeri iletken tarafında yapay zeka talebiyle beraber nasıl bir performans ikinci yarılda ortaya çıkacaktır? Rakamlar bize neler söylüyor, sözü hemen size bırakayım.
1: Aslında inanılmaz bir yıl yaşanıyor. Tam bir yapay zekada inanılmaz bir koşu başlamış durumda. 2025'in ilk 6 ayıyla 2026'nın ilk 6 ayını değerlendirdiğimiz zaman bir defa yarı iletken piyasası yaklaşık 700 milyar dolara geldi ve bu %102'lik bir artışa karşılık geliyor. Ve bu şekilde devam edeceği öngörüsüyle yılı 1,5 trilyon dolarlık bir cironun üzerinde kapatacağı hesaplanıyor. Bu artışın çok ciddi bir bölümü, %300'lük artışla aslında tamamen yapay zeka bazlı yarı iletken ihtiyaçlarından doğmuş durumda. Ama bunun dışında da işte bir takım mantık entegreleri, işte FPGA'de isimlendirdiğimiz programlanabilir bir takım entegreler, bunlarda da %30, %40'lara varan aslında artışlar var. Bunların Türkiye yansımasına baktığımız zaman tabii yarı iletkenler dediğinizde çok fazla yerde kullanılıyor. Yapay zeka ile ilgili kısmı Türkiye'de henüz o kadar fazla kullanılmıyor. Dolayısıyla o %100'lük artış ülkemize yansımıyor. Ama gene de baktığınızda yaklaşık %18, %20'lere varan artışlardan bahsediyoruz. İlk 6 ayları kıyasladığımızda yaklaşık olaraktan 1.6 milyar dolarlardan 1.9 milyar dolarlara çıkan bir yarı iletken piyasasından bahsediyoruz. Bunu da yıla vurduğumuzda bu seneyi yaklaşık 4 milyar dolar gibi bir rakamla Türkiye'de de kapatıyor olacağız. Dolayısıyla hem istek büyüyor, hem bu istek arz talep dengesinden dolayı tabii fiyatları etki ediyor, fiyatları arttırıyor. Bu da cironun artmasına bir nevi katkıda bulunuyor.
0: Peki sizin şirket cironuzu biraz konuşalım o zaman. İkinci çeyrek finansalları geldi Murat Bey ve ilk yarıda cironuz %28 artarak 2,69 milyar liraya çıktı. Ancak kârlar tarafında tablo daha farklı ilerlemiş bulunmakta. %74'e varan bir düşüş oldu ve 10 milyar liraya gerilemiş bulunmakta açıklamalara, finansallara bakıldığında. Peki bu ciroda artış, kârda geri çekimini sebepleri arasında hangi etkenler yatıyor? Biraz sizden de.
1: Önce bir ciro artışını isterseniz konuşalım. Evet. Demin bahsettiğim dünyadaki ve Türkiye'deki yarı iletken piyasasının hızla büyüyor olması, fiyatların sürekli artış yönünde ilerliyor olması tabii ki bizim ciromuza çok pozitif yansıyor. Onun dışında Enpa Elektronik'in çok ciddi anlamda gelirinin geldiği konu başlığı

0: uzay havacılık ve savunma sanayi. Türkiye'de özellikle son bir senede bu konuda biliyorsunuz inanılmaz bir atılım var. Bütün büyük savunma sanayi firmalarımızda yurt içinden yurt dışından ciddi anlamda siparişler yağıyor. Son 12 ayın ihracat rakamlarına baktığımızda 11 milyar dolarlık ihracat bariyerini aşmış durumda. Dolayısıyla bu da bizim ciromuzun artışına çok ciddi anlamda katkıda bulundu. %28'lik artışın ana nedenlerini bu ikisine bağlayabiliriz aslında. Normalde biz halka arz öncesinde projeksiyon verdiğimizde önümüzdeki 5 sene için yıllara sari yaklaşık %10-11'lik büyümeler öngörmüştük ama bu sene %28'lik bir büyümeyle karşılaştık. Kârlılıktaki düşüş rakamına baktığımızda aslında bu tamamen net parasal pozisyonla ilgili, yani aslında enflasyon muhasebesiyle ilgili bir durum. Normalde yaklaşık 290 milyon liralık bir esas faaliyet kârımız var. Ancak ne yazık ki enflasyon muhasebesiyle beraber bu rakam 10 milyon liraya kadar düşüyor. Dolayısıyla biz açıkçası burada elimizdeki diğer verileri kuvvetli olmasına bakıyoruz. Nedir onlar? Ciromuzun artışı, brüt kârlılığımızın ciddi anlamda 530 milyon liraya çıktığı brüt kârlılığımız yaklaşık o da %19 civarında arttı. Bir de tabii en önemli baktığımız şey elimizdeki net almış olduğumuz siparişler. Bu siparişlere de baktığımızda yaklaşık 80 milyon dolara yakın önümüzdeki 2 seneye yayılmış net siparişler elimizde bulunuyor. Bu da aslında sektörün ne denli hızlı ilerlediğini ve bunun bize ne denli
1: yansıması
0: etkilerinin
1: oldu.
0: pozitif anlamda olduğunu da gösteriyor.
1: Şimdi brüt kâr marjı ve faaliyet kâr marjınızda bir geri çekilme yaşanmış. 1 ila 3 puan arasında baktığımızda bu baskı ürün karmasından mı, kurdan mı yoksa tedarik maliyetlerinden kaynaklı mı yaşandı?
0: Büyük oranda bu bizim öncelikle şey söyleyeyim. Çok farklı sektörlere hizmet eden çok farklı ürün gamımız var. Dediğiniz gibi ürün kompozisyonu tamamen o çeyreklerde hangi yönde ilerlerse o ürün grubunun kârlılığına bağlı olarak da ama 1-2 puanlık artılar eksiler olabiliyor. Bizim işimizde son derece normal. Ancak yine enflasyon muhasebesinden de bahsetmek lazım. Çünkü biliyorsunuz ilk 6 ay içerisinde döviz kurunun artışıyla enflasyon arasında tam 9 puanlık bir makas var. Ne yazık ki o makas bizim gibi döviz bazında işlem yapan firmalarda tersine işliyor. Dolayısıyla aslında o 1-2 puan negatif gibi gözüken şey döviz bazında baktığınızda aslında artıda olan bir şey. Ama dedim ya o birkaç puana biz takılmıyoruz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. İşimizi büyütmeye çalışıyoruz.
1: Peki yılın ikinci yarısında burada belirgin bir toparlanma bekliyorsunuz hem kâr marjlarında hem de ciro ve kâr tarafındaki dengede.
0: Aslında demin bahsettiğim o elimizde 80 milyon dolara yakın olan sipariş bunun bir ön göstergesi. Tabii ki siparişler biliyorsunuz her an bunlarda bir iptal söz konusu olabilir ama normal koşullar altında demin bahsettiğim yarı iletkenlerdeki ve savunma sanayindeki gelişimlere baktığınızda bunu çok fazla beklemeyiz. Dolayısıyla bizim de projeksiyonumuz bunların olumlu seyretmesi yönünde yılın ikinci yarısında da.
1: Şimdi Macaristan'dan sonra Dubai'de bir şirket kurma hedefiniz vardı. Peki takvim burada nasıl ilerliyor ve son durum nedir? Biraz sizden dinleyelim. 2027 yılında bu taraftaki şirket kurma hedefleri cironuza nasıl bir katkı sağlar sizce?
0: Biz geçtiğimiz Temmuz ayı itibariyle Dubai'deki şirketimizi EMPA MENA, Middle East North Africa manasında onun baş harflerini kullanaraktan EMPA MENA ismiyle kurduk. Aslında savaş döneminde dışarıdan baktığınızda belki şu an için çok uygun gibi gözükmeyebilir ama aslında tam tersi. Çünkü savaşla beraber bu özellikle Körfez ülkelerinde, Orta Doğu ülkelerinde savunma sanayine yönelik ayrılan bütçelerde çok ciddi artışlar kaydedildi. Türk firmaları da, Türk savunma sanayi firmaları da orada bir takım ortaklıklarla yatırımlara başladılar. Dolayısıyla bu bizim için stratejik bir hareketti. Orada bu yatırımı yapıyor olmamız. Çünkü orada yerel olmanız, firmalara yerinde hizmet vermeniz ve sadece malzeme değil, biz biliyorsunuz kendimizi teknoloji tedarikçisi olarak adlandırıyoruz. Orada da o sistem on modül diye isimlendirdiğimiz, yani sistemsel çözümlerle o taraftaki mühendislerin işini olabildiğince kolaylaştıracak şekilde ilerlemek bizim için çok kritikti. O yüzden Temmuz ayında şirket kurulumu tamamladık. Ümit ediyorum ki onun da sonuçlarını 2027 yılı itibariyle almaya başlayacağız.
1: Yapay zeka destekli yeni ürünlerle Saha Expo'da duyurmuşsunuz aslında bu yeni ürün karmanızı ve Ankara'da ortaklıklarla daha çok körfez ülkelerinden talep alabileceğinizi hedefliyordunuz. Burada talep nasıl ilerledi ve bilançoya bu iki taraf

0: Katkısı nedenle olacak sizce?
1: Şimdi biz Ar-Ge üzerinden yaptığımız, geliştirdiğimiz tüm teknolojileri Tayremo çatı markası altında topladık. Bununla ilgili ilk ürünümüz de Tayremo Cortex ismiyle önümüzdeki haftalarda sahaya çıkıyor, piyasaya çıkıyor. Bu aslında bir eğitim ve geliştirme seti. Bizim burada yaptığımız her şey aslında ana işimizi destekleme noktasında bizi bir şekilde pozitif anlamda etkiliyor. Dolayısıyla hem o hem de demin bahsettiğimiz o özellikle Körfez ülkeleri tarafındaki modül bazındaki çözümler, bununla ilgili geliştirdiğimiz ortaklıklar ve bu anlamda başlattığımız Ar-Ge çalışmaları, bunların tamamı aslında önümüzdeki yıl itibariyle bizim ciromuza tabii ki pozitif anlamda bir katkı sağlıyor olacak.
0: Peki bu dönemde çok kısa rica edeyim, yine bir yatırım anlaşması veya ortaklık planlıyor musunuz?
1: Bununla ilgili sürekli arka planda görüşmeler oluyor. Tabii ki biliyorsunuz hani bunlar belirli bir aşamaya geldiğinde kapa bildiriliyor. Şu anda açıklayabileceğim bir şey yok ama arka planda bununla ilgili çok
0: peki,
1: ciddi bir görüşme
0: yabancı mı yerli şirketlerle mi planlıyorsunuz görüşmelerde?
1: İkisi tarafıyla var. İki tarafta da var.
0: Peki. Empa Elektronik CEO'su Murat Sarpel, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, buradan Avrupa piyasalarına uzanıyoruz. Piyasalarındaki son gündemi almak üzere bize Bloomberg ET Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu eşlik ediyor. Ceren merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhabalar Alara, hoş bulduk.
0: Ceren, şimdi bakıldığında bu hafta gözler biraz Amerika tarafında, fakat Avrupa tarafına bakıldığında ise Almanya'dan çok dikkat çekici verilerin de geleceğini görüyoruz. Şimdi öğlen seansında Avrupa tarafında karışık bir seyir vardı. Peki bu hafta hangi haberler piyasaları etkileyecek? Detayları senden dinleyelim.
2: Evet, bu hafta endekslere baktığımız zaman yön arayışı devam ediyor. Bugün sınırlı iyimserlik olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımcılar özellikle bölge ekonomisinin sağlığına ilişkin yine bir dizi makroekonomik veriyi takip etmeye devam edecek. Bugün özellikle endekste en iyi performansı gösteren sektör seyahat ile madencilik sektörleri oldu. Madencilik hisseleri çelik üreticisi SSAB öncülüğünde değer kazanıyor. Çünkü şirket hisseleri ABD ile Kanada'nın gümrük tarifeleri konusunda anlaşmaya varamamasının ardından %4 oranında değer kazandı. Otomotiv ve sağlık sektörleri ise en fazla gerileyen iki sektör arasında bulunuyor. Diğer yanda gözler teknoloji hisselerinde. Teknoloji hisselerinin de bugün genel piyasanın gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Tabii Avrupa endeksleri aslında geçtiğimiz hafta son 10 yılın en uzun düşüş serisini kıl payı önlemişti. Ve bugün aslında yön bulmakta zorlanıyor. Özellikle Cuma günü üçlü gelen PMI verilerinden destek bulmuştu Avrupa borsaları. Şimdi yatırımcılar artık piyasaya yeni yön verebilecek gelişmeler için yoğun bir ekonomik veri ve Merkez Bankası gündemine odaklandı. Bu hafta biz Fransa'dan enflasyon verilerini alacağız. ABD'de ise düzenlenecek Jackson Hole toplantısı öne çıkan başlıklar arasında. Özellikle Cuma günü gerçekleşecek Jackson Hole toplantısı haftanın en önemli gündem maddesi olacak ki Fed Başkanı Warsh'un göreve geldikten sonraki ilk önemli konuşması Fed'in kalıcı enflasyona nasıl yanıt vereceğini ilişkin verebileceği sinyaller açısından yakından takip edilecek. Euro bölgesi genelinden gelecek anket verileri bölge ekonomisinin performansa ilişkin bize daha fazla ipucu verecek. Özellikle Cuma günü Ağustos ayı öncü PMI verileri ekonominin 3. çeyrekte güçlü sayılabilecek bir büyüme kaydettiğine işaret etmişti. Özellikle Almanya'dan gelen imalat PMI verisi son 51 ayın en yüksek seviyesine tırmanmıştı. Biz bu hafta Almanya'dan IFO verisini alacağız. Burada sanayi sektörünün bu yıl toparlanıp toparlanmayacağını ışık tutacak bu veri, ilk yarıda büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Almanya ekonomisinin yüksek enerji fiyatlarına karşı görece dirençli olduğunu göstermesinin ardından özellikle 3. çeyreğe ilişkin veriler önemli olacak. Tabii Bloomberg ekonomistleri 2026 büyüme tahminlerini %0.5'ten %0.9'a yükseltmişti Almanya ekonomisi için geçtiğimiz hafta. Eğer bu tahmin gerçekleşirse 2022 yılından bu yana neredeyse hiç büyümeyen ve benzer ekonomilerin belirgin biçimde gerisine kalan Almanya açısından oldukça olumlu bir gelişme olacak. Aynı zamanda 2026'nın 3. çeyreğinde büyümenin %0.2 seviyesinde olmasını bekliyor Bloomberg ekonomistleri. Fakat 4. çeyrekte artan kamu harcamalarının sağladığı destekle büyümenin hafifçe hızlanarak %0.3 seviyesine ulaşmasını bekliyorlar Alara.
0: Aranın Haber'le iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler ve Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz bizlerle makine ihracatındaki son durumu konuşmak üzere. Sevda Hanım ekranımızda bizlerin konuğu oldu diyelim. Sevda Hanım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Elara Hanım, hoş bulduk.
1: Sevda Hanım, aslında son dönemde makine ihracatı çokça konuşulur oldu. Çünkü yanı başımızda coğrafi konumumuzdan da kaynaklı birçok yeni yapılanmanın ve bunun dışında aslında üretim tarafındaki hatların yenilenmesine dair de söylemlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve makine ihracatının ilk 7 aylık performansına bakıldığında %1,7'ye varan bir artış olduğunu gördük. 16,5 milyar dolara kadar ulaşan bir performansa karşı karşıya kaldık. Ve bunu da biraz daha Suriye etkisinden mi kaynaklı olabileceğini size soracağım. Çünkü bakıldığında Suriye makine ihracatı ilk 7 ayda %51,4 arttı ve 95 milyon dolara kadar yaklaştı. Ancak ülke Exim Bank'ın en yüksek risk grubunda da bulunuyor ve gümrük vergilerine ciddi bir artışla yaşandığı konuşuluyor. Peki bu artışı ve diğer yandan gelen bu handikaplarla beraber pazarda yukarı yönlü bir seyrin devamını siz öngörüyor musunuz diye sözü size bırakayım.
2: Muhakkak olması gerekir. Rakiplerimizle şimdi yeniden yapılanan Suriye ve Orta Doğu'da çok ciddi bir pazar payı kapma yarışına gireceğiz. Makine sektörünün özellikle altyapıyla ilgili olan makineler şu anda alınmaya başlandı. Satın alınmaya başlandı. 2024-2025 arasındaki fark 7 aylık karşılaştırmalarda özellikle traktörler, önden yüklemeli iş makineleri vesaire de çok ciddi artış var. Ama burada bizim ihtiyacımız olan tabii ki yeniden yapılanan bu ülkeye maddi açıdan da destek olmak. Yani ülkenin risk priminin çok yüksek olması nedeniyle biz ne yazık ki şey yapamıyoruz, finanse edemiyoruz. Ama Avrupalı rakiplerimiz finansmanıyla geliyorlar. Bu konuda Exim Bank ve Ticaret Bakanlığı çalışmaları olduğunda biliyorum. Umarım tekrarlanır. Eko yapıyor. Benim için bayağı zor konuşmak.
1: Ah öyle mi? Hemen ses kontrolümüze bakalım. Bu süreçte ben biraz o zaman bilgilerin üzerinden geçeyim. Çünkü makine ihracatında ilk 7 ayda %1,7'ye varan bir artış vardı. Suriye tarafındaki ihracata makine tarafından bakıldığında ise ilk 7 ayda %51'e varan bir artış olduğunu gördük. Ve bu tarafta aslında ilk 7 aylık 16,5 milyar dolara varan bir ihracatın gerçekleşmesinin ardından sipariş görünümünde dikkat çekti diyelim. Ancak miktar bazında gerileme sürerken makine ihracatında burada artışın %9'a varan bir birim fiyatının taşıdığının da altı çizildi verilere bakıldığında. Hemen sesimizi kontrol edelim Sevda Hanım. Düzelmiş olmalı.
2: Düzeldi.
1: Sesiniz şu an, bir sıkıntı yok umarım. Harika.
2: Evet,
1: o zaman
2: yok,
1: kaldığımız
2: şu anda
1: yerden devam edelim. Suriye tarafını konuşuyorduk. Evet. Peki Türkiye buradan nasıl bir pay alabilir? Ve tabii ki böyle fırsat barındıran coğrafyalarda bizim yakınlığımız bir avantaj. Fakat ardından başka ülkelerin de pazara girme beklentisinin de olduğunun altını çizmekte fayda var diyelim. Türkiye burada nasıl bir önceliklendirilmiş konuma sahip olmalı sizce?
2: Muhakkak. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Ticaret Bakanımız Hatay'da bunu bir toplantı yaptı. Ticaretin de artırılması için çalışmalara başlandı ve önümüzdeki hafta da 63. Şam Fuarı'na gidiyor bir heyet.
1: Evet.
2: 150 kişinin üstünde bir heyet gidiyor. Biz de makine ihracatçıları olarak orada yerimizi alacağız. Özellikle ben altını tekrar çizmek istiyorum. Kredilerin de satarken beraber gelmesi. Yani yabancılar ürünlerini kredileriyle beraber getiriyorlar. Biz de böyle bir makineyi satarız. Size 2 yıl vade yaparız dersek bunun çok ciddi faydası olacağına inanıyorum. Tabii ki sorunlar var. Zaman içinde bunlar toparlanacak. Örneğin bankacılık kanallarının kapalı olması hala ihracatçının döviz desteklerinden mahrum kalmasına sebep oluyor. Ton başına verginin yüksek olması sıkıntı. Bizi Uzak Asya ile aynı gümrük tarifelerine tabi tutulmamız da bir sıkıntı. Özellikle makine sektörü için ton başına gümrük vergisi, bizim ürünlerimiz hep ağır, çelikten üretilme şeyler olduğu için malzemeler olduğu için bu da sıkıntı yaratıyor. Bunların zaman içinde ve özellikle de önümüzdeki hafta gerçekleştirecek olan seyahatte masaya getirilip çözüleceğine inanıyorum ya da çok büyük yol kat edileceğine inanıyorum doğrusunu isterseniz. Bu arada söylediğiniz diğer konu da doğru. Miktar bazında düşse de kilogram fiyatımız yaklaşık 9 dolara geldi. Bizim bu neyi gösterir? Katma değeri daha yüksek, mühendislik yükü daha fazla ürünler üretiyoruz ve karlılığımızı korumaya çalışıyoruz elbette. Çok düşük kalitede ya da şöyle söyleyeyim, katma değeri düşük ürünlerde bu kadar artış yok. Biz katma değeri yüksek ürünlerde daha hızlı gidiyoruz ama muhakkak ki sıkıntılar yaşanıyor.
1: Peki ilk 7 aylık 16,5 milyar dolara çıkan ihracat performansının ardından yılın kalanında sipariş görünümünü nasıl bir performans öngörüyorsunuz? Ve sektör 2026'nın sonunda 30 milyar dolar eşiğini aşabilecek mi? Çünkü hedeflerden biri de bu rakamlardan birer tanesiydi.
2: Bizim her zaman hedefimiz makine ihracatçılığı olarak hedefimiz şudur. Dünyadan fazla büyümek. Çünkü ancak bu şekilde makası kapatacağımıza inanıyoruz. Rakam zikretmekten çok dünyadan iyi büyüyeceğimize inanıyoruz ve ikinci çeyrekte Avrupa'daki kıpırdanma bize çok ciddi yansımalar getirecek. İlk 6 aydaki performansımızdan daha iyi bir performans geleceğine inanıyorum. Bu hesaba göre 30'u geçecek gibiyiz ama söz verdim saymayın. Öyle umut ediyorum doğrusunu isterseniz. Şu zorlu küresel koşullara rağmen pazar payımızı korumakta en önemli hedefimiz olacaktır elbette.
1: Söz olarak almıyorum 30 milyar dolarlık ihracat tarafındaki performans
2: Anlaştık.
1: beklentisi diyeyim ve geçtiğimiz yılı biraz konuşalım o zaman Sevda Hanım. Çünkü bakıldığında geçtiğimiz yıl yıllıklandırılmış makine ihracatı 28,6 milyar dolar eşiğini de aşmıştı. İthalat tarafında daha yüksek bir tablo vardı ve o da ithalatta 46,8 milyar dolara ulaştı. Şimdi bakıldığında güçlü bir makine ihracatçısı olarak Türkiye konumunu konuşurken peki 18 milyar dolara yakın bir açık vermeyi nasıl açıklıyorsunuz ve bu tarafta bakıldığında sizce hangi makine gruplarında ithalata daha bağımlı şekilde ilerliyoruz ve bu bağımlılığı azaltmak amaçlı hangi adımların gerekliliği öngörülüyor?
2: İthalatın özellikle Çin'den gelen baskı nedeniyle artıyor olması makine sektörünün aslında çok uzun zamandır yaşadığı bir sorun. Biz buna rağmen hala büyümeye devam ettiğimizi de belirtmek zorundayım. Bu maalesef geçmiş yıllarda Çin'den gelen bu baskıları daha kolay bertaraf edebiliyorduk Avrupa'ya olan ticaretimiz sayesinde. Ama birçok sektör, makinenin alt dalları, alt sektörleri Çin'in fiyat baskısına dayanamıyor. Bazı sektörlerimiz var. Müşterisine makinesini verip para almayı hedeflerken Çinliler alın 2 sene sonra ödeyin diyerek böyle bir güçle gittiklerinde elbette ki zorluk yaşıyorlar. Herhangi bir sektör belirtemem. Bütün sektörler Çin'le ilgili olarak ucuz ve haksız rekabeti iç pazarı baskıladığını söyleyebilirim. OECD'nin bir son raporunda belirtilen OECD ortalamasına göre Çin 3 ila 8 kat fazla teşvik veriyor. Buna dayanmak çok zor gerçekten. Biz pahalıya satıp ucuz makine ithal ediyoruz. Aradaki makas aslında düşsün arzusundayız ama bunun için biraz daha belki yapılması gerekenler ilave gözetim vergileri, gümrük vergileri, ilave gözetim tedbirleri, belki ihtisas gümrüğü. Çünkü piyasanın makine çok özel bir alan, ihtisas alanıdır gerçekten. Bir ihtisas gümrüğüyle makinenin daha kontrol altında tutulması mantıklı olabilir diye düşünüyorum doğrusunu isterseniz.
1: Şimdi tabii makine ihracatçılarını konuştuk. Bir de reel sektör tarafındaki beklentileri de ele almakta fayda var diyelim. Çünkü önümüzdeki ay yani Eylül başı önümüzdeki hafta diye düzeltebiliriz. Çok da kısa bir vakit kaldı aslında. Eylül başında olduğu gibi OVP yani orta vadeli programın açıklanması beklentiler dahilinde ve geçtiğimiz senede 7 Eylül'de bu program açıklanmıştı. Sabah da Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi Sevda Hanım. Ve oradan çıkan OVP tarafına dair beklentilere bakıldığında EKK'da OVP döneminde ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda verimlilik, rekabet gücünü arttıran yatırımlar, üretim ve istihdam, ihracat destekleyen yapısal reformların hayata geçirilebileceğinin altı çizildi. Peki reel sektör ve ihracatçı olarak siz OVP'de nasıl bir yeni bir program düzenlenmesini bekliyorsunuz? Hangi adımların önceliklendirilmesi gerekiyor sizce?
2: Orta vadeli planın önümüzdeki hafta açıklanması aslında hepimizi heyecanlandırıyor. Elbette ki enflasyonun biraz belki yukarı revize edildiğini görebiliriz ama çok fazla büyümenin daralmaması da lazım. Yine ses arkadan eko yapıyor. Ben konuşmaya devam edeceğim ama onu kontrol ederlerse çok sevinirim.
1: Tabii ki hemen arkadaşlarımız bakıyor. Sizin için zor ise ben burada hemen EKK tarafındaki son bilgileri size aktarabilirim. O zaman buyurun.
2: Devam ederim. Çok rahatsız olursam kulaklığımı çıkaracağım. Sizi duymayacağım. Ben konuşmaya öylece devam edeceğim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Rica ederim. Kaynaklar teknoloji odaklı alanlara yöneltilmeli. Mesela 22,5 bir enflasyon beklentisi, 3,5 bandında bir büyüme rakamı. Bunların hepsi çok güzel. Ama benim açıkçası reel sektörün beklediği iki tane önemli konu var. Bunlardan birincisi, elbette ki enflasyon önemli.

0: düzenlenmesi daha doğru olacaktır. Aksi takdirde üreticinin bütün bizim mali disiplinimiz bozuluyor. Bir tanesi bu. İkincisi de üretici, sanayici, ihracatçı da sanayici de finansmana erişimde çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Finansmana erişim dediğimizde sanayicinin özellikle de ihracat yapıyorsa en kolay, en temel hedge mekanizması aldığı ürünü sattığı kurdan körezyeden yani sattığı kurdan almak. Böylece eğer döviz artarsa aldığı ham maddede aynı döviz kuruyla olduğunda herhangi bir risk taşımayacağız. Ama bunu bile yapmakta zorlanıyoruz. Finansmana erişim en büyük sıkıntı, bununla ilgili tedbirler gelmeli. İkinci bir konu da dediğim gibi enflasyona paralel kurda artış olmalı. Yoksa bu kan kaybı öyle kolay kolay yerine konacak bir şey olmayacak maalesef. Çok tedbirli olmamız lazım. Çünkü dünya da çok daraldı. Ekmek artık aslanın midesinden de derinde.
1: Çünkü dış pazarlara bakılınca Avrupa tarafında bizim en büyük ihracatçı pazarımızda bir durgunluk ve geri çekilme PMI'lerde de görmüş bulunmaktayız Sevda Hanım. Buna rağmen Almanya'da makine ihracatı ilk 7 ayda %8 artmış ve 2 milyar dolara yaklaşmış. Peki bu artış kalıcı bir pazar payı kazanımı olarak mı okunmalı ve yoksa geçici siparişlerin sonucu olarak mı okunmalı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve yeni pazarlarda şu an fırsatlar makine ihracatında barınıyor mu sizce?
0: Makine ihracatı, öncelikle şunu söyleyeyim, sürekli yeni pazar, makinacılarda öyle bir karakter vardır. Yeni pazar ve yeni sektör. Çünkü birçok makinalarımız farklı sektörlerde kullanılıyor. Yeni pazar, yeni sektör bizi krizlerden çıkma konusunda yardımcı olur. Almanya'nın bu %8'lik artış dediniz, büyüme rakamı da arttı. 0,2-0,7 arasında büyüdü. Tabii rakamları, baz rakamlar çok büyük olduğu için bu küçük yüzde artışlar bile etkiliyor. Onlar da tedbir almaya çalışıyorlar. Bir takım korumacılık, haksız rekabetle mücadele yaklaşımı olarak kullanıyorlar. Ben bunun kalıcı olduğuna inanıyorum. Avrupa'ya da açıkçası güveniyorum. Bir taraftan anlaşmalarına devam ediyorlar. İşte Brezilya olsun, Hindistan olsun, Made in EU olsun. Tabii biz Made in EU derken Made with EU anlayışını savunuyoruz Made in EU'dan çok. Çünkü Türkiye'nin Avrupa'ya üretiminde bu Made in EU kriterleri gereğince yıllardır olduğu gibi ortak pazar üyesi olarak devam etmek istiyoruz. Yoksa serbest ticaret anlaşması yapmış bir Vietnam'dan farklı olmayacaksak bizim için çok anlamı da yok. Yani ortak bulmak lazım.
1: Amerika'ya makine ihracatı da %20'lere varan bir artışla aslında bu ilk 7 aydaki dönemde performansını göstermişti. Avrupa'dan bir de Amerika'ya uzandığımızda burada peki hem ithalat hem ihracat tarafında yeni vergilerin de gündeme geldiği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Peki sizce buradan daha negatif etkilenmemek amaçlı, ihracatı arttırmak amaçlı iki ülke arasında ortak yatırım veya üretim gündeme gelebilir mi?
0: Amerika Türkiye arasında mı?
1: Evet.
0: Zaten Amerika da orada üretilmesini istiyor. Birçok yatırımcı üretimini oraya tabii ki götürebilir ama makine sektörünün yapısı biraz farklıdır. Biz böyle çok temkinli gideriz. Makine sektörü bulunduğu yeri zor değiştirir. Çok kalifiyedir elemanlarımız. Elemanlarından vazgeçmek çok zordur. Makine sektörünün bir yere gitmesi için öncelikle orada satış yapabileceğinden veya orada bir pazarın varlığından emin olması lazım. Yani önce satması, sonra gitmesi lazım. Üretim olarak gitmesi lazım. Birçok arkadaşımız zaten oraya halihazırda satış ağlarını oluşturmuş durumdalar. Amerika'nın bizim için uygun bir alan olacağına da inanıyorum. Bu devamı gelecektir Amerika'nın. Çünkü aksi takdirde oradaki vergilerden de sıkıntı yaşıyoruz.
1: Şimdi NATO ülkelerinin savunma ve güvenlik harcamalarına da bakıldığında 2035 yılına kadar milli gelirin %5'ine çıkarma hedefinin makine sektörü için büyük sipariş dalgası yaratabileceğinin de altını çizmişsiniz. Peki Türk makine

0: sektörü ve üreticiler için fazladan pay almak amaçlı sizce önümüzde hangi engeller var ve hangi fırsatlarla bu engelleri aşabiliriz?
1: Valla çok önemsediğim bir konu. Çok teşekkür ederim. Bir önceki bültende de zaten bundan bahsetmiştik. Savunma sanayimizin böyle büyümesinin aslında kökeninde makine sektörünün yıllardır devam eden çabası, gelişmesi yatıyor. Ve gerçekten çok iyi bir şekilde devam ediyorlar. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Teknolojik olarak gelişme savunma sanayinde çok üst düzeyde. Savunma sanayi için üretilen teknolojilerin bu sefer tersine dönerek makine sektöründe kullanılacak hale getirilmesi. Mesela kullananlardan bir tanesini söyleyeyim. İşte drone üretildi. Aslında savunma içinde üretiliyor. Bunları artık ilaçlama içinde kullanıyorlar. Bunun gibi birçok sensörler, birçok ürünler var. Yani makinenin teknolojik seviyesinin zıplaması için savunma sanayinde üretilen teknolojilerin bu tarafa aktarılması lazım. İkincisi katı askeri standartlar var ve siz katı askeri standartlarla üretim yaptığınız zaman sivil üretim kaliteniz de artıyor doğal olarak ve çok daha kolaylaşıyor. Beklentilerini karşılamak, Avrupalıların beklentilerini karşılamak çok daha kolaylaşıyor. Bizim makine sektörü için yeni bir sipariş kapısı tabii ki zaten açıldı. Birçok kişi de bundan faydalanıyor. Sektör karşılıklı olarak birbirini besleyip büyütecek. Önümüzdeki en büyük tehdit ise bu konuda özellikle eğer Avrupa'ya ihracat yapacaksak bir takım sertifikasyonlar var. Bunlarla ilgili hazırlık yapmamız lazım. Bu sertifikasyonları merak edenler olursa Makine İhracatçılar Birliği'nin web sitesindeki makalelerimizde paylaşmıştık ve de Moment Expo dergimizde de paylaşmıştık daha önceki aylarda bu sertifikasyonları.
0: Peki, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol Velara Hanım. İyi günler.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasında kısa bir röportajla, özel bir röportajımızla nokta alıyoruz. Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nda mevcut koşulların sürmesi haline ciddi bir arz sorunuyla karşılaşabileceğini açıkladı. Detayları izleyelim ve iş dünyasını noktalayalım.
2: Biz ciddi anlamda petrol kaybettik bu Hürmüz'den. Ama bazıları diyorlar ya, sen büyük bir risk var diyorsun ama fiyatlar hala 100 doları bulmadı. Şu anda 95 dolar civarında. Bunun da nedeni şu Açıl Bey. Bu savaş başlamadan önce, 28 Şubat'tan önce dünyada muazzam bir petrol arzı fazlalığı vardı. Evet, ya ben buraya nereye satsam diye adam, herkesin petrolü var ve büyük bir fazlalık vardı ve savaş başlayınca bu arzı yavaş yavaş, yani fazlalığı yavaş yavaş şey yaptık, yani cepteydi, onu kullandık, o artık onun sonuna geliyoruz. İkincisi, sizin dediğiniz gibi ben 11 Mart'ta açıkladım, 400 milyon varil piyasaları stokları şey yaptık, bu da sonuna geliyor. Yani iki tane bizim kullandığımız bir şey vardı, bir
3: rahatlatıcı
2: şey vardı, bir orada bir yastık vardı, ha, yastık diyorum, tamam, rahatlatıcı yastık vardı, bu yastıkları kaybediyoruz. Şimdi üretim artışı geliyor birazcık şuradan birazcık burada ama bu şey, yani devede kulak deriz ya, o şeye baktığınız zaman açığa göre. O yüzden benim en büyük kaygım, eğer kısa bir süre içerisinde bu Hürmüz Boğazı en azından nispi bir rahatlama olmazsa ciddi bir sorunla karşı karşıya alacağız. Bu bir. Daha da önemlisi, sizin yine çok güzel söylediğiniz, yani bu ham petrol başka bir şey, rafinerler başka bir şey. Şimdi rafineriler bir kere rafine edilmiş ürünler, yani jet yakıtı diyelim, dizel ve diğerleri. Bunlar stoklarda fazla yoktu. Oradan bir sorun var. İkincisi, en önemli rafineri ürün ilacatçısı Rusya, dediğiniz gibi savaş sırasında çok ciddi anlamda Rus rafineleri yara aldı. Bundan dolayı orada bir şeye giriyoruz. Artı bazı ülkeler, Çin, bir kere gördük, Hindistan, bunlar da rafine ürün ihraç ediyorlar. Bunlar da önce kendim diyerek bu ihracatları kısıyorlar.

0: Hepsini bir yere koyduğumuz zaman özellikle dizelde ve jet yakıtında sorunlar ham petrolden daha şu anda acil bir durumda diyebilirim.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'ler bağlan hayata.
8: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde. Perform-

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Haftanın ilk akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzulukluoğlu. Bu haftaya da hisse senedi piyasalarının pozitif başladığını, en azından akıllı paranın başladığı şu saniyeler itibariyle söylemek mümkün. Dünden itibaren haber akışlarıyla bu sabahın ilk saatlerinde bilhassa gözümüz bir miktar daha ons altın ve ons gümüşe de dönmüştü. Ve şu an itibariyle ikisinin de pozitif görünümün pekiştiğini söyleyebiliriz. Ons gümüş 69,5 dolara doğru, ons altında 4650 doların üzerinde günlük hareket anlamında belki yüksek bir montan ama 4700 dolarlara doğru yaklaşma çabası içerisinde bugün ya da haftanın kalanında bakalım bu telaffuz ettiğimiz seviyeleri test ettiğini izleyecek miyiz? Bununla beraber Borsa İstanbul'da negatif tarafa geçmek üzere olan endeksler var ama genel olarak tüm şu an endekslerde özellikle 5 temel endeks üzerine konuşacak olursam yüzdesel bazda pozitif değişimler var. Asya kapanışları sancılıydı. Avrupa'da da satış baskısı bir miktar daha öne çıkıyor. Bununla beraber geçtiğimiz haftadan itibaren kripto tarafı da bolca konuşuyoruz. Şu an itibariyle Bitcoin'de 78 bin doların üzerinde %1'e yakın yukarı yönde değişim olduğunun altını çizerek özet bir sizlere hafta başlangıcında bilgi seti sunalım. Her pazartesi olduğu gibi gidelim opsiyon kısmına. Ateşan Aybars'a.

0: Evet, bu hafta itibariyle Ağustos ayında geride bırakacağız. Herkesin gözü kulağı Ateşen abidedir diye tahmin ediyorum. Ateşen abi hoş geldin. Yine geçtiğimiz haftanın hareketliliklerinden bu haftaya da sarkan kripto tarafla ilgili de bir strateji var. 3 tane strateji var. Sendeyiz, gözümüz kulağımız seninle.
1: Teşekkür ederim Çağlar. Biliyorsun bu hafta ABD verileri, bir hayli veriler var. Onun yanı sıra çarşamba günü teknoloji sektörü için son derece önemli Nvidia bilançosu var. Hareketli bir hafta bekliyoruz yani. Ben de ona göre seçtim. İlki Broadcom, Avgo.
0: Ekranda.
1: Şimdi Çağlar, kısa bir temel değerlendirme. Broadcom yapay zeka altyapısını güçlendirmek üzere öz sermaye, CapEx harcamalarını 60 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkardı. Galiba Blackstone'u alma söylentileri falan var. Bu iyi haber ama bir de kötü haber var hafta içinde bu hissenin değerini düşüren. O da Marvel'in bir rakip firma. Google ile yapay zeka çipleri konusunda bir ortaklığa girişmesi. Bu haber Broadcom hisselerini %4'ten fazla düşürdü. Ama pek önemli değil çünkü Broadcom'un Google'la ortaklığı 2031 yılına kadar devam edecek. Ve bu şirketin ayrıca Meta ve OpenAI gibi büyük şirketlerle de işbirliği devam ediyor. Dolayısıyla fazla etkilenecek bir şey değil Marvel'ın rekabeti olarak devreye girmesi. Temel metriklerine de bakılırsa fiyat kazanç oranı 30 civarında. Yine fiyat kazanç oranının büyümeye oranı diye bir metrik ki o da gayet güzel ve hissenin ucuz olduğu temel olarak ifade ediliyor. 2 Eylül bilançosu o anlamda iyi bekleniyor. Teknik olarak da 200 günlük hareketli ortalama civarında işlem görüyor. 360 dolar önemli bir direnç gibi. Dolayısıyla bu çerçevede yukarı yönlü bullish bir call butterfly tasarladım. Hemen ona bakalım.
0: Ekranda şu an tasarım.
1: Şimdi 360 seviyesinde bir teknik desteği var demiştim. Bilanço döneminde içine alan hissenin yukarı yönlü hareketinden kazanç sağlayacak bir tasarım. Piyasa yapıcıların beklentisi yani vade içinde bu hissenin hareket alanı 36 dolar. Artı eksi 36 dolarlık bir hareket bekleniyor. Şu an hisse 368 dolar civarında işlem görüyor. 4 Eylül opsiyon serisine gidiyorum. 360 ki biraz indi money. Piyasa biraz 360'ın üzerinde. 360 kullanım fiyatını call opsiyonunu alıyorum. Ve 2 adet algoy yapıyoruz değil mi? Evet. 2 adet 390 call opsiyonu satıyorum. 360'dan alıyorum. 390'dan 2 tane satıyorum. Bu maksimum kâr edeceğimiz seviye. Ama bir bacak açıkla bir kısa bacak açıkta kaldı. Onu da önlemek için aşağı yönlü riski sınırlamak için de 410 kullanım fiyatlı bir call opsiyonunu satın alıyorum. Böylelikle riski tanımlı bir tasarım yapmış olduk. Bu tasarımda maksimum kazanç Apex yani 390 dolar kısa opsiyonların olduğu seviyede 2100 dolar civarında oluyor. Uçlarda ise maksimum zarar 820 dolarla sınırlı. Başa baş noktası 369 dolar civarında. Hissenin değeri bu seviyenin üzerine çıkmaya başladığı an bu hisse kazançlı olmaya başlar. 390'da maksimum 2100 dolar yapar ama biraz daha düşerse hala kazançlı bir tasarım olmaya devam eder.

0: Bir sonraki
1: Coinbase. Ekranda şu an grafiği.
0: Şimdi Çağlar, bu Coinbase giderek popüler oluyor. Birkaç tane daha var. Çünkü kripto yatırımları son derece zor, maliyetli. Riski yönetmek zor. İşte piyasa pozisyon alıp yönetmek oldukça pek kolay değil. Ama daha düşük risklerle bu kontrol daha kontrollü olabilir. O yüzden de Bitcoin almak yerine doğrudan doğruya Coinbase bir proxy olarak, yani Bitcoin ile birlikte gittiği için iyi bir yatırım aracı olarak görülüyor. Şimdi genel olarak kripto piyasası ciddi olarak düşmüştü. 10 aydır da bu bear market alanında salınıyordu. Yatay bir seyir izliyordu. Fakat geçen hafta birdenbire sıçramaya başladılar. Bu Coinbase'de %25 civarında yükseldi. Tabii bunun makro yahut siyasi katalizörlerine bakılırsa, bu yükseliş tetikleyen şey Beyaz Saray'da kripto liderleriyle yapılan bir zirve. Hazine Bakanlığı 15 Eylül'de işte kongrenin gündemine getirecek herhalde. Bu Clarity Act dedikleri, tarafların hak ve yükümlülüklerini netleştiren yasa geçecek diye düşünüyorlar. Aslında geçti de burada bir daha hak ve yükümlülükleri daha da belirleyen bir ayrıcalık getirecekler. Çünkü bu piyasalarda yeni piyasalar olduğu için kripto piyasaları, kimin sorumluluğu, işte aracı kurum nasıl satar, koşulları, sorumlulukları, yükümleri vesaire, bütün bunların hepsi netleşince daha likit bir piyasa olmaya başladı. Bunun yanı sıra tabii böyle bir haberle birlikte piyasada sürekli olarak açığa satanlar, yani short pozisyon taşıyanlar, birdenbire short pozisyonları kapayarak, short covering yaparak piyasanın yükselmesine neden oldular. Ben de böyle fırsat görüp bir tasarım yaptım. Hemen o tasarıma bakalım.
1: Ekranda şu an tasarım.
0: 1'e 2 call ratio back spread yahut call back ratio spread, çeşitli şekillerde isimlendiriyorlar. 1'e 2 diyorum. 1'e 3, 1'e 4 de olabilir. Bu piyasanın ne kadar hızlı yükseleceğine bağlı olarak bu rasyoyu değiştirebilirsiniz. Ama 1'e 2 rasyoyu yapıyorum ve burada bu tür tasarımlarda beklenti bir hareket gerekliliğidir. Yani sert bir hareket bekliyorsanız aşağı ya da yukarı kollarla veya put opsiyonlarıyla bu tür bir tasarım yapılabilir. Burada risk tabii hissenin hareket etmemesi. Hareket etmediği an bir çukur kısmı var. O ciddi bir risk oluşturur. O çukuru aşmak lazım. Şimdi bunun için yine 04 Eylül vadesine gidiyorum. Ve 170 kullanım fiyatlı kol opsiyonu satın alıyorum. Bir tane. Ama aynı vadede bu defa 2 adet 190 kullanım fiyatlı kol opsiyonu da satın alıyorum. Bir taneyi satıyorum. 2 tanesini farklı bir kullanım fiyatından satın alıyorum. Risk profiline bakarsak yukarı yönde başa baş noktası $207 civarında. Ve bunun üzerinde kazanç sınırsız. Aynı bir uzun kol opsiyonu almış gibi. Ama aşağı yönde başa baş noktası $172.5 civarında. Bunun altında da yine ödediğimiz, aldığımız krediyle $255'la sınırlı bir kazanç var. Ama bu iki başa baş noktası arasında kalırsa bu tasarım zarar yazar. Ve maksimum zarar da kol opsiyonlarına aldığımız $190 seviyesinde maksimum seviyeye uğraşır. Bu da $1745 civarında bir risk. Dolayısıyla hareket beklediğimiz muhtemelen yukarı yönlü kol opsiyonlarla yaptık. Bir ihtiyaç var. Bu da böyle bir tasarım. Bir de AMD'ye bakalım Çağlar.
1: Ekranda şu an grafiği.
0: AMD, Intel'in ciddi rakibi, bu yani 70'li yıllarda başlayan, 90'lı yıllarda hızlanan ciddi bir rekabet. Biliyorsun Intel'in bir hayli sıkıntısı vardı. ABD hükümeti devreye girdi. Çip üretimi yapay zeka ile son derece önemli olduğu için falan. Onu yaşattılar, yükseldi falan. Ama AMD de arkadan geliyor. Yani eksiksiz bir yapay zeka altyapısı, veri merkezleri yapan, CPU'ları sağlayan bir şirket. Bu şirketin veri merkezi gelirleri bir önceki çeyrekte %57'lik bir büyüme göstermişti. Son çeyrekte ise %107'ye çıktı. Müthiş bir büyüme kaydetmiş oluyor. Ve böylelikle CPU, Central Processing Unit, chip pazarında Intel'den ciddi bir pay alıyor. Hatta pazardaki pay rakamlarına bakıldığında AMD ilk defa %30'un pazar payı %30 üzerine çıkarken rakibi Intel'in de payı %70'in altına geriledi. Şimdi Nvidia'nın bilançosu var dedik ki bu hafta. Çarşamba günü sanıyorum. Bu AMD hissesinde sert hareketleri tetikleyebilir. Yani aşağıda yukarı bilemiyoruz bilanço nasıl bir sonuç çıkaracak. Ama bunun için bir calendar, iki yönlü bir calendar spread düşündüm. Son olarak ona da bakalım Çağlar.
1: Tasarım ekranda.
0: Şimdi bu hissenin 510 dolar seviyesinde 50 günlük hareketli ortalaması bir direnç olarak gözleniyor. Bunu kırabilir yahut yükselebilir, bilemiyoruz. Ama her iki yönde de kazanç sağlama amacımız var. Yine piyasa yapıcılarının beklentilerine göre, yani 28 Ağustos tarihini seçtim, o tarihin sonuna kadar 30 dolarlık bir, pardon, 4 Eylül tarihi için 50 dolarlık bir aşağı yukarı hareket bekleniyor. 28 Ağustos vadesinde 495 kullanımlı call opsiyonunu satıyorum. Eş zamanlı olarak da yine 04 Eylül vadesinde aynı kullanım fiyatlı olan 495 call opsiyonu da satın alıyorum. İkisi de aynı kullanım fiyatlı fakat vadeleri farklı. O yüzden calendar spread. Risk profiline bakarsak maksimum kazanç 405 dolar kullanım fiyatı civarında 1175 dolar kazanç getiriyor. Ama maksimum zarar da iki tane başa baş noktası var. Başa baş noktaların altında zarar yazıyor. Aşağıda 466 dolar alt başa baş noktası. Yukarıda da 528 dolar başa baş noktası. Bu seviyelerin dışında olursa 915 dolara kadar giden bir zarar söz konusu olacak. Tabii bunların vadeleri farklı olduğu için Çağlar, kısa vadeli opsiyon 28 Ağustos'ta, yani bu hafta sona erecek. Bu hafta mı oluyor? 28'inde expire vadesi dolacak. Biz diğer uzun bacakla yalnız kalacağız. Onun yerine tekrar kısa pozisyon eklenerek, yani pozisyonun yenilenmesiyle birlikte hem başa baş noktası aşağı çekilir hem de orijinal maliyet düşürülür. Bu haftalık da bu kadar olsun. Çağlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ateşen abi. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa ben olmayacağım ama Eylül umarız ki hem bekleyen piyasadaki yatırımcılara hem de insaniyet namına, iyi insanlara, dünyaya, ülkemize güzellikler getirsin diyelim. Ağustos ayını bu opsiyonla kapatmış oluyoruz böylelikle. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti Sallah Çalışır bizlerle olacak. Bol bol Borsa İstanbul'u özellikle konuşacağız. Kaçırmayın.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Akıllı Paranın ana kısmında Kuzey Menkulleri Araştırma Analisti Sadullah Çalışır bizlerle. Sadullah hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Çağlar.
0: Sadullah Çalışır'lar da bayağı da sohbet etmiyorduk. Hemen hiç vakit kaybetmeden nedir bu bankacılık endeksini bugün şen kılan diyerek başlayalım.
1: Ya evet, herkesin beklediği, aslında Merkez Bankası'nın 2 hafta önce belirttiği yeniden haftalık repo ihalelerinin açılması. İşte Şubat ayının son günüydü yanlış hatırlamıyorsam. İran'a saldırı başlamıştı ve hemen sonraki gün hafta sonuydu. Yine bir pazar günüydü. 1 Mart'tı galiba. Haftalık repo ihalelerine aynen dün yaptığı gibi bir bildirimle ara verildiğini açıklamıştı Merkez Bankası. Dün de bir bildirimle yeniden haftalık repo ihalelerini açtığını ilan etti. Bankacılık endeksi de artık faizlerde yeniden en yükseğin, en kötünün geride kaldığı beklentisiyle, bundan sonra peyderpey net faiz marjlarında iyileşme olacağı beklentisiyle bir tepki verdi. Ama piyasa tepkisi biraz karışık. Genel itibariyle bankacılık endeksinde içerisinde hisse bazlı ayrışmalar var. Bankalar arası ayrışmalar var. Bir de açılıştan sonraki aynı iştahı göremedik. Ama tabii ki gün sonunu ve haftalık kapanışı takip etmek gerekiyor. Yani dün bu karar geldi diye bankacılık bugün bir tepki verdi. Bunun aslında genele itibariyle bundan sonraki sürece biraz daha peyderpey olumlu yansımasını bekleriz. Ama bugünkü tepki görece hem genele yayılmamış hem de biraz daha beklendiği kadar da çok sürpriz etkisi yaratmadı hisse performanslarına diyebilirim şu ana kadarki performans itibariyle.
0: Salla, çok içten daha gündelik muhabbet tonunda soracağım. Bunu geçtiğimiz haftada da benzer şekilde sormuştum. Şimdi belli ki yılın 9. ayına gelene kadar hisse senedi portföyünde ya da birkaç hissede ben bunu alayım kalsın diyerek geçirilebilecek bir sene değildi. İstisna bazı hisse senetleri ve fonlar hariç konuşuyorum ben. Ama Temmuz'un üzerine Ağustos'un da kabaca yarısı çok da beklenildiği gibi ılımlı geçmemesinin üzerine geçtiğimiz haftaki borsa performansına bakıp ya bu geçtiğimiz yıllarda da olmuştu. Ben Eylül'ün ortasına kadar ya da Ekim'e kadar şuralara park ederim diyebilecek bir hisse grubu, sektör ya da ne diyelim Borsa İstanbul seçeneği var mı sence?
1: Elbette var. Yani tabii ki yine bunlar tek cevabı, tek doğrusu olmayan sorular açıkçası. Ama yaz dönemi itibariyle aslında yaz başında yaptığımız yayınlarda da ben yaz dönemi için çok iştahlı değildim. Bu belirsizlikler sebebiyle hem de işte içerideki o baz etkisi biraz azalmıştı. Enflasyonda biraz daha o dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönem olacak gibiydi. Birkaç etkinin bir araya gelmesiyle zaten çok büyük bir iştah yoktu yaz dönemine girerken. Ancak gelinen seviyeleri itibariyle elbette var. Hani direkt olarak hisse ismi üzerinden de gidebiliriz burada eğer o şekilde istiyorsan. Ama geçen sene de benzer şeyler olmuştu. Farklı gerekçeler sebebiyle hatırlayacak olursan bu sefer de içerideki gündemler sürekli olarak piyasada sert bir volatilite yaratmıştı yaz dönemi boyunca. Sonra yaz sonunda yine bu Eylül-Ekim döneminde biraz rahatlamıştık. Kasım-Aralık yine çok yatay, sıkışık bir piyasa getirmişti bize. Aslında biraz daha geniş bir perspektiften baktığımızda birçok olumsuzluk yaşandı. Evet, bilançoları da geride bıraktık. Zayıf beklentiler vardı. Beklendiği kadar da kötü geçmedi diyebilirim açıkçası. Bundan sonraki 12 ay özelindeki beklentiler üzerinden, yani sizin sonuçta bir yatırımcıysanız veya bir profesyonelseniz 12 ay sonrasına ilişkin kur tahmininiz, enflasyon tahmininiz, faiz tahmininiz vardır. Ve ilgili elinizde bulunan şirketler için de bunun için bir tahmin yapıyorsunuzdur. Ve buna bir diğer taraftakilerin üzerine bir risk birimi eklediğinizde burada hissede bir cazibe var mı yok mu buna bakıyorsunuzdur. Açıkçası ben önümüzdeki 12 ay için oldukça iştahlıyım. Dolayısıyla burada hani kalan 4 ay için elbette yani geri çekilmelerde risksiz taraftan yani faiz ve faize dayalı enstrümanlardan bence hisse tarafına ağırlık arttırmak için güzel bir dönem diye düşünüyorum açıkçası.
0: Özellikle burada ben hisse senedi aramakla uğraşmayayım. Valör diye bir şey var hayatımızda gerçi. O da özellikle hızlı hareket etmek için burada gayret eden yatırımcıya da çok yarayan bir detay değil ama fon alayım diyenler için hisse senedi fonları gidişatı takip eder deyip böyle bir hamle için analiz yapılabilir mi?
1: Bence yapılabilir. Yani şöyle fon piyasası işte 2,5-3 senedir iyi büyüdü. Tabii bu çoğunlukla bu yılbaşına kadar diyelim veya son bir yıl öncesine kadar para piyasası öncülüğünde biz fonların, portföy yönetim şirketlerinin toplam yönettiği varlıkların büyüdüğünü izlemiştik. Sonra oradaki döviz varlıkta, dövize dayalı enstrümanlar da yatırımcı ilgisini çekmişti ve yabancı taraftaki, yabancı hisselerdeki kuvvetli performanslar da yine yabancı hisse fonlarına ilgi çekmişti. Sene başında, son bir yılda ise biraz daha farklı fon grupları ilgi çekti. Ama ortalamalara dönüş bilimsel bir gerçektir. Yeniden piyasada normalleşmeyle işte regülatörler de bir şeyler yapıyor. Yeniden hisse fonlarına giriş için de ben hem hisse serbest hem hisse senedi yoğun fon. Bu dönemlerde çünkü seçici olmak kaydıyla diye böyle çok genel bir tabir var ya, aslında her dönem içinde geçerli oluyor genel itibariyle. Bunu yapmakta çok başarılı değilseniz geçmişten bugüne geldiğimizde, bence hisse senedi fonları bunu oldukça iyi yapıyor. Yani iyi profesyoneller var. Fon, yani TEFAS'a baktığınızda da gayet makul temel gerekçelerle fon

0: yönetip enflasyonun üzerinde sene başından itibaren ve benchmark'ın oldukça üzerinde getiri elde etmiş fonlar var. Bence buralar tercih edilebilir yatırımcısı için ki bunlar daha da sağlıklı aslında. Yani vadeyi uzattığınızda gerçekten bugün küçük bir hisse seni taşımak yerine veya sürekli olarak bunların arasında bir karar verme zorluğu yaşamak yerine ki verdiğiniz kararların yarısından fazlasının en az doğru olması gerekiyor ki sürdürülebilir bir getiri olsun. Bunlar gerçekten kolay şeyler değil. Küçük bir iyi bir portföy yönetim şirketinin 1-2 fonuna, hisse senedi fonuna bence düzenli olarak yatırım yapmak bundan sonraki süreç için daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Özellikle altın ve gümüşte sene başında beklenti bayağı bir yükselmişti. Takiben 8 ayın içerisinde çok da tabii yılbaşındaki o yukarı yönlü performansını sürdürse bambaşka şeyler konuşurduk herhalde ama çokça uyarılarda da yer verildiği üzere düşüşleri de sert oldu. Sonra bir dönem ikisinde yatay seyrettiğine tanıklık ettik. Ardından son bir aydır bir kıpırdanma var. İster fon tarafında ister direkt varlık sınıfının kendisini portföyünde tutanlar için burayla ilgili bir uyarın ya da en azından Fed ekseninde tartışmalar dönüyor ama farklı bir takım dinamiklerle merkez bankalarının özellikle altın alımları ya da gümüşle ilgili büyüme ve makro detaylar ekseninde bir yorumun olur mu? Özellikle sene sonuna kadar elindeki ne yapacağını bilmeyen ya da bu tarafta pozisyon almak isteyenler adına.
0: Yani şöyle gram altın yatırımcısının dürüst olmak gerekirse mutlu etmek çok kolay. Yani sene başından itibaren eğer 7 bin liraya gram altın aldıysanız ve bu 6 ay sonra 8 bin liraysa gerçekten burada hiçbir farklı bir reel getiri hesabı yapmadan nominal getiriye odaklanarak memnun kalıyorlar. Dolayısıyla o taraftaki yatırımcıyı fon tarafına ikna etmek için biraz daha bilinçli bir kesim aslında burada kıymetli metaller fonları veya işte emtia fonlarına yatırım tercihlerinin bu emtia tarafına yönelik yatırımların bir kısmını orada değerlendirebiliyor. Uyarı konusu da şöyle yani altını biliyorsun yani yükselişi de herkes tarafından biliniyor. Düşüşü de genelde herkes haklı çıkıyor bu enstrüman hakkında. Ama geldiğimiz seviyeler itibariyle bir süredir bir baskı vardı. Bu hem Fed'in yarattığı belirsizlik bence. İşte daha aslında o zirvesinden gelen düşüş biraz daha savaşla ilintiliydi. Bir likidasyon hareketi de diyebiliriz ona. Ama burada da işte Çin Merkez Bankası'nın alımlarının devam edeceğine ilişkin bunun altın fiyatlarını birçok yukarı yönlü de hikaye yazılabiliyor, aşağı yönlü de hikaye yazılabiliyor. Ben biraz daha bu hikayelerin ortasında olduğumu söyleyebilirim. Yani yıl içerisinde, yılı bitmeden daha doğrusu ons altın tarafında yeni zirvelerin tekrardan test edilmesinin düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ama bu gram altın için geçerli değil tabii ki. Yıl sonu dolar tahminlerimizde işte ons altının yeniden 5000 dolarlara gelmesi gram altında yıl içi görülen zirvelere yakın bir yerde yılı tamamlamasını sağlayabilir. İşte bu cuma günü Jackson Hole var. Belki işte oradan gelecek mesajlar da bu tarafa biraz destekleyici olabilir. Çünkü bugüne kadarki mesajlar çok o yönde değildi. Gerçi son toplantıdan sonra biraz daha aslında altın fiyatları yön değiştirmişti ama direkt orayla ilintili midir? Ondan da çok emin değilim. Yani dip toplamda ben altın yatırımcısı ons altın için çok iştahlı değilim ama gram altın yatırımcısı yıl sonunda muhtemelen yıl içerisinde gördüğü zirve noktalara yakın bir yerde tekrar altın fiyatlarını görebilir diye düşünüyorum.
1: Peki Sadullah, ters psikoloji yapıp tersten soralım soruyu. Şimdi yanılıyorsam sen de yazmıştın bununla ilgili bir şeyler. İster para piyasası fonunda ister mevduatta kendi yüklü nakdi olan diyelim. Güzel güzel faizini alıyordu. Burada çok da risk alacak da bir şey yok. Ve bu zaten günümüz bence para politikalarının, faiz seviyesinin, ekonominin paradoksu. Bir şekilde bununla ilgili durum değişmeye başlayınca defakto ben acaba daha iyi getiriyi kaçırıyor muyum diye hali hazırda içinde bulunduğu mebladan bağımsız bu park eden para piyasasına mevduattakiler bir şekilde tercihlerini değiştirebilir mi? Gidişat biraz daha iştah kabartırsa.
0: Elbette değiştirmelidir. Rasyonel olan budur açıkçası. Yani biliyorsun piyasalar daima geleceği fiyatlar. Dolayısıyla siz ya ben Merkez Bankası politika faizi %30'a indirdiğinde hisse ağırlığımı arttırırım gibi bir argümanınız varsa bu çok rasyonel değil. Bunu işte birçok backtest yaparak farklı piyasalarda bu sonuçlarını görebilirsiniz. Piyasalar daima geleceği fiyatladığı için biz zaten 12 ay sonrasına ilişkin işte bugün Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketini gördük. İşte piyasa profesyonelleri 23'lü seviyelerde 12 ay sonra 2027 Ağustos'unda böyle bir enflasyon bekliyor. Muhtemelen bunun üzerine mevcut seviyelerde reel faiz korunur.

0: olursa bile işte 27 civarında da bir politika faizi olabilir. Yani bugünden 10 puan, belki 9-10 puan da aşağıda olacak bir politika faizi olacak. İşler yolunda giderse 2025 yılında ve 2026 yılında yaşadığımız dış etkenler, dışsal sebepler 2027'de önümüze çıkmazsa umarım diyelim, inşallah diyelim. Piyasada bunu önden fiyatlar. Yani siz onu beklerseniz eğer faizlerin sizi işte nominal faizin özellikle reel getiri burada kalmaya devam edecek çünkü belli bir süre daha. Bu aynı zamanda dolar bazlı da sizin ömür boyunca çok nadiren görebileceğiniz dolar bazlı risksiz getiriler de bir süre daha kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Her yani çok yüksek bana göre. Ama piyasa bunu önden fiyatlayacaktır. Borsa İstanbul Endeksi de yani genel itibariyle piyasada o gelişmeleri faizlerde zirve görüldüğü ve yeniden indirim döngüsünün devam edeceği bir ortamı tabii ki peyderpey pozitif bir şekilde fiyatlayacaktır. Piyasalar bu fırsatı size vermez. Nitekim bundan sonraki sürecinde öyle olmasını bekleriz.
1: Şimdi kendi yazımdan hareketle şunu sormak istiyorum sana. Geçtiğimiz yıl Ağustos'un 5'inde enflasyon verisi sonrasında dileyenler oradaki piyasa hareketliliğine de bakabilir. Bu Merkez Bankası'nın adımı sonrasında bugün o kadar yüksekte bir coşku görmüyoruz. Belki haftanın kalanında volüm olarak oralara gelebilir. Ama pozitif bir günde olduğumuzu söyleyebiliriz. Yazının başlığı şeydi. Sadece Borsa İstanbul'u baz alarak enflasyon verisiyle gelen düğün bayram mı diye sormuştum ben. Velev ki seninle
0: Hatırlıyorum.
1: genelde bugün olumlu senaryolar üzerine konuştuk. Borsa İstanbul bu haftayı çok iyi geçirdi ve tabiri caizse Eylül'e de bomba gibi girdi. Burada kalıcılığı ile ilgili sorgu borsanın kendi hareket dinamiklerinden bağımsız olarak bir noktada ben karımı aldım gideyime döner mi? Çünkü sadece Türkiye için değil dünyadaki bütün endeksler için böyle bir sorun da var şu an. Kimse çünkü kısa sürede bir verim aldıysa bunu kaybetmek istemiyor. Devamında zaten Eylül'de Ağustos enflasyon verisini göreceğiz. Yıl sonuna dair sinyaller diyelim ki bir müddet iyi gitti. Borsayı biraz daha şöyle uzun yani yıl içerisinde uzun diye tabir edebileceğimiz zamana yayılan bir noktada iyi ve verimli görebilir miyiz performans bakımından?
0: Evet, yani şimdi senin geçen sene attığın başlığa ek olarak ben de şöyle söyleyeyim, benzer destekleyici olarak yani bir tek çiçekle bahar gelmiyor tabii ki. Ama dünkü atılan bir adımdır. Son gelen enflasyonun işte baz geçen yıldan daha düşük olması ve işte dünkü kararın Ağustos enflasyonu veya Ağustos ve Eylül enflasyonu ilişkin daha iyimser beklentiler yaratması da bir araya geldikçe aslında tüm bunlar bir bahar oluşumuna işte peyderpey zaman geçtikçe ilerletiyor bizi. Ama tabii ki yani bizde özellikle dışsal etkenler piyasayı gelişmiş ülkelerden veya işte kendi sepetimizdeki benzerlerimize göre çok daha fazla etkiliyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu süreçte içeride benzerlerimizle kıyaslıyoruz bunu ama hiçbir benzerimizde veya gelişmiş ülkede de bu kadar yüksek reel faiz yok. Dolayısıyla tabii ki işte sene başındaki mesela yani bugün endeksin Ocak ayı performansını çıkardığımızda işte aradan geçen 6-7 aylık sürede hiçbir getiri yok bildiğin gibi. Dolayısıyla evet bir şeyler çok hızlı olduktan sonra ki sene başında da cari endeks, BIST endeksinin cari fiyat kazanç çarpanı Ocak sonunda yanlış hatırlamıyorsam 18'lere falan ulaşmıştı. O 15 Şubat'ta sanırım o görülen 15 binlerle. Yani dolayısıyla evet yani bazen bu tarz getiriler yatırımcı realize etme ihtiyacı doğuruyor. Olabilir. Bu sizin tamamen yatırım perspektifinizle alakalı. Uzun bir süredir de bu kadar yüksek reel faiz olmasının ben önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu doğrudan ve dolaylı olarak da aslında şirketlerin operasyonlarına ve karlılıklarına da etki ediyor aslında yani. Siz tabii ki işte burada iyi bir getiri örnek veriyorum. 2 aylık bir sürede %20'lik bir kazanç elde ettiniz ve tekrar riskli varlıklardan işte portföyünüzü azaltıp riskli faiz tarafına ağırlık arttırdınız. Bunu yıl boyunca eğer zamanlamasını çok iyi yapabiliyorsanız tabii ki uygulayabilirsiniz. Uygulayamazsınız diyemem. Bugüne kadar da evet satanlar belli sebeplerle ama yani sene başında asla öngörülemeyen sebeplerle haklı çıktılar. İşte 2025 yılında Mart'ta bir şey oldu. İşte yaz başında bir şey oldu. Yaz sonunda başka bir şey oldu. İşte bu sene savaş oldu. Petrol fiyatları inanılmaz yerlere gitti ve aslında eskisi kadar problem değilken Ukrayna ve Rusya bu sefer kendi şeylerini, rafinerilerini vurmak için yeni yöntemler keşfetti ve onlar dizel tarafını zorlamaya devam ediyor. O olmasaydı bugün dizel marjı bu kadar yukarıda olur muydu? Bence o da soru işareti. Yani tek orada Hürmüz gerekçesiyle

0: düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla evet, yani bir şekilde dışsal sebepler sebebiyle bu tarz hareketler, satış yapanlar, belli getirileri realize edenler haklı çıktı. Ama bir noktada da işler terse dönecektir ve siz onu kaçıracaksınızdır. Bu
1: Evet.
0: alışkanlık, sizi kar almaya itme durumu bir noktada sizin piyasayı kaçırmanıza sebep olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sadullah'ın attığı pası da ben boş bırakmayayım. 105 yıl önce 23 Ağustos 1921'de, 26 Ağustos 1922'de büyük taarruza gidelim diye aslında çiçekler bu ülkeye baharı getirdi. Sakarya zaferimizin dün yıl dönümüydü. Bunu hatırlayarak o çiçekleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi anarak noktayı koyalım akıllı paraya. Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
2: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes,
6: bes, bes, Allianz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
7: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce Merkez Bankası'nın faiz konusunda attığı adımı ve bundan sonraki potansiyel süreci nasıl işleyeceğini, diğer taraftan uluslararası piyasalarda olup bitenleri bir miktar değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Yoğun bir haftaya başlıyoruz. Özellikle çarşamba günü gelecek Amerika'daki enflasyon verisi, cuma günü Jackson Hole toplantısı derken gerçekten piyasanın gündeminde çok başlık var. Önce bugünün satır başlarını hatırlayalım, sonra hepsinin üzerinden tek tek geçelim. Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı tamamlandı. 2027-29 dönemini kapsayan orta vadeli program döneminde verimliliği ve rekabet gücünü artıran yatırımların, üretimin, istihdamın ve ihracatın desteklenmesine yönelik yapısal reformların hayata geçirileceği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Haziran'da bir önceki aya göre 2.3 milyar dolar artarak 205.8 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını da açıkladı. Buna göre Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri reel sektör için 0.3 puan artışla %32.80, hane halkı için 0.64 puan artışla %45.58 seviyesine yükseldi. Piyasa katılımcılarında ise beklentiler 0.26 puan düşüşle %23.69 oldu. Goldman Sachs analistleri 12 aylık dolar TL tahminini 54 liradan 59 liraya yükseltti. Analistler enerji fiyatlarında belirgin bir düşüş, altın fiyatlarında sert bir yükseliş veya doların küresel çapta bir değer

Değer kaybı olmadığı sürece risklerin Türk lirasında hızlı bir değer kaybına doğru eğilim gösterdiğini belirtti. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarını ihlal eden 45 tankeri kara listeye aldığını ve onlarla yük taşıyan tüm gemilere karşı harekete geçeceğini açıkladı. İran tarafından Boğaz'ı yönetmek üzere kurulan Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'nin açıklamasına göre adı geçen gemilere para cezası verilebilir, alıkonulabilir veya yüklerine el konulabilir.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardıktan sonra piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Özellikle Borsa İstanbul'a baktığımızda endeks 14.500 puanın üzerinde, fakat özellikle bankacılık kesimindeki yukarı yönlü hareket daha belirleyici. Endeksin geneline yayılmış değil, daha bankalar özelinde bir yükselişle seansın sürdüğünü söyleyelim. Özellikle bankacılık endeksinde %2,5 yukarıdayız Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından. Bununla birlikte sanayi endekste de %0,7'lik primle seansın devam ettiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla aslında bankalar genel olarak fonlama maliyeti 40'tan 37'ye doğru gelince bundan olumlu etkilenmeye şu an itibariyle devam ediyor diyelim. Banka bazında baktığımızda özellikle Yapı Kredi'de %4'e yakın prim görüyoruz. Aynı zamanda Akbank'ta %2,6, bu Garantili Bankası'nda, İş Bankası'nda %1,3'ler kadar yükselişle seansın devam ettiğini söyleyelim. Kurlar tarafına geçelim bakalım. Oralarda çok büyük hareketlilik yok. 56 lira 15 kuruş Euro TL tarafındaki fiyatlamamız. Bununla birlikte Dolar TL'ye baktığımızda da 48 lira 8 kuruştan fiyat geçmeye devam ediyor. Euro Dolar kabaca geçen haftayı kapattığımız yerde 1.1671 seviyesinde görüyoruz. Dolar endeksinde ise 98.5'lara doğru giderken bugün 98.90'ların üstüne doğru geldik. Sabah saatlerine göre bir miktar doların değer kazanımı olduğunun da altını çizelim. Avrupa borsalarına gidelim. Burada biraz daha yatay negatif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Londra'da ve Milano'da çok hafif eksiler var ama DAX endeksinde %0,1, Paris'te Kakaran endeksinde %0,3 kadar kayıplarla seans devam ediyor. Dolayısıyla hani çok yüksek bir hisse senedi risk iştahı var mı dersek onu göremediğimizi söyleyelim. Amerikan vadelileri de aslında bundan çok öteye düşmüyor diyelim. Bir yandan savaşla ilgili tartışma, bir yandan faiz hassasiyeti devam ediyor piyasalarda. Nasdaq vadelileri %0,6 kadar ekside. Burada özellikle sabah Asya işlemlerindeki çipçilere gelen satış da belirleyici. Nasdaq tarafını biraz daha tedirgin hale getirmiş gibi görünüyor. Dow Jones ve S&P 500 vadelileri de %0,1'ler civarında aşağıdalar. Geçelim emtia piyasasına. 6 günlük yükselişin ardından petrol fiyatlarında nispi bir geri çekilme var. 93 dolar 11 sentteyiz Brent petrolle. 85,5 dolardayız Amerikan tipi ham petrolde. Ama oradaki kayıplar %1,8'e doğru gelmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla petrol fiyatı bir miktar aşağı kayıyor. Kalıcılığını göreceğiz. Özellikle Amerika'dan gelecek olan İran planı burada ana belirleyici olmaya devam edecek. Altın yukarı gidiyor. Arka arkaya merkez bankalarından alımlar, hem aynı zamanda Ray Dalio gibi piyasa oyuncularından gelen altın al tavsiyeleriyle birlikte 4670 doların üstüne doğru geldik. %1,5 primde orada görüyoruz. Gümüş yine %1 kadar yukarıda. Dolayısıyla böyle baktığımızda kuvvetli bir performans. Doların nispi zayıflığı buraları biraz daha yukarı taşıdı. Keza yine Bitcoin de 80 bin dolara yaklaştı. Şu anda 79 bin doların üzerinde seyir olduğunu gözlemliyoruz. Rakamları aktardık. Şimdi geçelim hızlıca araştırma turuna.

0: Araştırma turuna bugün ilk olarak Londra ile başlıyoruz. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, bir taraftan özellikle Ukrayna'nın ulusal günü olması nedeniyle Rusya-Ukrayna savaşı bir kez daha bu hafta sonunda yine gündemlerde baş sırada yer almaya devam etti. Dolayısıyla şimdi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barışa dönük mesafenin iyiden iyiye açılmış olması beraberinde daha da fazla silahlanma ihtiyacını getiriyor. İngiltere özellikle uzun menzilli füzeler konusunda Ukrayna ile yeni bir anlaşma yapmış gibi görünüyor. Diğer taraftan İran'a dönük Amerika Birleşik Devletleri'nden beklediğimiz bir ekonomik yaptırım silsilesi var. Bunun öncesinde doğal gaz fiyatlarında yükseliş devam ediyor gibi görünüyor.
1: Açıl, evet, İngiltere Başbakanı Andy Burnham bugün ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi. Bu ziyaret oldukça önemli çünkü Burnham bu ziyarette İngiltere'nin uzun menzilli roket teknolojisini Kiev'e teslim etmiş olacak. İngiltere-Fransa ortak yapımı olan bu roketler İngiltere'de Storm Shadow, Fransa'da ise Scalp ismiyle üretiliyor ve bu sayede Ukrayna ihtiyaç duyduğu uzun menzilli roketleri yurt dışından almak yerine artık kendisi üretebilecek. Burnham ziyaret öncesinde bazı açıklamalarda bulundu ve İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destekten gurur duyduğunu ifade ederek Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir mesajını verdi. Tabi İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği bu destek Kremlin'den misilleme uyarılarına yol açtı. Bugün Putin'in sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada Ukrayna'ya uzun menzilli Scalp füzelerinin tasarım planlarının verilmesinin ateşe körükle gitmek anlamına geleceğini ve barış ihtimalini daha da zayıflatacağını söyledi. Kiev zaten son günlerde Moskova ve diğer Rus bölgelerine yönelik uzun menzilli saldırılarını iyice artırmıştı. Petrol rafinelerini hedef aldı ve ülkenin en büyük çevrim içi perakendicilerinden birine ait depoları hedef almış durumda. Bu saldırılar ülke ekonomisini etkilerken özellikle Rusya genelinde benzinliklerde yakıtlar tükenme durumuna gelmiş durumda. Diğer tarafta bu füzeler Rusya içerisinde şu anda yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor. Zaten üreticisi yaptığı açıklamada füzelerin önceden belirlenmiş sabit hedefleri vurmak üzere tasarlandığını ifade ediyor. Ancak burada Kiev açısından temel sorun teknoloji değil, finansman. Çünkü Ukrayna'nın daha fazla füze ve drone üretmek için sanayi kapasitesi bulunuyor. Ancak büyük ölçekli üretimi finanse edecek yeterli kaynağı yok. Zelenski de Avrupa ülkelerine mali desteği hızlandırmaları çağrısına bulundu bir kez daha. Ukrayna daha fazla Patriot önleme füzesi de almayı umuyor önümüzdeki günlerde ki Zelenski Rusya'nın balistik füzelerine karşı kullanılan bu silahlardan daha fazlasını yeniden talep etti. Aynı zamanda Avrupa Birliği Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, füzeler, mühimmat ve radar alımları için 6.1 milyar euroluk finansmanı onayladığını duyurdu. Söz konusu finansman 2026-2027 döneminde Ukrayna'ya sağlanması öngörülen 90 milyar euroluk Ukrayna destek kredisi kapsamında karşılanacak ve bu yeni planın daha önce onaylanan 16 milyar euroluk savunma tedariğine ilave olduğu kaydedilmiş oldu. Bu kredi Ukrayna'ya 30 milyar euroluk bütçe yardımı ve aynı zamanda 60 milyar euro savunma desteği sağlanmasını öngörüyor. Aynı zamanda bugün Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları beklenirken doğalgaz fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta fiyatlar 5 ayın en yüksek seviyesine tırmanmıştı. Bugün de yükselişini hızlandırdı ve 68 euro megawatt saat seviyesine kadar tırmandı. Washington'ın Tahran'ı ekonomik olarak daha fazla izole etmeye yönelik planını bugün açıklaması bekleniyor. Yatırımcılar İran üzerindeki ilave baskının Tahran'ı Basra Körfezi genelinde enerji altyapısında hedef alabilecek askeri saldırılarla karşılık vermeye yöneltebileceğinden endişe ediyor. Goldman Sachs bugün yayınladığı raporda fiyatların bu kış döneminde 100 euro seviyelerini görebileceğini ifade etti. Açıl Sezen.
0: Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için sana. Araştırma turuna şimdi Mehmet Özdemir'le birlikte devam edeceğiz. Mehmet, aslında bir taraftan Amerika tarafında tahvil faizlerinin yükselişi, Amerikan tahvillerinde Amerika'nın herkesle kavga ettiği ortamda alıcının kim olacağının beklenmesi ki aslında Scott Bessent geçen hafta kimse almazsa biz alırız diyerek 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarıyoruz tahvil alım tutarını dedi. Ancak piyasada sadece bir günlük etkisi oldu. Daha sonrasında piyasa ya bu şekliyle çözülecek bir iş değil. Sonuçta bu sebebi yönetmeye değil sonucu yönetmeye dönük bir hamle diyerek yeniden faizi yukarı saldı. Bugün diyor ki artık biz bu cephede silah olarak çok daha büyük bir silahımız var. Hazine genel hesabını kullanabiliriz. Bu yaklaşık 1 trilyon dolar. Dolayısıyla hani istediğim kadar tahvil alabilirim mesajını daha güçlü veriyor. Şimdi bir yandan bunu verirken bir yandan da bütün alıcıları, tahvil alıcılarını dövüyor dedik. Bunlardan bir tanesi Çin. Özellikle ilk Trump döneminden bu yana Çin'in elinde tuttuğu Amerikan tahvillerini daha önceki saadet zincirini kırmak suretiyle farklı varlıklara yönlendirme çabası vardı. Burada bir resmi açıklamalar var ama Goldman Sachs da diyor ki aslında tezgah üstü üzerinden baktığımızda aldığı altın çok daha fazla Çin.
2: Yaklaşık tam olarak 40 ton, bildirdiği ne kadar? 15 ton. Böyle bir devasa bir farktan bahsediyoruz. Ama şöyle bir baktığımızda siz tahvillerden bahsettiniz. Orada Haziran ayı verisi bu arada bu söylediğim. Yaklaşık 25.9 milyar

0: dolarlık bir ABD tahvili elinden çıkardığını biliyoruz Çin'in resmi rakamlarında. Fakat özellikle burada bu tahvilden çıkan parayı nerelerde değerlendirebilir? Bunun özellikle değerlendirebileceği derinlik nerede var diye baktığımız zaman bunun özellikle tek bir adrese ya da birkaç adrese baktığımız zaman altın bunlardan en büyüğü. Özellikle dediğim gibi o tarafta da 40 tonluk bir alım var. Burada şimdi Dünya Altın Konseyi verilerine bakıyorsunuz. 14.9 işte Çin Merkez Bankası verileri de yaklaşık 15 tonluk bir alımı işaret ediyor. Ama özellikle Goldman Sachs'ın ciddi anlamda çarpıcı bir analizi var. Onlar da der ki Çin'in Londra tezgah üstü piyasalarından yapmış olduğu alımlar bunun çok daha üzerinde. 40 ton dedim Haziran'da, altının özellikle Haziran ve Temmuz'da 4000'in altına gelmeye başladığı ortamdan bahsediyoruz. Bir önceki büyük alım nerede diyorlar? O da Mayıs ayında yaklaşık 48 ton. O tarafta da yaklaşık, bu da bildirilerin epey altında. Şimdi resmi rakamlara baktığımız zaman ise 60 ton civarında yıl başından bu yana bir artış var. O tarafta 2366 tona geliyor. Yıl başından bu yana Çin'in toplam altın rezervi. Ama şöyle bir özellikle bildirilmemiş rakamlara baktığımızda orası sadece 2 ayda üzerine 88 ton koymuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla buradaki alıcı şu an için en büyük alıcılardan biriydi geçtiğimiz yıl. Bu yılda buna benzer rakamlar görüyoruz.
1: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz. Yani 40 ton kabaca 6 milyar dolar civarına denk geliyor ama öbür taraftan Çin'in ticaret fazlası 1.1 trilyon dolar. Böyle baktığımızda hakikaten önümüzdeki dönemde alacak çok altın olabilir. Teşekkür ediyoruz Mehmet Özdemir'e. Şimdi geçiyoruz Elif Cansever'in yanına. Onunla bir miktar daha üzerinde konuşacağımız konu Wall Street'te biraz daha ilk etapta çipçilerle yaşanan yükselişin şimdi bir rotasyonla diğer taraflara kaymaya başlamış olması. Elif, aslında aralıklarla bakıyoruz eşit ağırlıklı S&P 500 endeksi nereye doğru geldi diye. Böyle baktığımızda hakikaten de bundan sonraki süreçte biraz daha rotasyondan büyüme hisselerine doğru geçiş olacaksa teknoloji tarafından bunun yansıması belirleyici olabilir.
2: Geçen hafta Cuma günü itibariyle eşit ağırlıklı S&P 500 endeksinin Goldman Sachs tarafından yürütülen Momentum endeksini geçtiğine şahit olduk. Bu Momentum endeksinin işleyişinin de bir miktar daha kazanını al, kaybedeni sat olarak işlediğini söyleyebiliriz. Piyasa yorumcuları birazcık daha kaplumbağa tavşanı geçti yorumunda bulunuyorlar. Yani yaklaşık grafiğimizde gördüğümüz gibi aslında 2025 Ağustos'undan itibaren bugüne kadar olan performansları gösteriyor. Yani geçen sene bu zamanlar S&P 500 eşit ağırlıklı endeksine yatırım yapan bir yatırımcının ve Goldman Sachs Momentum endeksine yatırım yapan bir yatırımcının aslında daha az volatil seviyelerle şu an daha kârda olduğunu sadece grafiğe bakarak söyleyebiliriz Açıl. Buraya baktığımızda özellikle mega cap hisselerinin bir miktar daha ivmelenmeleriyle beraber biz Goldman Sachs tarafında oldukça volatil hareketler gördük ve bununla beraber de yukarı seviyelere doğru çıkan %58 seviyelerine kadar ulaşan bir primlenmelere şahit olduk. Fakat Temmuz ayına geldiğimizde sert satışları takip ettik. Buraya geldiğimizde özellikle Temmuz ve Ağustos ayı içinde 3 kere yukarı yönlü hareketi denediğini görüyoruz Goldman Sachs endeksinin. Fakat 3'ünün de sonunun satışlarla beraber sonuçlandığını söyleyebiliriz. Yani %58 seviyelerinden %20 seviyelerine kadar düşmüş bir sepet, momentum sepeti görüyoruz Goldman Sachs tarafında. Bu tarafta da diğer türlü S&P 500 eşit ağırlık endeksine baktığımızda ise aslında birazcık alt kırılımlarında sadece mega cap endeksleriyle beraber ilerleyen bir endeks değil de bütün altındaki şirketlere aynı ağırlığı vermiş ve o şekilde momentumlanan bir endeks görüyoruz. Ve bu da yukarı yönlü hareketleri tetikliyor. Burada birazcık daha tabana yayılmış bir alımlar takip ediyoruz. Peki Temmuz ayındaki satışların asıl nedeni neydi? Aslında burada birazcık hedge fonlardaki pozisyonlardaki satışlara şahitlik ettik. Hedge fonlar da ciddi satışlar yazdılar ki geçtiğimiz haftalarda burada situational awareness tarafında da büyük zararlara şahit olduk. O tarafta da hedge fonlarda Türk Telekom teknoloji hisselerine yatırım yapan pozisyonlarda ciddi çıkışlar takip ettik. Bunun yanında momentumlarda kaymalar gördük ki Mehmet de az önce bahsetti. Altında da Bitcoin tarafında da ciddi geçişler olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta gelecek olan hem Nvidia bilançosuyla hem de Kevin Warsh'un yapacağı konuşmayla aslında piyasayı takip etmeye devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Özellikle Nvidia bilançosu öncesinde opsiyonlar üzerinden yapılan hesaplamalar aslında yani bilançonun sonucuna göre %4.6'lık aşağıya da yukarı yönlü bir hareket olabilir diyor. Onu da antre parantez aktarmış olalım. Gelelim şimdi Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına. Çağlar, gelişen ülke piyasaları açısından oldukça bereketli bir dönem geçti. Çok kuvvetli bir sene oldu. Fakat şimdi yavaş yavaş biz buralardaki olgunluğu neyle anlarız? Piyasada yeni olanlar bunu çok fazla takip etmiyor ama biz ne zaman ki gelişen ülke piyasalarındaki FX hareketini biraz daha frontier markets'a, yani öncül piyasalara doğru yayılırken görürüz. Ki ben son dönemde mesela Nijerya para birimine, Kazak dengesine falan çok fazla yatırım tavsiyesi görmeye başladım. O zaman buralarda trading biraz daha olgunlaşmaya başlamış. Acaba burası yavaş yavaş tersine dönüyor mu dedirtmeye başlamış aşamaya gelir. Şimdi acaba bu böyle mi diye düşünürken aslında gelişen ülke ETF'lerine baktığımızda veya fonlarına baktığımızda buralarda bir parça acaba ağırlık azaltılıyor mu diye onun da yanısını görmeye başlıyoruz.
3: Şimdi bu söylenenlere ilaveten 2025'i noktalarken şunu konuşuyorduk. Teknoloji yalnızca ABD endekslerinin yoğunlaştığı bir olgudan artık herhangi bir şeyle teknolojinin ilgisini kurduğumuz vakitte herhangi bir ülkenin herhangi bir hisse senedi ya da hisse grubu için bile anlamlı hale gelebiliyor diye ki teknoloji rallisi diye söz ettiğimiz mevhumun içine coğrafya ayırt etmeksizin sınırları aşan birçok şey koymuştuk. Tabii bu noktada ABD dışında da çok büyük teknoloji şirketlerinin olduğunu bilerek bunu söylüyorum. Bunların başında da TSMC geliyordu. Şimdi solumdaki grafikte 2025-31 Aralık itibariyle en tırnak içerisinde bilinen 100 gelişmekte olan ülke fonunun, içerisinde gelişmekte olan ülke varlığı bulunduran fonun 2025'in sonundaki görünümleriyle şimdinin farkını görüyoruz. Mavilere baktığımız zaman o Amerika dışında en çok bildiklerimizden biri olan TSMC'deki ağırlıklarını azalttıklarını görüyoruz. Bununla beraber SK Hynix ve Alibaba tarafında da ciddi anlamda yukarı yönde ağırlıklarını arttırdıkları pozisyonlardan ya nötr ya da bunu biraz daha satma aşamasına geldikleri yerlere geçmişler. Tencent, JD.com vesaire de bunun içerisinde. Lakin bu sene savaş olmasaydı bile yine 2025 yılının sonundaki tartışmalara dönecek olursak şunu konuşuyorduk biz. Bu teknoloji fiyatlamaları ne kadar normal ya da teknoloji şirketlerinde oluşan fiyatların yukarı yönde hareketleri olsa bile buna bir negatif düzeltme gelecek mi? Bunun cevabını halen bilmiyoruz. Bu sene olan düzeltmelerin ne kadarı bunun karşılığını verebildi bilmiyoruz ama Eylül ayına şurada sayılı gün kala sene başından itibaren ciddi anlamda özellikle gelişen ülke portföylerinde teknolojiden kaynaklı zaten fon yöneticileri bir ağırlık azalt düzeltmesi yapmış. Buradan alıma mı geçerler yoksa bu nötr pozisyonda onu bir şekilde kendilerine siper mi edinirler onu izleyip öğreneceğiz.
1: Hem hisse tarafında hem FX tarafında bunları yakından izlemek gerekecek. Çağlar, teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Aslı ile bir miktar Merkez Bankası'nın almış olduğu son karar üzerine konuşacağız. 40'tan 37'ye yani haftalık repoya dönüyor Merkez Bankası. 1 milyar liralık bir ihaleyle birlikte piyasada zaten likitte fazlası da var. Ancak sonuçta baktığımızda Merkez Bankası'nın bugünkü depo ihalelerindeki faiz oluşumuna da baktığımızda pek de kademeli değil, doğrudan aslında faizi 37'ye çektiğini söyleyebiliriz.
4: Evet, zaten enflasyon raporunda biraz bunun sinyallerini vermişti Merkez Bankası. Tekrar bir haftalık repo ihalelerine başlayabileceğinin bunun da hızlı bir şekilde hayata geçtiğini gördük. Burada kademeli de değil aslında senin de biraz önce bahsettiğin gibi hızlı bir şekilde depo faizleri %37'ye geldi. Neden şu anda depo faizlerini aslında önemsiyoruz? Bir haftalık repo ihalesi her ne kadar açılmış olsa da piyasada yaklaşık 1 trilyonun üzerinde likitte fazlası var. Ve aslında Merkez Bankası'nın şu anda %37 faizi efektif olarak zaten piyasada likiditeyi çekmeye yaramadığı için o aslında kullanılmıyor. Şu anda depo faizi piyasadaki likiditeyi çekmek için kullanılan yöntem diyeyim. Eğer likidite fazlası olmamış olsaydı zaten işte yüzde şu anda alt bant 35.5'te, üst bant da %40'larda. %40'larda oluşmasının da aslında zaten şu anda bir şeyi geçerliliği o anlamda yok. %40'larda aslında daha çok depo faizi üzerinden konuştuğumuz rakam. Faiz oranı daha doğrusu. Dolayısıyla geldiğimiz noktada tekrar politika faizi demeyeyim, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %40'lardan 37'lere doğru gelmiş olduğunu gördük. Şimdi buradaki şeye bir bakmak lazım herhalde. Çünkü Merkez Bankası özellikle parasal sıkı duruşun devam edeceğine vurgu yaparken enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye paralel olarak faiz oranlarındaki değişim aynı kalırsa parasal sıkılık da aynı kalır demiş.

0: Dolayısıyla bu anlamda reel sektörün bir haftalık bir önceki grafiğe geri dönebilirsek, reel sektörün bir yıl sonrası için enflasyon beklentileri burada önem taşıyor. Bugün gelen veride aslında şu anda 32.8 olduğunu gördük bir yıl sonrası için piyasa reel sektörün enflasyon beklentisinin. Bu enflasyon beklentisi aslında savaş öncesinde %32'ler seviyesindeydi ve o zaman ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %37 civarındaydı. Dolayısıyla reel faize bir yaklaşık bir değer olarak bu arasındaki farka baktığımız zaman o zaman işte yaklaşık bir 5 puan kadar fark vardı. Şimdi bu 5 puanın da daha altında bir fark olduğunu görüyoruz ki parasal sıkılığı buradan ölçecek olursak aslında savaş öncesi seviyesine geri gitmiş gibi diye düşünebiliriz. Oradaki seviyeden bir tık daha gevşek diye düşünebiliriz belki hatta. Dolayısıyla parasal sıkı duruşun devam edeceğine Fatih Karahan vurgu yaparken geldiğimiz noktada reel sektörün enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin görece daha sınırlı kaldığını göz önünde bulundurursak bir miktar sanki aslında daha gevşek para politikası duruşundaki sıkılığın bir miktar gevşediğini söyleyebiliriz %40'dan %37'ye gelirken. Bir sonraki grafiğe geçersek.
1: Orada da zaten esas önemli olan hikaye tabii burada mevduat faizleri ve kredi faizleri. Çünkü Merkez Bankası'nın hızlı gevşeme gerekçelerinden bir tanesi reel sektörden gelen çok yoğun bir baskı var. Hı hı. Bu siyasi karşılığı da olan bir baskı ve sonuç itibariyle Merkez Bankası da bizim gibi gelişen ülke merkez bankaları her daim güvercindir. Bizim Merkez Bankası da şu anda o güvercinliğini ortaya koyarak hani bir taraftan işi kontrolden çıkartmadan faizi olabilecek en makul seviyeye çekme çabası içerisinde. Fakat bunu yaparken makro ihtiyati tedbirlerle oradaki parasal aktarım mekanizmasını kontrol ederek faizi manşette indiriyor ama sıkılığı makro ihtiyatiyle korumaya çalışıyor. Böyle bir tablo var elimizde. Şimdi tabii mevduat faizleri ne kadar izleyecek, kredi faizleri ne kadar aşağı gelecek ona bakacağız.
0: Evet.
1: Ama reel sektör çok mutlu bu arada yani 37'ye geldi deyince orada çok ciddi bir mutluluk var şu anda.
0: Evet yani sonuçta 3 puanlık bir gevşeme oldu diye düşünebiliriz.
1: Dahasını bekliyorlar o yüzden mutlular yoksa bu 3 puana değil.
0: Dahası için herhalde biraz daha belki de yani belki onu da birazdan konuşuruz. Bundan sonrası için ne takip etmemiz gerekiyor diye. Ama ilk önce şu konuya değinirsek yani TL mevduat faizleri ve kredi faizleri bu fonlama oranını takip edecek mi? Şimdiye kadar aslında oldukça yakın takip ettiğini görüyoruz. Ticari kredi faizleri de TL mevduat faizleri daha çok hatta özellikle. Senin de bahsettiğin gibi ticari kredi faizleri bir miktar daha üzerinde oluşuyor fonlama maliyetinin. Burada özellikle makro ihtiyati tedbirlerin tabii kredi sınırlamalarının da etkisi var. Fakat burada şu geldiğimiz noktada büyük ihtimalle ticari kredi faizleri bu fonlama düşüşünü hızlı bir şekilde yansıtmaya çalışacaklar diye düşünmek lazım. Tabii ki gene makro ihtiyati kredi sınırları çerçevesinde. Bir 3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizine de gelirsek aslında bunun geçen haftalarda fonlama bu basit bu arada basit faiz üzerinden gidiyoruz ortalama fonlama oranıyla karşılaştırabilmek için neredeyse fonlama oranının bile altına geldiği seviyeler görmüştük sektör genelinde. Şimdi buradaki aşağı gidişin daha devam edip etmeyeceğini takip etmek lazım. Senle de konuşuyorduk bugün birkaç sebebi var bunu takip edip etmeyeceğini konuşabileceğimiz. Birincisi bu TL dönüşüm oranı herhalde değil mi? TL mevduatların toplam mevduatlar içindeki payına ilişkin bankaların tutturması gereken oran, rasyo. Buradaki rasyonun özellikle altın fiyatındaki artış nedeniyle bir miktar daha TL mevduat toplama çekme amacıyla bankaları biraz daha mevduat faizini daha yüksek bir seviyeden belirleyebileceklerine ilişkin bir ortam oluşabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla mevduat faizi fonlama faizini biraz daha gecikmeli takip ediyor olabilir. Buradaki şu anlamda burayı da önemsiyoruz. Çünkü mevduat faizinde hızlı bir düşüş olması bir miktar aslında hem hane halkının hem reel sektörün de bir nebzeye kadar portföy tercihlerini değiştirebilir. Ve özellikle dolarizasyon konusunda bir hızlanma yaratacak mı? Bu açıdan önemli. Şimdiye kadar bunu böyle görmedik tabii ki. Özellikle son dönemde Merkez Bankası

0: Bankasının rezerv hareketlerinin oldukça olumlu olduğunu gördük. Rezerv biriktirmeye devam ettiğini ve özellikle döviz alımlarının devam ettiğini. Savaş öncesi döneme kıyasladığımız zaman rezervlerde yani sonuçta 49 milyar dolar satış sonrası bunun 43 milyar dolarını tekrar Merkez Bankası'nın geri aldığını gördük. Dolayısıyla bu tarafta pek bir sıkıntı olmadı ama bundan sonra büyük ihtimalle bir mevduat faizlerini takip edeceğiz. İki, Merkez Bankası'nın rezerv hareketlerini takip edeceğiz. Üçüncü olarak da Ağustos ayı enflasyon verisi herhalde bu anlamda devam edip etmeyeceğine yönelik fonlama faizindeki düşüşün önemli olacak.
1: Aslı, teşekkür ediyoruz. Şimdi geçelim hızlıca Bekir Gürdamar'ın yanına. Bankalar da mutlu, banka hissedarları mutlu diyelim daha doğrusu. Faiz aşağıya geliyorsa bizim bankaların lehine oluyor. Dünyada tam tersi ama bizde tam tersi. Bizde yükselen faizden değil düşen faizden para kazanıyor bankalar. O nedenle bugün %2,5 civarında bankaları yukarıda görüyoruz.
2: Açılışta aslında çok daha iyi bir açılış yapmıştık ama gün içinde baktığımızda kazançların bir kısmını geri verdiğini görüyoruz. BIST endeksi de ciddi bir yükseliş potansiyeli gösteremiyor. Şu an böyle önceki kapanışın hemen üzerinde gibi. Bankacılık hisselerine geldiğimizde işte Merkez Bankası'nın bu kararı sonrası yani haftalık repoya başlaması normalleşme olarak nitelendirilse de 300 bas puanlık sizin de anlattığınız gibi bir faiz indirimi anlamına geliyor. Ancak bu bankacılık hisseleri için yeterli mi? Çok yeterli olduğunu söylemek doğru olmaz. Tabii ki finansallarına olumlu yönde etki yapacak ama daha çok swap maliyetleri, net faiz marjları üzerindeki etkilerini son çeyrekte yansımasını bekleyebiliriz. Burada Merkez Bankası'nın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentiler aslında bu tabloyu, grafikte gösterdiğimiz tabloyu biraz tersine çevirmeyi ancak yarayacak şey olur. Nedir bu tablo? Bankacılık endeksinin BIST 100'e görece hareketini gösteren bir grafik bu. 26 Şubat gibi Şubat'ın sonlarında yani savaştan hemen önce gördüğü bankacılık endeksinin zirve seviyesinde çok ciddi şekilde yani %25'ten fazla değer kaybettiğini görüyoruz BIST 100'e görece. Buradaki bir toparlanma bugünkü karar sonrasında devam edip etmeyeceği aslında oldukça önemli olacak. Borsanın geleceği için de BIST 100 endeksinin geleceği için de önemli olacak. Gerçi bankacılık hisselerinin BIST 100 endeksinin içindeki ağırlıkları oldukça düştü. Bu tablo biraz da ona neden oluyor. Hem sebep sonuç ilişkisi olarak sebep olarak da sonuç olarak da onu görebiliyoruz. Banka hisselerinin ağırlığı şu an en fazlası Akbank %4 gibi ama TÜPRAŞ'ın, Aselsan'ın, BİM'in ağırlıkları oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada ağırlıkları düşük olduğu için endeksin hareketine, bankacılık hisselerinin hareketi endeksi doğru oranda etkilemesi çok kolay değil. Ancak burada daha önceki biz burada mesela Şubat ayını baz almıştık. Tekrar o seviyelere çıkması durumunda piyasa değeri arttığı için endekse etkisi de artacak. O zaman daha makul olacak diyebiliriz.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Aktardığım bu notlar için araştırma turunun böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Finans merkezinde de ilk bölüm tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden arkanızdayız.
3: Yatırımın adresi QNB Invest ile finans merkezi devam edecek.
4: Bloomberg GT Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam ediyor.
1: Bir tarafından yapılan açıklamayla buraya müdahale etme çabası. Piyasa bunu çok fazla dinlemedi. 2 milyar doları 4 milyar dolar da yapsan uzun vadeli tahvillerde bu yükselişi yaratan gerekçeler ortadan kalkmadıkça ben burada yeniden yükselişi ön plana çıkarırım dedi. Sonuçta bugün diyor ki Scott Bessent yaptığı açıklamada Amerikan Hazine Bakanı, ben hazine genel hesabını kullanabilirim. Ne kadar para var orada? 1 trilyon dolar. Dolayısıyla bunu kullanarak da istediğim kadar tahvil alabilirim'e doğru bir söylemle elimdeki cephane dar değil mesajı vermeye çalışıyor. Seninle biz bu konuyu daha önce konuşmuştuk ama neyi değiştirir?
2: Şimdi tersten gitmesi gerekiyordu. İlk başta 1 trilyon doları kullanması gerekiyordu. 5 milyar dolarla başlayıp piyasaya bu arkadaşlar bu işi başaramayacak sinyali verdikten sonra kendilerince bir sinyal vermeye çalışıyorlardı. Biz bu sinyalin ne olduğunu çok anlayamadık piyasa olarak. Tam tersi olsaydı, böyle zamanlarda piyasayı şok etmek gerekiyor. Mesela zamanında Draghi'nin söylediği gibi ne gerekiyorsa yaparız gibi bir şey. Öyle bir söylem de yok. İşte bu rakamlar var, biz bunları yapabiliriz gibi yumuşak söylemlerle devam ediyor. Yapılabilir mi? Olabilir. Uzun vade sonuçlarını şu anda yayına gelmeden önce hızlıca ben de baktım sosyal medyaya. Görüşler işte doların düşüşünü hızlandırır gibi. Bunları bilmek zor. İlk denemede başarılı olunmadı, ikincide başarılı olunmayacak diye bir şey yok. Dediğim gibi ilk denemeyi neden öyle yaptılar? Büyük bir meblağ ile girselerdi, bu Operation Twist dediğimiz daha önce yapıldı, kısmen başarılı oldu, yine olabilirdi diye bakmak lazım. Devam edeyim mi biraz daha bu konuyla ilgili
1: fikir? Tabii.
2: Şimdi ben birincisi hangi seviye doğru seviye diye bakmak lazım. Yani sonuçta belli bir seviyeyi tutturmaya mı çalışıyorlar? 4.5'un üstünde mi hareketlendi? Yoksa çıkış hızı mı çok hızlıydı? Yani anlamak güç. Aslında şimdi dönüp baktığın zaman işte hep şöyle Amerika'daki 2 yıllıklar işte şu 2011'den beri 2007'den. Ya bizim buradaki hipotezimiz zaten seninle hep konuşurken şuydu. 1982 yılından beri gelen, 2007 yılından beri gelen, Covid'den beri gelen bir hikayenin bono piyasaları için sonu diye şey yaptık. O yüzden burada piyasanın yeniden fiyatlanması mevzu bahis. Bu fiyatlamanın nereye gideceğini görmek bence makul. Piyasa çok aşırı mı davranıyor? Bence hayır. Burada yapılacak şey biraz daha piyasayı gözleyip ona göre davranmaktı. Şimdi şunu da unutmayalım. Bence burada neden sonuç ilişkisi de doğru kurulmuyor diye düşünüyorum.

0: Çünkü uzun vadeli faizler işte piyasa o ekonomiyi olumsuz etkiler diye bakıyor. İki kanala bakalım. Yani birkaç kanalı var işte. İki üç tanesine de bakalım. Şimdi bir tanesi yapay zeka ile ilgili yatırımları durdurur mu? Hayır. Bu şirketler çok rahat bir şekilde borçlanıyorlar. Piyasa bunları fonlama açısından çok net. Birazdan istiyorsan konuşuruz. Zaten petrodolarlar gitti. Asya'dan cari işlemler fazlaları 3 ülkeden geliyor. Bunlara da baktığımız zaman nerelere yatırım yapıyor dediğimiz zaman aslında giderek hisse senedine yatırım yapıyor. Şeye gidiyor. Genelde yapay zeka ağırlıklı Amerika'da yatırımlar oluyor. Bunu şöyle yani bir kenara koymak lazım. Dediğim gibi ya, bu birincisi. İkincisi işte mortgage faizleri diye söyleniyor. Şunu da unutmayalım. Ben burada yine neden sonuç ilişkisinin gerçekten yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi mortgage faizleri düştükçe mortgage'ı alabilecek kesim almaya devam edecek. Gayrimenkul fiyatları daha da yükselecek. Daha ucuzlamayacak. Bunu neden fark edilmiyor? Gerçekten anlamış değilim. Şöyle dönüp baktığımız zaman bütün dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde faizlerin daha düşük olduğu, nispeten daha düşük olduğu ülkelere baktığımız zaman neden gayrimenkul piyasası bu kadar canlı, fiyatlar bu kadar yüksek dediğimiz zaman bir tek şeyi göstermek lazım. O da mortgage piyasası. Kredi arttıkça bunun karşılığında şey artıyor, ev fiyatları artıyor. Bir zümre oraya şey yapabiliyor. Bu gelir dağılımındaki bozuklukla da gerçekten alakalı. Bir üçüncü konu da ekonominin, özellikle Amerika'da ekonominin yapısı. Amerika'da ekonomi artık ağır yatırımlar gerektiren yapay zekayı bir kenara koyalım. Zaten o bir yapısal bir hareket haline geldi. Onun dışında kalan bölgeler faizlerden çok az etkilenen hizmet sektörünün ağır olduğu bölgeler. Oralara baktığımız zaman faiz artışlarından pek etkilenecek durumda değiller diye düşünüyorum. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Yani şu anda Walsh çıkıp dese ki biz iki tane faiz arttıracağız işte bir tanesi Eylül'de bir tanesi diyelim ki Aralık ayında seçimlerden sonra seçimi etkilemeyelim. Yani bu piyasa duracak mı? Böyle de bir hipotez daha var piyasada. Ben anlamakta güçlük çekiyorum. İşte bunlar oluyor çünkü Fed piyasadan elini ayağını çekti falan diye. Yani enflasyon beklentilerinde artış olduğuna dair bir şey yok. Turn premium'da artış var. Yani piyasa diyor ki ben uzun vadeli bono tutacaksam bunun için bir ekstra prim istiyorum diyor. Yani burada enflasyonla ilgili olduğu konu net değil. Yok demeyelim, net değil diyelim. Enerji fiyatları her zaman enflasyonu destekleyicidir geçmişe de baktığımız zaman. Evet oradan bir sıkıntı var ama yani genel baktığımız zaman çok da büyük enflasyon beklentilerinde değişiklik olduğunu söylemek güç.
1: Peki çok hızlıca geri döneyim. O zaman borç dinamiklerinde bir farklılaşma var mı? Onu değerlendirelim. Senin gönderdiğin grafiklerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin 200 yıllık borç dinamiğini gösteriyor. Bu 2. Dünya Savaşı döneminin sonrasında milli gelirin %106'sına ulaşarak zirve yapmış. Şu anda geldiğimiz yer %101'ler. Dolayısıyla aslında toplam stokun nasıl yönetileceği konusu önemli ve belirleyici. 1 trilyon doların üzerine geldi. Amerika'nın yapmakta olduğu yıllık faiz ödemelerinin toplam tutarı 40 trilyon dolar seviyesine geldi. Toplam borçluluğu 32 trilyon dolarlık da bir bono piyasası büyüklüğü var. Bunun üzerine biraz konuşalım istersen.
0: Tabii. Şimdi hani şeyler vardı ya zamanında biz Türkiye'de reklamlar vardı böyle statlarda küfür ediliyor. Hiç olmasa daha iyi değil mi falan. Ona benziyor bu da. Hiç olmasa daha iyi değil mi? Keşke buralara gelinmeseydi. Evet yani çok yüksek rakamlar bunlar. Başka yerlere gidecek paralar genelde şeye gidiyor. Faiz ödemesine gidiyor. Yalnız şunu da unutmamak lazım. Şimdi geçen hafta da konuştuk. Faiz ödendi dediği zaman birinin gideri başka birinin geliri. Yani bu bir özel sektöre gelir olarak yazılıyor. Hangi hazine tutanlara kimisi kamu ve seninle paylaştığımız bir grafikte daha var. Giderek özel sektör ABD hazine bonolarına yatırım yapıyor. Yani özel sektöre buradan bir fon transferi olduğu düşünülebilir. İstiyorsan o grafiği de yaptırsan ona da bakalım. Onun üzerinden de
1: Bak geldi
0: konuşabiliriz
1: şu an
0: biraz.
1: ekrana.
0: Tamam, şahane. Şimdi baktığımız zaman özel yatırımcılar diye bakıyoruz. Şimdi burada da aslında özel yatırımcılar iki çeşit. Adam Tooze'un bu konuda inanılmaz bir çalışması var. Son birkaç haftadır.

0: Substack'te yazıyor kendisini. Çok yani bunun detaylarını bilmek isteyenler oradan takip edebilir. Burada sıkıntı, eğer özel yatırımcılarla ilgili rahatsız olacaksak, burada kaldıraç kullanıldığını çok net bir şekilde söylüyor. Bu birincisi. İkincisi, özel yatırımcılar için mesela piyasa duyduğumuz çok doğru olmayan diyeyim, politik bir diplomatik bir laf söyleyeyim, çok doğru olmayan laflardan biri. Çin işte ABD hazine bonolarını satıyor. Bunu doğru çalışılmamış diye düşünmek lazım. Çünkü baktığımız zaman Çin bankaları, kamu bankaları alımları arttırdı. O yüzden kamudan direkt alımlar azalmış gibi görünüyor. Şöyle dönüp baktığımız zaman aslında kamu bankalarını topladığımız zaman, konsolide baktığımız zaman bir azalma yok. Burada Adam Tooze'un sıkıntı olarak gösterdiği buradaki kaldıraçlı pozisyonlar diye şey yapıyor. Yani özel sektör borcu devreye girdi diyor. Bunu da Hyman Minsky'yi anarak söyleyeceğiz. Diyoruz ki piyasalar uzun süre, ekonomi uzun süre düzgün ve sabit bir şekilde hareket ederse illaki bir yerlerde bir kaldıraç oluyordur diye bakmak lazım. Bu da kaldıraçlardan bir tanesi. Şimdi yani bu hikayeye 1 trilyon dolarlık bir silahla saldırdığımız zaman yani kimlerin satacağı, nereden o 1 trilyonun karşılığında kimlerin satın alacağı, bu alanların zorunluluktan mı, yani zorunluluktan dediğimiz ne, Amerika'ya mal satıyorsanız illa bir dolarınız olacak değil mi? Dolar biriktiriyor olacaksınız. Bunu da bir yere koymanız gerekiyor. Konabilecek en likit, en derin piyasada hazine piyasası. Bu bir zorunluluktur değil mi? Bunlar mı satacak, yoksa özel sektör mü satacak? Özel sektör kaldıracını başka bir yere mi koyacak? Bu kaldıraç geri mi çevirecek? Bunları bilmeden, bunların cevabını görmeden herhangi bir şekilde buradan bir sonuç çıkartmak zor. Bu bir. Bir de geçen programda söylediğimizi tekrar üzerinden geçelim. O da şöyle. Yabancıların tuttuğu Amerika yükümlülükleri, Amerika'nın seneler içerisinde yarattığı cari işlemler açığı toplamı kadar. O yüzden diyoruz ki bu hazine bonolarını, hep şu örneği veriyorum ben, Mr. Watanabe satacaksa Mrs. Kim Kore'de alacak diye söylüyorum. O yüzden bir el değiştirme. Bu el değiştirme sırasında bu arbitrajı kim yapıyor? Dolar yapıyor. Dolarda bir zayıflama olabilir. Zaten onu kısmen de görüyoruz. Bir el değiştirme var. Ama buradaki hikaye dolar de-dollarization dediğimiz, yani dolardan çıkma hikayesi değil. Dolardan çıkma hikayesi daha yapısal bir hikaye.
1: Evet.
0: Şimdi biz durayım mı burada?
1: Bir araya gidelim. Aranın ardından
0: tamam,
1: kaldığımız yerden devam edelim mi? Sadece 2,5
0: tamam,
1: dakikalık kısa bir aramız var.
0: Gayet güzel.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank.

0: Finans Merkezi'nin son bölümünde Erda Gerçek'le sohbetimizin de son kısmındayız. Kaldığın yerden devam edebiliriz Erda.
1: Hatırlatır mısın nereden kaldık?
0: özellikle bundan sonraki süreci değerlendirmeye çalışıyorduk. Buradaki özellikle Amerikan tahvillerinin bundan sonra sahiplik oranındaki değişimi anlatıyordun. O hani bundan önce gördüğümüz dönemdeki gibi olmayacak diyerek.
1: Tabii. Şimdi dediğim gibi beni en çok rahatsız eden, biraz önce söyledin, gayet doğal aslında hepimizin bu borç yükünü görüp de burada end game dediğimiz bu nereye gidecek diye düşünmemiz çok doğru. Buradan da kalkıp da sonuçta dolar için bir olumsuz hikaye yaratmak çok makul. O yüzden birkaç gündür dolar, yani altın, kripto falan çok hareketlenmiş durumda. Sen zaten bilirsin, ben altın genelde yapıcıyım altın konusunda, yani şey, portföyde ağırlıklı olması gerektiği konusundayım. Diğer MTI için de aynı şekilde düşünüyorum. Kısmen de uzun vade dolardan çıkma hikayesidir diye düşünüyorum. Ama burada Barry Iron-Green'in, ki bence doların rezerv para olma konusunda, genelde kur konusunda benim gerçekten en çok güvendiğim, bu konuda en çok araştırma yapmış hocalarımızdan diye söylemek lazım. Onun South China Morning Post'ta yazdığı bu sabah yazı var, sosyal medyada da bulunabilir. O seninle bizim sık sık sohbetlerde geçirdiğimiz şunu söylüyor. Amerika'daki doların arkasındaki en büyük desteklerden olan kuvvetler ayrılığı, yani Merkez Bankası'nın bağımsız olması artı yolsuzluğa karşı olan genel tutum, ondan sonra genelde kurumların gücü zayıfladı diye söylüyor. Bu da uzun vadede, uzun vadede, bunun altını çizelim, doların dolardan çıkışı hızlandıracak diyor. Bir şey daha söylüyor, ben kendi bir şey daha ekleyeyim. Bir de diyor ki, sonuçta diyor, aslında doların bu kadar kullanılması müttefikler arasında kabul gördüğü için diyor. Amerika'da hızlı bir şekilde müttefiklerinden uzaklaştığı için Avrupa'da kendi para biriminin daha çok kullanılmasını isteyecektir diyor. Ben bir şey daha koyayım altına. Evet. Biz bu Rusya-Ukrayna savaşı başladığı zaman şunu konuşuyorduk işte. Doları silah olarak kullanma diye. Şimdi silahı dolar olarak kullanma durumuna geldi. Trump diyor ki işte dolar gerektiği zaman işte piyasalara müdahale etmek için şey var, arkamızda da işte bir silahlı kuvvetler var gibi bir laf etti. Yani bunlar gerçekten topyekün baktığımız zaman uzun vadede dolardan çıkılma şeyini gösteriyor diye düşünmek lazım.
0: Erda Gerçek, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

tanı bakınca düşler. İçmiş olursa yudum yudum yudum

Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. İyi haftalar olsun dileyerek başlayayım yayına. Elbette bugün haftanın ilk işlem gününde önemli başlıklar var. Dün geceden devrettiğimiz en mühim başlık ki bankacılık endeksindeki yansımalarını zaten sabahın ilk saatlerinden itibaren görüyorsunuz. Piyasanın açılmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine başlayacağı kararı bankacılık endeksinde bu dakikalarda %2,5'luk bir primle yankı buluyor. Bunun devamının ne anlama geldiğini aslında ve bankacılık endeksi eksenindeki önümüzdeki döneme dair beklentileri de konuşacağız. Bunu bir kenara not ettik. Ama öte yandan bir diğer önemli başlık da bugünkü EKK'ydı biliyorsunuz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından çıkan notlar da önemli. Onları da yine değerlendiriyor olacağız. Stüdyo konuğum olacak ikinci bölümde İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak bana stüdyoda eşlik edecek. Şimdiden varsa sorularınız bana ulaşabilirsiniz diye bir not düşeyim. Ve ardından geçelim rakamlara. Neler oluyor bu dakikalarda piyasalar bütününde? Şimdi BIST yüzde bankacılık %2,5 oranında yukarıda ama burada endeks bazında, BIST 100 endeksi bazında %0,14'lük bir kayıptan bahsediyoruz. 14.495 gördüğümüz mevcut cari seviye. Gün içerisinde özellikle de piyasanın açılmasıyla birlikte 14.650'yi görmüştük maksimum. Aşağıda da 14.487'yi gördük minimum ki o da bu saat dilimi içine denk geliyor aslında. Piyasanın kapanışına bir saat kala işlem hacmi 174 milyar lirada. Detaylarını konuşacağız bütün bunların. Geçelim parite tarafına. Dolar TL geçtiğimiz hafta boyunca hep yayınlarımızda da bahsettiğimiz üzere küçük adımlarla yukarı yönlü hareketine devam ediyordu. Bugün %0,10'luk biraz daha belirgin bir adımla 48'in üstünde 48.08'e yakın bir seviyeden işlem görüyor. Euro TL tarafında da %0,03'lük bir yükseliş var. Orada 56.12.66'yı görüyoruz. Euro dolar paritesi %0,12 civarında. Eksi de 1.16.65'te duruyor euro dolar paritesi. Bu esnada dolar endeksinin de 90

18.90'a geldiğini söyleyelim. Çok ufak bir yukarı yönlü hareketle beraber. Avrupa borsalarında neler oluyor? Peki haftanın ilk işlem gününde Londra pozitif ayrışıyor %0.25 oranında. Öte yandan Paris'te %0.34, Frankfurt'ta %0.19, İtalya'da da %0.26'lık kayıplar var. ABD borsaları ne durumda? Orada özellikle Dow Jones belki pozitif ayrışıyor diye önce bir söyleyelim. %0.29'luk bir artış var. Ancak S&P 500'de geri çekilme %0.34 düzeyinde 7648 seviyesine işaret ediyor. Nasdaq kompozitte de %0.91'lik bir düşüş var. Bu arada Nasdaq 100 %1.40 civarında eksi de, onu da hemen paylaşayım ve geçelim ABD tahvillerine. ABD tahvillerinde alımlar dikkat çekiyor. Bu alımlarla birlikte getirilerin aşağı yönlü hareket ettiğinden söz edebiliriz. 10 yıllık tahvil getirisi 4.69.41'e, 5 yıllığınki 4.39.57'ye, 2 yıllık tahvil getirisi de 4.22.31'e gerilemiş vaziyette. MTI ile Bitcoin ekranında Bitcoin'e özellikle dikkat çekelim. Öncelikle %1.60 civarında bir prim var. 78.588 dolara geldik. Şimdi birazdan bu taraftaki hareketlilikle ilgili Elif Canseven bize detayları veriyor olacak araştırma masasından. Ama diğer MTI'lara baktığımızda, mesela petrole baktığımızda Brent'te %1.44'lük bir gerileme olduğunu görüyoruz. 93 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme var. ABD tipi ham petrolde ise %1.73'lük bir geri çekilme, 85 dolar 54 sente getiriyor bize. Ama bakınız, hani gerileme var dediğimiz seviyeler Brent'te 93 dolar seviyesi. Çünkü jeopolitik riskler, gerilimler ve özellikle de yeni yeni gerilimler konuşulmaya devam ediyor ve piyasaları da etkilemeye devam ediyor. Sonuç itibariyle buralardan daha kalıcı aşağı yönlü bir hareket, jeopolitik gerilim azalsa bile acaba arz yönlü sıkıntılar önümüzdeki dönem karşımıza çıkacak mı endişesinin de denkleme kattığımız zaman Brent petrolde o 80'in altına geldiğimiz seviyelere bir daha tekrar kısa vadede gelebilir miyiz? Bu da yine soracağımız temel sorulardan biri. Gelelim altınla gümüş tarafına. Gümüş biraz daha yatay pozitif bir seyir içerisinde bugün ama orası oldukça hareketliydi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. 69 dolar sınırındayız şu anda. Artı eksi eksende değişiyor küçük değişimlerle. Muhtemelen bu tarafta biraz daha hareketlilik artabilir önümüzdeki dakikalarda. Spot altında ise %1.33'lük bir yükseliş var. Şimdi burası hakikaten aldı başını gidiyor gibi bir tablo içerisinde. Ama ben yine de soracağım Caner Özdurağ'ın beklentilerini. Çünkü 4.665 dolara geldik spot altında. Ve özellikle hani altın yükseldikçe bir miktar kar satışı yapmak gerekir noktasında mı? Yoksa buralardan bile hala pozisyon açılabilir yorumunu mu yapacak? Onu elbette soracağız kendisine. Şimdi rakamları sizlerle böylece paylaşmış olduk. Bitcoin tarafına dikkat çekmiştim. Detaylar Elif Canseven'de. Gidelim araştırma masasına, buyurun.

0: Araştırma masamızdan Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif hoş geldin. İyi haftalar diliyorum sana öncelikle ve hemen sözü sana bırakmak istiyorum. Çünkü Bitcoin ETF'leriyle ilgili bizimle paylaşacaklarım var. Bu yükselişi muhtemelen açıklayan hareketlilikler yaşanıyor ama nedir notlar?
1: İyi yayınlar diliyorum Didem. Aslında haftanın ilk işlem gününe baktığımızda hisse senetleri tarafında riskin bir miktar daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Oradaki çıkışları takip ederken oradan çıkan yatırımcıların biraz daha Bitcoin tarafına, riskli varlıklar tarafına yöneldiğini söyleyebiliriz. Keza altın tarafında güvenli liman talebi tetiklenirken Bitcoin tarafında da tahvil faizlerinin yükselmesinin olumlu etkileri olarak bir tarafta yatırımcıların bu tarafa geçtiğini bu noktada aktarabiliriz. Özellikle ETF'ler tarafında kurumsal yatırımcıların ciddi pozisyonlanmalarını görüyoruz. Ciddi bu tarafta ETF alımlarını görüyoruz. Ama bugün içine baktığımızda %2'nin üzerinde yükselişle beraber 79 bin seviyelerin üstüne çıkan bir Bitcoin takip ettik. Şu an geldiğimiz noktada 78.780 civarında işlem görmeye devam ediyor. Bir miktar daha geri çekildi. %1.8 seviyelerinde yukarı yönlü hareketleri ama geçen hafta rekor ETF girişlerinin olduğunu, 10 ayın en büyük seviyelerinde ETF girişlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada grafiğimize baktığımızda da keza bize doğrudan yansıtıyor. Geçen haftaki girişlerin miktarına baktığımızda ise 1.92 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti. 13 spot Bitcoin ETF'i tarafına. Bunlardan özellikle BlackRock'ın iShares Trust Bitcoin fonu öne çıkanlardan oldu. Bu girişlerin yaklaşık 1.3 milyar dolarını tek başına iShares Bitcoin Trust Fonu'nun karşıladığını bu noktada eklemem gerekir. Yükselişin ilk aşamada aslında short pozisyonların kapanmasıyla oluşan bir sıkışma olarak görünse de aslında güçlü girişlerin bir miktar daha burada fiyatın yükselmesinde doğrudan etkili olduğunu söyleyebiliriz. Keza burada baktığımızda geçen sene Ekim ayında zirve seviyelerini gördüğümüz ve Şubat ayında bir miktar daha 120 bin dolar seviyesini gördüğümüz ve Şubat ayında 60 bin dolar seviyesini kadar bir miktar daha geri çekilen bir Bitcoin olduğunu bu noktada hatırlatmamız gerekir ki savaş döneminde de ateşkes söylemleriyle beraber 60 bin sınırının altına geldiğini hatırlatmam gerekir ve bu noktada baktığımızda aslında yatırımcı notlarına bir miktar daha güvenli liman algısını Bitcoin tarafında güvenli liman algısıyla girişlerin bireysel yatırımcılar tarafında da henüz oluşmadığını ve bundan sonraki süreç için bir miktar daha izlemede kalmaları gerektiğini söylüyorlar ve bu tarafta da özellikle ETF girişlerinin bu hafta ne olacağı, bundan sonraki süreç için kurumsal taraftaki talebin devam edip etmeyeceği önemli soru işaretlerinden bir tanesi Didem. Biz de bundan sonraki süreç, aslında bu hafta oldukça yoğun bir hafta geçireceğiz. Çarşamba günü PCE enflasyon verisini karşılayacağız ABD tarafından. Akşam saatlerinde yine çarşamba günü Nvidia'nın bilançosunu alacağız. Ve Nvidia bilançosu aslında yansıtacağı sonuçlarla beraber bize bundan sonraki süreçte yapay zeka algısına yönelik piyasalardaki hareketliğe yönelik bir miktar daha yön gösterecek diyebiliriz. Cuma günü Kevin Warsh'un yapacağı bir konuşma var Jackson Hole'de. Bu konuşmada aslında Kevin Warsh'un Fed Başkanı olarak yapacağı Jackson Hole'deki ilk konuşma olarak önem arz ediyor. Bütün bunların hafta içinde piyasaya yansımalarını takip ediyor olacağız.
0: Elif çok teşekkür ediyorum. Ben de notlarıma baktığımda aynı zamanda çarşamba günü Amerika'dan büyüme verisi de gelecek. 2026 ikinci çeyrek. O da önemli ama tabii çekirdek PC'yi en başta takip edeceğimiz başlık. Sana kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere Elif Canseven'i uğurlayalım ve ardından kısa bir reklam arasına gidelim. Buyurun.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
9: Doçent Doktor Caner Özdurak stüdyoda bana eşlik ediyor. Caner hoş geldin.
10: Hoş bulduk.
9: Nasılsın, iyi haftalar?
10: İyi yayız. Siz nasılsınız?
9: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Hepimiz gördüğün gibi iyiyiz, çalışıyoruz, uğraşıyoruz işte. Ama önümüzde ya ve elimizde önemli başlıklar var. Dolayısıyla hani senin görüşlerini almak için doğru bir zamanlama. İstersen hemen Merkez Bankası'nın kararıyla başlayalım. Haftalık repo ihalelerine geri dönüş, bunun bankacılık endeksine yansıması gibi. Ama önce kararın kendisi. Ve tabii 40'taydı, şimdi 37. Bu gevşeme anlamına mı geliyor? Aslında hayır, olması gereken bir şeydi, zamanlama doğru mu değil mi? Nasıl okudun, nasıl analiz ettin bu gelişmeyi?
10: Şimdi hepsi, bütün görüşler aslında sıralandı baktığımız zaman. İşte örtülü indirim de dedik. Hani
9: çünkü yukarı çek, yani evet, öncesinde de örtülü artış demiştik. Aynen. Değil mi?
10: Tabii. O mantıkla baktığın zaman örtülü indirim gibi, ama örtülü indirim değildir bu diyenler de oldu. İşte 40'lardan mı geçecek, 37'lerden çokça mı fonlanacak, bunun işte dağılımı nasıl olacak? Eğer 40'lardan fonlanmaya devam ederse bunun ağırlığı düşük kalırsa o zaman örtülü indirim değildir mi aslında falan gibi çokça şey tartışıldı. Şimdi 37'ler civarından yapılıyor gibi görünüyor bugün itibariyle. Ama hani zamanlama konusu biraz şey. Yani 3 hafta sonra işte toplantı var. Acil bir şey mi vardı da hani birdenbire bu karar geldi? Evet, piyasa burada mı olmalıydı? Bence de olmalıydı. Ama ben zaten biraz daha şöyle de düşünüyorum. Hani işte enflasyon 30 olsa, 28 olsa, yani 25 olsa ne olur ki enflasyon? Yani programın veya işte ekonomi programı dediğimiz şeye baktığımız zaman zaten tamamen faiz üzerine ve carry trade üzerine odaklı olduğu için aslında buradaki trade-off o. Yani dövize yönelim olacak mı ki, öyle bir durum yok şu anda. Diğer tarafta hani bunun alternatifi ne? Yani tamam, bunu yaptık, faizi de düşürelim. Bunun ilk etapta acaba etkisi şirketlere olacak, maliyetler düşecek ve bir canlanma mı gelecek şeklinde olacak? Mevduatlardan bir çıkış mı olacak, para piyasasından, fonlardan mı çıkış olacak? Böyle bunlar cayır cayır borsaya mı gidecek, öyle bir borsamız var mı? Öyle bir hikaye var mı? Şimdi bütün bunları hani bütün bacaklarıyla beraber değerlendirdiğimiz zaman aslında biraz şöyle bir durum. Hani bayram değil, seyran değil, niye böyle bir karar alındı? Evet, hani piyasa orada olmalıydı, tamam. Hani onda bir soru işaretimiz yok. Hatta bu kadar uzun süre faizle yüzdürdüğümüz bir ekonomi politikamız var. Enflasyon buna rağmen istediğimiz seviyelere kadar gelmedi, gevşemedi. Fakat %30 gibi bir enflasyon da öyle çok da kimseyi de rahatsız etmiyormuş gibi. Evet, vatandaşı vesaire hani büyük bir kesimi asgari ücret ortalamasına yakın sayan ücretlerle çalışan bir hane halkını tabii ki de çok etkiliyor, ama günün sonunda gelen tepkiye baktığımız zaman, yaşanan realiteye baktığımız zaman bu enflasyon herkesin belli bir noktada katlanabileceği kadar rık bir seviyeye oturdu gibi. 28, 30 neyse. Benim sene başı beklentim 21-22 idi. İran-Amerika savaşı ve petrole yansımasından sonra işte o maliyetler yapıldı çünkü. Şu anda barış yapılsa bile sene sonuna kadar etkileri olacak. Enflasyona kalıcı etkileri olacak. 26 civarlarındaydı. 28'e geldi Merkez Bankası. Bence mantıklı bir yerde.
9: Hani o seninki de o civarda mı?
10: O civarda. Yani 26-27 idi. 28'e revize etmiş olması zaten şu anki durumda ve hala daha da savaşın tam olarak bitmemesi, işte canları istediği zaman barıştık, tekrar devam ediyoruz falanın piyasalardaki etkileri zaten maliyetlere yansıyor arka tarafta. O maliyetlerin etkilerini de hani fiyatlamaları yapabilen yapabiliyor. Ha, bizdeki kadar böyle hizmete yaslanmış ve fiyat ayarlamalarının kolay yapılabildiği sektörler üzerinde yürüyen bir ekonomide bunun yapışkanlığını daha fazla görüyoruz. Her ne kadar talepte düşüşler olmasına rağmen, ama yine aynı hikayeye geleceğim. Yani enflasyon %25 olsa ne olur? Yani bizim hikayemizde bu ekonomi politikasının içerisinde örtülü de indirsem faizi, göstere göstere de indirsem, 3 hafta sonra gidip tamam politika faizini de indirdim desem de zaten Haziran 2023'ten günümüze kadar faizin enflasyon üzerindeki etkisi marjinal bir şekilde azalmış bir durumda. Yani o Haziran'da 2023'ten sonra yapılan o faiz artışlarındaki etkiler, oradan sonra geri gelen zamanda yapılan bunların hepsi ceteris paribus, yani evet, diğer koşullar sabitken gerçekleşen, evet, şeyler değil. Öyle bir hani anahtar etkisi yok bunun. Hani bir düz kontak yapıldı orada. Enflasyondaki beklenti ve buradaki atalet kırılamadığı için, enflasyonla mücadeleye inandırılamadığı için tırnak içinde hani halkı ve reel sektör bununla beraber, yani toplumu buna ikna edemediğiniz zaman, bu mücadeleyi toplumla beraber yapamadığınız zaman bu atalet kırılmıyor, bu beklentiler kırılmıyor. O zaman ikinci en önemli komponent döviz. Dövize düz kontak yaparak enflasyonu düşürüyoruz. Evet, 70'ten 80'den günümüze düşürdük. Şimdi oradan bir düşüş trendi aldığımız zaman başka bir hikaye görüyoruz. Ama 2023 Haziran'dan itibaren alınca başka bir hikaye görüyoruz. KKM'nin olduğu 2021 Aralık'tan aldığımız zaman trendi başka bir şey görüyoruz. Çünkü hepsinde bir müdahaleler var, bir etkiler de görüldü. Ama buraya kadar, yani bunun kendi başına 30'un altına, 20'nin altına, 10'un altına gelmesi mevcut kompozisyonda zaten mümkün değil. Yani bu kısa
9: vadede. Yani 30'dan 25'e inmiş olsa bile bu zaten anlamlı bir fark yaratmayacak. Asıl tıkanıklığın aşılıp enflasyon hedefine doğru yaklaşılabilmesi için de mevcut politikalar bu set ile birlikte yeterli değil.
10: Yani bu finansal piyasalara etkisi olur tabii. Borsa etkisi tabii olur. Tamam, bankacılık endeksine etkisi olur. Bu yatsıdığım ya da hani önemsiz gördüğüm bir şey değil. Aslında keşke finansal piyasaların derinliği çok fazla olsa da
9: tabii. Komple hani mevduat üzerinden
10: değil. Elinde harcama kabiliyeti olan, gelir dağılımının bu kadar bozuk olduğu, ki dünya genelinde de böyle, harcama kabiliyeti yüksek kesimin mevduat üzerinden dönüp oradan elde ettiği gelirle tekrar enflasyon yarattığı bir çark değil. Finansal piyasaları besleyerek hani burada yatırımı, gerçek anlamda yatırımı ve ekonominin hani genişlemesini, gerçek anlamda genişlemesini, reel anlamda genişlemesini sağlayabilecek bir yapı olursa. Şu anda çünkü kişi başına gelire döviz cinsinden baktığımız zaman aslında buradaki carry trade hikayesinden dolayı fiktif bir büyüme var.
4: Doğru.
10: Yani reel anlamda bir büyüme de yok. Dolayısıyla kompozisyon, reel sektörün bu kadar geride kaldığı ya da bırakıldığı, öncelenmediği, diğer tarafta hizmet üzerinden, evet, katma değerli hizmetlerimiz var ama sonuçta hizmet sektörü, ticaret, toptan ticaret, hani o alan, yani Merkez Bankası'nda gelir tablosu, sektörel sınıflamaları üzerinden biraz okuyarak söylüyorum. Burada hani fiyat bindirmesi kolay olan ama dipteki karlılığı sanayiye göre biraz daha düşük olan bir alan. Dolayısıyla hani vergi üretme kabiliyeti de aslında, evet, düşük olan bir alan. Oyun alanı çok olan bir alan. Diğer tarafta üretim, markup bir kar potansiyeli ve aslında yarattığı biraz da böyle katma değerli ürünler, hani savunma sanayinde görebiliyoruz ama bunun periferiye yansıdığını çok fazla göremiyoruz. Şimdi bu makroekonomik strateji, bu kompozisyon değişmediği noktada tabii ki de finansal piyasalara etkisi olur. Tabii ki de hani kısa vadede bir hareket yaratır ama şimdi buradan hareketle enflasyon beklentileri gene bozulursa, yani yine faiz indirmeye başlanacak, seçim ekonomisine gidiyoruz. Demek ki 2018'de yaşananlar gibi bir şeyler mi yaşanacak? O zaman zaten hani zaten biriktiremiyorum, o zaman harcayayım mantığı. Çünkü şu anda yaşanan şey de bu. Yani aslında bu beyaz yakalının krizi, biraz da beyaz yakalının yaşadığı bir enflasyonist tırnak içinde kriz diye toplantılarda, konferanslarda veya işte sunumlarda bahsettiğimiz konu bu. Hani büyük şehirlerde yaşama maliyetinin yüksek olduğu şehirlerde gelir dağılımının aslında çok uçlara gittiği, beyaz yakanın, orta direğin biraz daha hani bizim mezun olup üniversitelerden çalışmaya başladığımızdan farklı bir gelir dağılımına gelmesi şunu getiriyor. Bir, buralarda artık bir emek talebi var mı? Çünkü öyle bir ekonomi kompozisyonu yok. Yani multinational şirketler, üretim şirketleri
9: biraz daha... Evet, çok şey değişti. Yani trendler değişti, temalar değişti.
10: Alsat ekonomisine döndük.
9: Biraz öyle.
10: Evet. Alsat ekonomisine döndüğünüz, yani şöyle somutlaştıralım. Eskiden film üretiyorduk. Şimdi platform haline geldik. Filmlerini üretenler bize getiriyor. Biz satıyoruz, platformu veriyoruz onlara. Hani ekonomi giderek bir alsat ve ticaret ekonomisine dönüyor. Ve biraz da böyle şey gibi... Hani Londra ile Liverpool arasındaki fark gibi. Hani birisinde mavi yaka oldukça tabii, hani Porsche Cayenne'lere bindikleri bir hayat yaşıyorlar. Ve onlar için çok normal bir şey.
9: Kesinlikle.
10: Yani 50 bin pound'a bir Porsche Cayenne alıp binebiliyorlar. Tabii. Diğer tarafta Londra'da tamamen hizmet üzerine artık finansallaşan ekonomi üzerine kurulan bir yapı. Hani ikisi de birbirinden farklı dünya. Aynı
9: şimdi,
10: şey içerisinde.
9: Evet yani... Hiçbir şey aslında durduğu yerde durmuyor. Şimdi bu mesela savunma sanayinden bahsettin. Onun periferiye yayılması daha sınırlı kaldı dedin. Halbuki biraz teknolojinin gelişmesiyle katma değerli ürünlere şirketlerin yatırım yapma kabiliyetinin gelişmesiyle birlikte aslında geride kaldığı görülen bazı kilit sektörlerin bile kendi içinde bir değişim dönüşüme girebileceğini biliyoruz ama... Burada finansman lazım, destek lazım. Hatta desteği de birçok sektör temsilcisiyle konuştuğumuz zaman doğrudan teşvik anlamında değil. Yani görün hani unutmayın bizi de bunlar çok geleneksel sektörlerimiz. Bu anlamda biraz da destek olun gibi beklentiler var. Yani sınırlamalar getiriliyor mesela ithalat. İhracat tarafında rekabet gücümüzü pekiştirici bir takım önlemler, adımlar atılması beklentisi daha yoğun doğrudan kredi vermektense. Bu tarafla ilgili OVP'ye şöyle bir dönüp biraz beklentiye girebilir miyiz sence? Çünkü o da çok gündeme geliyor bu ara. Bugünkü EKK sunumunda da yine var. Merkez Bankası Başkanı da değindi. Eş güdüm bundan sonra daha da önemli hale gelecek dedi. Senin oradaki düşüncelerin ne?
10: Şimdi Merkez Bankası Başkanı 3 yıldır eş güdümün öneminden bahsediyor. Yani henüz öyle bir eş güdüm göremedik. OVP bu arada bir önceki OVP planı da hiç fena değildi. Yani biyoteknoloji şirketlerinden falan bahsediyordu. Yani teknik, yani kağıt üzerinde anlatılan hikayede hiçbir problem yok. Bu uygulanıyor mu? Bizdeki hikaye, bizdeki sıkıntı bu. Yani 12. kalkınma planında da çok güzel şeyler vardı. Bir önceki OEP'de de bir açılım, hani bir şekilde bir şeyler anlatıyordu ama şimdi bir, çok niş bir alan olarak kalıyor bizde bu savunma sanayi. İki, çok belli bir bölgenin kontrolünde kalıyor. Yani sermaye anlamında da çok sıkışık, niş bir alanda kalıyor. Evet, stratejik ve hani önemi ağır bir sektör. Hani biraz da böyle gizliliği de hani içinde barındırması gereken bir sektör ama şu bizde pek olamıyor. Mesela yarı iletkenlerden başlıyor hikaye. Ve yarı iletkenleri üreten makinalardan birisini üreten şirket Hollanda'da oluyor mesela. Hı hı. Avrupa'da yarı iletkenlerin başka bir şey üretiliyor. Oradan geliyor, çipler üretiliyor. Çipler işte Çin'den Amerika'ya gidiyor, Amerika'dan Çin'e gidiyor. Nvidia hikayesi ve diğer yapay zeka hikayeleri böyle oluşuyor. Ve bunun üzerine de savunma sanayi bir tarafta, işte bu Palantir'ler bilmem neler vesaire, oradaki ekonomi politiği ayrı. Ama bunun biyoteknoloji, sağlık ve ciddi anlamda da ilaç üretimi tarafı var. Hatta yakın zamanda da birçok şirket, özellikle kanser ilaçlarında lisanslamaları falan bitmiş olacak. Ve bambaşka bir alan açılacak orada. Bambaşka yükselen şirketler. Ve bizim içeride kendi ilaç üreten şirketlerimiz için de alan açılmış olacak. Çünkü bu monopol zamanı bittiği zaman, hı hı, bu ilaçları zaten hani royaltisini, varantisini üreterek üreten ilaç şirketleri burada kendileri ilaç üretebilecekler. Şimdi yapay zekayı bu şekilde kullanan bir alanda var ki orada ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Bu şekilde bir çeşitlendirme var. Her ne kadar biz yukarıdan çok fazla bir savunma sanayi hikayesi okusak ve o gösteriliyor da olsa. Ama içeride bu böyle bir çeşitlendirmeye çok fazla sahip değiliz. Yani borsada bu konuda iş, yani iş yapan, faaliyet alanı olan bir veya iki şirket var.
9: Evet. Yani hisse senedi piyasalarına baktığımız zaman zaten sen en başta bir derinlik dedin. Tabii onun daha çok gelişmesi gerekiyor. Bazı başka yapısal sorunlarımız da var. Onları çözmeyi beklerken yeni bazı teknik sorunlar arada oluşabiliyor. Onların üzerine gitmek gerekebiliyor vesaire. Ama nihayetinde çok önemli şirketlerimiz var. Çok önemli alanlarda büyük işler yapan, çok ciddi ihracat tarafı da güçlü olan şirketlerimiz var. Ben biraz bilhassa reel sektör tarafıyla ilgili şimdi senin beklentilerini sadece savunma sanayi üzerinden değil ama ne bileyim yani hep konuşuyoruz mesela işte tekstil, perakende, telekom, her şey yani nereye bakarsan bak bunların hangileri sence bu koşullar altında eğer fazla bir değişikliğe gidilmezse politikalarda 2026'nın geri kalanını geçiyorum artık ufak ufak da 2027'de neler bekliyor olabiliriz bu alanlarda?
10: Şimdi hikaye buradan kopuyor aslında. Benim kendi makro stratejimde ihtimam göstermediğim sektörlerin, alanların şirketlerine dışarıdan gelen fon veya yatırımcılar neden öncelik göstersinler gibi bir noktaya geliyor. Tabii ki de çok değerli şirketlerimiz var. Enerji tarafında çok değerli şirketlerimiz var. Borsada olmayan birçok önemli şirketimiz var. İşte nükleer santraller geliyor. Nükleer santral konusu bu arada hani 3 tane birden yapmaya çalışıyoruz. Dışarıda da ciddi anlamda öncelenen enerji alanlarından biri. Hatta artık işte onu da böyle karbonsuz nükleer enerji ise onu da yeşil enerji sayalım gibi yaklaşımlar var. Çünkü enerji yetmiyor yapay zekayı besleyebilmek için.
9: Data ilgili merkezleri vesaire diyoruz. Zaten hikaye o bayağı büyük o tarafta enerji açısından.
10: Bununla ilgili yeni bir tane sunum yaptık geçen hafta işte Oxford Üniversitesi'nde biyoenerji ile alakalı ve hani mısır, arpa, buğday üzerinden biyoyakıtlarla mı acaba bu veri merkezleri beslenecek? Biz kendi mısırımızla veri merkezlerini mi besleyeceğiz? Hatta biz kendimiz mi veri merkezlerini besleyeceğiz gibi böyle biraz ütopik bir noktaya da bağladım.
9: Oradan işte o zaman tarım
10: matriksvari bir noktaya getirdik.
9: Tabii bunu. Ama orada da tarım reformu tabii bizler için herhalde gündeme gelecek. Yani eğer öyle bir şey yapacaksak da tarım tarafındaki boşlukları ve sorunları da gidermek gerekiyor.
10: Yani Türkiye aslında burada yatırım yapmak isteyen ve ilerlemek isteyenler için yani yatırımcılar için çok bir alan. Yani tarım tarafı var. Konvansiyonel sağlık tıp tarafı zaten gelişmiş. Hani buralarda yapılan birçok proje, üniversite bünyelerinde projeler var. Hatta bu projeleri şirket haline getirip fon haline getiren girişim sermayesi fonlarımız da var. Ama az sayıda var. Hani bunları bu şekilde menkul kıymetleştiren ve finansal piyasalara da getiren. Yani illaki hani halka açılmak zorunda da değiller. Hani girişim sermayesi fonlarının altında da var. Kuluçka merkezlerinde var. İşte onkoloji tarafında üretim yapan şirketler var. Yani çok kıymetli şirketler var. İşte toryum diyoruz vesaire diyoruz. Bunları işleyen bir iki tane şirket var. Hiç üzerlerine konuşulmuyor ama biraz aradığınız zaman bulabiliyorsun. Ciddi teknolojiler üretiliyor burada. Yurt dışından finansman alan veya işte TÜBİTAK'tan vesaire destek alan. Bunların sayılarının artması lazım. Bunların konuşulur hale gelmesi lazım artık. Yani örtülü sermaye, örtülü faiz indirdim mi, örtülü arttırdım mılardan...
9: Evet.
10: Bu kompozisyonun konusunda
9: biraz daha reel başlıklara dönmek gerekecek. Bu kıymetli girişimlerin her biri de çok önemli. Caner Özdurak çok teşekkür ediyorum sana katılımın için. Tekrar beklerim her zaman. Şimdi Caner Özdurak'ın bahsettiği mesela fonlardan bir tanesi de gayrimenkul yatırım fonu alanında. Fuzul Toprak'tan ve Azimut Portföy hayata geçirdiler. Topraktan proje gayrimenkul yatırım fonunu hatırlayacaksınız kamuoyuna tanıtıldı. Ve Azimut Portföy Genel Müdürü ile yönetim kurulu üyesi Murat Salar aynı zamanda projeyi ve gündemdeki konuları Bloomberg HT'ye değerlendirdi. Röportajımızı izleyelim sonra bir ara sonra seans notlarında tekrar görüşmek üzere.
11: Murat Bey öncelikle hayırlı olsun. Projeyle başlayalım. Neler söyleyeceksiniz?
12: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk proje gayrimenkul yatırım fonumuzu kurduk. İhracını gerçekleştirdik. Biz Azimut olarak hep işbirliklerine, stratejik ortaklıklara inanıyoruz. Herkesin kuvvetli olduğu alandaki işleri yapmasının doğru olduğuna inanıyoruz. İlk proje gayrimenkul yatırım fonumuzda da Fuzul Grup'la, Fuzul Toprak'tan'la işbirliğine gittik, stratejik işbirliğine tercih ettik. Bizim çok iş yapış biçimini beğendiğimiz, hızlı büyüyen, tasarruf finansmanı sektöründe son derece başarılı işler yapan bir grup. Çok da iyi ilişkilerimiz var. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Orta uzun vadede birlikte çok daha fazla sayıda iş yapacağız. Bu proje gayrimenkul fonunun bir özelliği daha var. İki özelliği var daha doğrusu ilk olmak açısından. İlk defa bir proje gayrimenkul yatırım fonu geliştiriciyle birlikte, geliştiricisi baştan belli, onunla birlikte proje geliştirmenin de çerçevesi belli, yatırım yapılacak arazi belli fonun içerisinde.

0: kapı sağlığında. O bölgede Başakşehir Fuzuli'nin çok kuvvetli olduğu, İstanbul Başakşehir Fuzuli grubunun çok kuvvetli olduğu bir alan. Bugüne kadar 22 tane proje tamamladı orada. Bir 23.sünü birlikte bizim gayrimenkul yatırım fonumuzla birlikte yapacağız. İkinci özelliği de, önemli özelliği de şu. İlk defa Borsa İstanbul'da payları işlem görecek proje gayrimenkul yatırım fonu da bizim fonumuz olacak. O da bizim açımızdan çok heyecan verici, çok gururlu bir durum. Çok umutluyuz. İnşallah sermaye piyasalarının etkinliğini yatırımcıyla sermaye piyasa araçlarını bir araya getiren bu altyapıyı daha da efektif biçimde kullanmak konusunda yeni bir enstrümanımız olacak.
1: Yavaş yavaş yılın sonuna doğru geliyoruz. Yeni enstrümanlar da gelecek mi yakında?
0: Mutlaka, mutlaka. Yani biz önümüzdeki dönemde kendimize bu alternatif yatırım araçları diyoruz. Azimut olarak Türkiye'de son 2 yıla kadar biz çok ağırlıklı olarak menkul kıymet yatırım fonlarıyla büyüdük. Son 2 yıldır ise girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarıyla fonlarını da gelişimimize katma konusunda çabalarımız var. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir büyüklüğe geldik orada, yani alternatif fonlarda. Hedefimiz 2027 sonunda bu alternatif yatırım fonlarında, yani girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarında 1 milyar dolarlık büyüklüğe Azimut portföyün ulaşması.
1: Murat Bey, bir de genel anlamda sormak istiyorum. Fon sektöründeki hızlı büyümenin önümüzdeki senede devam etmesini bekliyor musunuz?
0: Mutlaka. Yani biz Türk portföy yönetim sektörüne çok inanıyoruz. Yatırım fonu bunun bir parçası. Özel portföy yönetimde bir parçası. Burada zaman zaman soru işaretleri kafalarda olabiliyor. Bazı piyasa oyuncularının zaman zaman hırsı akıllarının önüne geçebiliyor. Onlar soru işaretleri yaratabiliyor ama kimse endişe etmesin. Türk portföy yönetim sektörünün geleceği son derece parlak, berrak ve altyapısı son derece iyi dizayn edilmiş. Şunu söyleyebilirim size. Benim yurt dışında da Azimut'ta sorumluluklarım var. Türk sermaye piyasasının altyapısını kıyaslama imkanım var. Türk sermaye piyasasının altyapısı son derece kuvvetli regüle edilmiş, doğru dizayn edilmiş bir altyapısı var. Dünya ölçeğinde bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla zaman zaman tartışılan, son dönemde popüler olan konular kimseye endişe ettirmesin. Türk portföy yönetim sektörünün geleceğine biz çok inanıyoruz. İnandığımız için de yatırımlar yapıyoruz, büyümeye gayret ediyoruz.
1: Murat Bey, Yapı Kredi portföyün satın alınması süreci şu an itibariyle nasıl işliyor?
0: Biliyorsunuz 29 Temmuz'da biz açıklamayı yaptık. Hem biz Azimut Holding olarak İtalya'da halka açık olduğumuz için, Milano Borsası'na kota olduğumuz için bizim açıklamamız var oradaki yatırımcılara. Hem de Yapı Kredi Bankası Türkiye'de, Borsa İstanbul'da açık olduğu için açıklaması var. Orada açıklamanın çerçevesinde de belirtildiği üzere onaylara tabi, sermaye piyasası kurulumuzun ve rekabet kurumumuzun onaylarına tabi. Onaylar için biz başvurularımızı yaptık. Oralardan gelebilecek inşallah müspet sonuçları, cevapları bekliyoruz. Onayları müteakip hisse devri gerçekleşecek. Onayları aldıktan sonra Yapı Kredi portföyün tamamı Azimut Grup tarafından satın alınacak. Sonrasında yine tabii onaylanmasına bağlı olarak, şarta bağlı olarak söylüyorum. Yapı Kredi portföyü ile Azimut portföy birleşecek. Yapı Kredi Bankası'yla da bir dağıtım anlaşmamız olacak.
1: Bu noktada Azimut'un büyüklüğüyle ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Şu anda biz Türkiye'deki varlık büyüklüğümüz yaklaşık 600 milyar TL, işte 12-13 milyar dolar diye bakabilirsiniz. Ama bizim globalde, dünyada 5 kıtada 22 ülkedeki büyüklüğümüz bu satın almayla birlikte, onun da katkısıyla birlikte yaklaşık 200 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Bahsettiğimiz işlemin tamamlanması, nihayet ermesi, hisse devrinin gerçekleşmesi ve iki şirketin birleşmesinden sonra Azimut portföyün Türkiye'deki büyüklüğü yaklaşık 2 trilyon TL mertebesine ulaşacak. Bu sayede de son verilerle, yani Temmuz 2026 sonundaki sermaye piyasası kurulumuzun açıkladığı yönetilen varlık büyüklüğü verilerine göre de Türkiye'nin en büyük özel portföy yönetim şirketi olacağız.
1: Yılın son 4 ayına girerken dedik ki fon türleri arasında önemli bir değişim yapılması gerekir mi? Bekliyor musunuz?
0: Çok büyük bir değişim olacağını zannetmiyorum ama biliyorsunuz Merkez Bankamızın dünkü bir faizle ilgili aksiyonu var, kararı var. %40 olan faiz %37'lere, yani normal haftalık repo ihalelerinin geçileceği açıklandı. Dolayısıyla bunu biz pozitif bir gelişme olarak görüyoruz. Eğer kademeli de olsa Türk lirası faiz oranlarında bir gerileme sürecine gireceksek eğer, biz Türk borsasının bir tık daha öne çıkabileceğine ihtimal veriyoruz. Dolayısıyla hala Türk lirası enstrümanlar cazip. Belki orada sabit getiriden az bir miktar hisse senedi tarafına daki oranları artırmanın zamanı geliyor olabilir.
1: Toplantı enflasyonla ilgili düşeceğine dair inancım tam dediniz. Neler söylemek istersiniz?
0: Ben biliyorum ki hepimiz, yani millet olarak, bu enflasyon konusunda son aşağı yukarı 5 yılı buldu. 5 yıldır çok yorulduk. Yani hiper enflasyon da gördük 2022 yılında. Çokça üzüldük, canımız sıkıldı ama 2023'teki ekonomi yönetiminden, yönetimin değişiminden sonra yapılması gereken hemen her şey yapıldı. Enflasyon düştü aslında başladığımız yere göre. Yani biz çok yüksek bir seviyede enflasyon gördük. O seviyeden itibaren tedbirler uygulanmaya başlandı. O tedbirlerle birlikte de enflasyon aşağıya doğru geldi. İstediğimiz seviyeye geldi mi? Cevabı hayır. İstediğimiz hızda geldi mi? Bunun da cevabı hayır. Bunun da hem iş dünyasını hem hane halkını yorduğunun hepimiz farkındayız. Enflasyon mutlaka aşağıya gelecek. İstediğimiz seviye, hayal ettiğimiz o tek hanelere yakın bir zamanda gelir miyiz? O biraz düşük bir ihtimal ama enflasyonun düşeceğiyle ilgili hiçbir endişem yok. Sadece dozajını tahmin etmek biraz zorlaşıyor. Oradaki bence önümüzdeki en büyük handikaplardan bir tanesi hane halkının enflasyon beklentisinin gerilemiyor olması. Yani biliyorsunuz Merkez Bankası anketler yapıyor her ay. Hem piyasa katılımcılarıyla, hem reel sektörle, hem de hane halkıyla. Hane halkının enflasyon beklentisi, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisinin iki katı çıkıyor. Oradaki o yaşanmış travma bir türlü unutulamıyor. Bizim enflasyonda kalıcı bir sonuç alabilmek, istediğimiz tempoda enflasyonu düşürebilmemiz için öncelikle hane halkını ikna etmemiz gerekiyor. O konuda biraz daha çabaya ihtiyaç var.
2: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam. Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
9: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Bloomberg ET Radyo.
10: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsturnu.com'da.

0: Reklam. Öncelikli yayın. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45, seans notları başlıyor. Tekrar karşınızdayım, ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. İçeride piyasayı kapatmaya artık çok az bir zaman kaldı. Rakamlara bakacağız. Bugün bankacılık endeksinde yön yukarı ama endeks bazında baktığımızda 17'den bu yana önemli bir değişiklik yok. %0.16'lık bir geri çekilme, 14.492 seviyesindeyiz. Hatta bunu tabii sabah saatlerinden itibaren düşünecek olursak eğer, açılışla birlikte 14.650'ye kadar yükselmiştik. Günün ikinci yarısında özellikle de son bir saatlik dilimde en düşük 14.481 gördük. Buralardan öyle çok da uzaklaştığımız söylenemez. Bankacılık endeksi %2.66'lık primiyle endekse ancak bu kadar katkı sağlayabiliyor. Dolar TL %0.10 yukarıda, 48.08.11'deyiz. Euro TL'deki yükseliş %0.04 ile sınırlı, 56.14.92'yi görüyoruz. Euro dolar paritesinde de %0.09'luk bir geri çekilme var. 1.16.70 seviyesinde parite. Gelsin Avrupa borsaları. Şimdi bu tarafta Londra pozitif ayrışıyor demiştik saat 17'deki buluşmamızda. Durum aynen öyle devam ediyor. %0.37'lik bir yükseliş var FTSE 100 endeksinde. Öte yandan Kakaran 40'da %0.25, Frankfurt DAX endeksinde %0.18 ve FTSE MIB'de İtalya'da %0.31'lik düşüşler izliyoruz. ABD borsalarında satışlar biraz daha derin, bilhassa da Nasdaq 100 tarafında, ama burada bile bir miktar toparlama var. Nasdaq kompozit örneğin %0.60'lık bir geri çekilmeyle işlem görüyor bu dakikalarda, ki bu %1'e yakın bir kayıp şeklindeydi saat 17'de. Nasdaq 100'de de %1'e bakıyoruz şu anda geri çekilme anlamında. Burada da %1.6'lar civarında bir düşüş vardı yine 45 dakika önce takriben. Ama S&P 500 %0.25 ekside işlem görmeye devam ederken Dow Jones'daki primlerde önemli bir değişiklik yok. Orası %0.24'lük yükselişle bir miktar pozitif ayrışıyor. ABD tahvil tarafında ise alımlar var diyorduk ve bu alımlarla birlikte bir miktar getirilerde geri çekilme yaşanıyordu, ama o getirilerdeki geri çekilmenin de azaldığını gözlemliyoruz bu saat diliminde. 10 yıllık tahvilde 4.70'in üstüne çıktı tekrar. Hoş, gerileme var ama 4.70 10 yıllıktaki getirim. 5 yıllıkta 4.40.28'e geldik. 2 yıllık tahvilde biraz daha belirgin olarak bir reaksiyon var yukarı yönde. Yeniden 4.23.16'ya geldi 2 yıllık tahvilin getirisi. Ve buradan MTI ile Bitcoin ekranına dönüp baktığımız zaman, Bitcoin diyelim mi, %1.5'un biraz üstünde bir yükseliş vardı saat 17'de, geldi %2.77'ye ulaştı primler. 79.500 dolar seviyesini şu anda zorluyoruz ve burada özellikle de ETF'lerdeki önemli hareketlilik, yani son 10 ayın en büyük fon girişlerini çekmiş olması Bitcoin ETF'lerinin bu hareketlilikte etken olarak öne çıkıyor. Öte yandan Brent petrol, ABD tipi ham petrolde de hafif de olsa bir toparlanma var. Yani Brent petrol %1.79 geriliyor şu anda. 93 dolar sınırının biraz üstündeydik. Şimdi onun altına gelerek toparlanıyor. 92 dolar 69 sente düştü fiyatı. ABD tipi ham petrolde ise 85 dolara doğru biraz daha yaklaştık. Buradaki geri çekilme %2.22'ye işaret ediyor. Gümüş ve altın tarafına bakalım. Gümüş biraz daha yatay bir seyir takip ediyor şu anda. 68 dolar 96 sentteyiz. Spot altında ise %1.43'lük bir yükseliş vardı. Zaten bu çok değişmedi. 4.668 dolardan fiyatlanıyor spot altın. Rakamlar böyle. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberleriyle devam edeceğiz. Aselsan'la başlayalım isterseniz. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin yıl sonu bakiye sipariş hedefinin 30 milyar dolar olduğunu açıkladım. İkinci çeyrek itibariyle 23.2 milyar dolar seviyesinde bulunan bakiye siparişlerin arttırılması hedeflenirken yatırımların sürdüğünü ve borçluluk oranlarının da azaltıldığını belirtti. Bugün Aselsan puansal katkılar tarafına baktığımda en çok negatif katkıyı yaratan dördüncü hisse konumunda 14 puanlık bir eksi katkısı var endeks üzerinde. Borusan Boru ile devam ediyoruz. Borusan Boru'nun Amerika'daki bağlı ortaklığı Borusan Perk Pipe yaklaşık 550 milyon dolar tutarında yeni satış siparişi aldı. Siparişlerin 2028 yılında üretilerek sevk edilmesi ve aynı yıl şirketin konsolide gelirlerine yansıması öngörülüyor. Son haberimizde Coca-Cola içecekle alakalı. Coca-Cola içeceğe İzmir Gümrük Müdürlüğü tarafından 705.8 milyon lira ek taahhüt ve 2.12 milyar lira İdari para cezası uygulandı. Şirketin kararların iptali için yargı yoluna başvururken hukuk süreci sonuçlanana kadar herhangi bir nakit çıkışı öngörmediği de açıklandı şirket tarafından. Şirket haberlerimiz de böyle özetlenebilir. Şimdi kendisi de geldi, yanımda yerini aldı. Araştırma masamızdan Mehmet Özdemir ile seans notları devam ediyor.

0: Araştırmalar ismimiz Mehmet Özdemir de geldi yanımda yerini aldı. Mehmet hoş geldin. İyi haftalar diliyorum iyi haftalar. Sana. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle elbette hani piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Hangi başlıklarla başladı? Şöyle bir özetleyelim. Biz içeride artık borsayı kapatmaya çok yaklaştık. Bankacılık endeksi şüphesiz günün önderliğini üstleniyor ama fazlaca da bir başka katılım olmadığını görüyoruz. Eksideyiz. İyi başlayıp eksiye dönen bir piyasamız var bugün. Bütün detayları konuşacağız. Başka önemli gelişmeler de var. Senin hazırladığın grafikler var. Dolu doluyuz yani. Nereden başlamak istersin?
1: Bence de yurt içinden başlayalım. Çünkü özellikle yurt dışında ve yurt içinde konuştuğumuz biraz daha dinamikler daha farklı konular olarak söylüyorum Didem. Biraz daha hikayeleri o şekilde özetleyebiliriz. Ama bankalardan bahsettin. Bugünün işte dün özellikle TCMB'nin haftalık repoya ödeniş kararı ile birlikte bu tarafta artık biraz daha fonlama maliyetlerinin daha gevşeyecek ya da biraz daha aşağı gelecek olması bunların beklentileriyle birlikte. Şunu söyleyeyim, sen bankacılık dedin. Alt kırılımlarda bir miktar daha detay vermek mümkün ama işte daha böyle piyasa açılış itibariyle söylüyorum. Daha iştahlı başlayan piyasada kademe olarak bir miktar daha satışların, alımların genele yayılmadığı, yayılmadıkça da biraz daha endekste ağırlığı yüksek hisse senetlerinden şu aslında biraz daha belki de altını çizmemiz gereken konu. Yeni bir para girişi, yeni bir para girişiyle değil, daha bir rotasyon temasıyla desteklenmeye çalışan bir Borsa İstanbul görüntüsü var. Neyden bahsediyorum çünkü Didem? Bugünkü özellikle kayıplara bakarsan, şimdi aslında 55 hissenin yükseldiği günde Aselsan gibi, BİM gibi, Tüpraş gibi hisselerde biraz realizasyon var sanayi tarafında. Onun yerine biraz daha bankalara geçiş söz konusu. Tabii şimdi özellikle grafik de ekranımıza geliyor. Puan bazlı katkılara da baktığımız zaman zaten hani Akbank tarafında %3,5'luk bu arada bu primler sabah bir miktar daha yüksekti. Oralardan törpülene hafif hafif törpülenerek gelmiş rakamlar. 20 puanlık Akbank'ın tek başına bir katkısı var. Yapı Kredi ile birlikte 35 puan. Şimdi emlak konusu sen dedin ya işte bankacılık endeksinden dikkat çektin o tarafta. GYO hisselerinde çok fena bir performans yok. Emlak konut bugün itibariyle işte %6,5'lar çerçevesinde bir prim var o tarafta. 7 puan civarında oradan bir katkı derken Astor derken holdingin içerisindeki gelirleri bankacılıkla ağırlıklı olmakla birlikte işte Sabancı Holding tarafındaki %2'lik prim. Mesela Koç Holding'de bu tablo yok. Koç Holding'de %1,4 aşağıda bir hareket var. Dolayısıyla altındaki holdinglerin altındaki iştirak kompozisyonunda bugünkü fiyatlamada biraz daha önemli. Dediğim gibi Akbank'taki alımlarla birlikte Sabancı Holding'i de orası %2 civarında yukarı taşıyor. Ama şöyle bir işte özellikle 550 milyon dolarlar çerçevesinde bağlı ortaklığı iş almış olan ABD çerçevesinde Borusan tarafında da tavan fiyatlamayı görüyoruz ki geçtiğimiz yılki satışları oranladığımız zaman %37'ler çerçevesinde kuvvetli bir siparişe tekabül ediyor.
0: Bunu biz biraz önce şirket haberlerimiz içerisinde paylaştığımız aslında her 3 haberde fiyatlamalarda haberin içeriğini yansıtıyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu hani geleneksel olarak görmeye alıştığımız haber ve hikaye üzerine oluşan arz talep dengesinin güzel bir örneğini görüyoruz bugün. Tabii bunu söylemişken Aselsan ve Coca-Cola tarafında satışlar var ama nihayetinde işte Coca-Cola içecekte mesela işte yargıya gidileceği ifade ediliyor kararın iptali için. Aselsan Genel Müdürü'nün de ikinci çeyrek itibariyle açıkladığı şimdi orada da özellikle çok önemli bir yükseliş gördük yılbaşından bu yana. Hani bu olmasa bile ne olacak yani hani zaten hikayesi güçlü bir sektörden bahsediyoruz. Ara realizasyonlar gelebilir. Bu tablo biraz daha dediğin gibi rotasyonu da içine alan ama geride kalan bankacılık endeksine de bir alan açan hikayeyi bugün konuştuğumuz bir noktaya getiriyor bizi.
1: Tam olarak öyle. Hatta bunun biraz daha çerçeveyi genişletmek istersen faizi duyarlı sektörlerin biraz daha önden koştuğu bir gün diyebiliriz. Evet. Çünkü GYO tarafındaki performanslardan bahsettim. Diğer GYO'larda da fena bir performans yok. Mesela çok minimal olmakla birlikte yani sert realizasyon demiyorum ama mesela daha yüksek enflasyon, yüksek faiz döneminde daha iyi bilançoları, daha dirençli bilançolar gördüğümüz mesela sigorta sektörü tarafında da bugün hafif hafif aşağı doğru geldiğini görüyoruz o tarafın. Dolayısıyla dediğim gibi yine haftaya şöyle bir işte 14.000 bugün gördüğümüz en yüksek seviye 14.650. 14.650'lerden itibaren realizasyonlar hafif hafif gün içerisinde başlarken bir rotasyonda konuşuyoruz. Tabii bu tarafta özellikle baktığımız zaman genel olarak söylüyorum sana. Şimdi mesela Odin baskılar tarafına baktığın zaman da Odin Solutions'ta hani orada ciddi anlamda yaklaşık 8-10 işlem gününde çok hoş bir tablo yok. Oradaki işte taban serisinin devam ettiği 31 puan civarında orada bir baskı var ama işte Aselsan tarafı yani Didem 400 lira yani bugün sadece binde 8'lik binde 9'luk bir realizasyon. Ama dediğim gibi burada bir işte belki hizmetler çerçevesindeki şeyi iştahsızlığı da belki biraz daha konuşabiliriz ama banka sınai rasyosu da en azından bizim gösterdiğim baktığımız kadarıyla biraz daha toparlanma çabasında. Tabii şey ben onun grafiğini de yapmıştım eğer hani ekrana getirebilirsek. Daha öncesinde şimdi sanayi tarafında rekorları konuşmaya devam ettiğimiz sanayi endeksi bazında söylüyorum Didem. Burada ilk rekor seviyeye doğru yaklaşırken bunu vermiştik biz aslında.
0: Bu arada bir parantez açalım. Avrupa Birliği'nden Kalas'ın bir açıklaması var. Hani bir türlü bitmeyen jeopolitik gerilimlerle ilgili olarak bu defa Rusya tarafıyla ilgili diyor ki bu sonbaharda Rusya'ya yönelik daha sert yaptırımlar önereceğiz.

0: hem ihtilaflar hem işbirlikleri çerçevesinde yeni bir tablo da çıkıyor karşımıza. Bunlar önemli gelişmeler. Takip edeceğimiz notlar arasına yazalım derim bunu.
1: Evet. Yani özellikle istersen ben tekrar Borsa İstanbul fiyatlamasına geri döneyim ki
0: dön tabii ki.
1: O tarafta
0: son dakika geldikçe ben bölüyorum. Kusura bakma, sen kaldığın yerden devam et.
1: Estağfurullah. Şöyle ki hani baskılardan bahsediyordum Didem. Hani şimdi küresel tarafa birazdan geçerim tekrar ama şimdi fiyatlamaya baktığımız zaman da kapanışa doğru dediğim gibi işte 14 bin seviyelerin işte üzerinde mi kalacağız, altında mı kalacağız derken böyle toparlanmanın 3 haftaya 3. haftasında taşındığı ve şu anda da özellikle işte bir grafiği ekrana getirebilirsek sanayi endeksinde rekor seviyelerin görülmeye devam ettiği ortamda bu gelen haberle birlikte yani dünkü aldığımız haftalık repoya dönüşle birlikte Didem yani şöyle bir baktığımda sabah henüz işleme başlamadan önce bu baktığımız sürekli seninle banka sanayi rasyosu yılın en düşük seviyelerine gelmişti. Tam da oradan bir tepki verdiğini bu tarafta görüyoruz. Şimdi bankaların piyasa değeri defter değerine baktığım zaman da işte özellikle bilançoları bakımından da söylüyorum bunu. Birinci çeyrekten ikinci çeyreğe geçerken çok ciddi bir kuvvetlenme görmedik. Fonlama maliyetlerinin ikinci çeyrekte bir miktar daha yüksek seyretmesiyle. Ama işte burada artık biraz daha bu faizler üzerindeki gelişebilecek olası bir rahatlama bu rasyonun da bir miktar daha yukarı dönebileceğine ilişkin beklentileri de arttırıyor. En azından sabah saatlerinden bu yana piyasa aktörleriyle konuştuğum kadarıyla bu tarafta bankalar açısından biraz daha işte önümüzdeki süreçte enflasyon dinamikleri. Bu arada Didem şunu da söyleyeyim ki işte yaklaşık bir 10 gün sonra Ağustos ayı enflasyon verilerini de karşılayacağız. Bu da Eylül özellikle faiz kararı öncesinde ciddi bir şey sağlayacak bize. Eylül'ün başında göreceğimiz Ağustos ayı enflasyon verileri. Burada artık olası bir iyileşmenin devamı ya da işte alt verilerin bir miktar daha kırılımlarına bakarız. Ama şunu gösterir ki bize burada 37 seviyesinden bir miktar daha artıp son çeyrekte aşağı doğru inilecek mi? Burada özellikle yatırım bankalarının da küresel çapta da konuşursak TCMB açısından beklentilerinin farklılaştığı bir atmosfer vardı. Dolayısıyla bu bankacılık endeksinin işte bankacılık hisselerini biraz daha yakından takip etmek lazım. Ama şu anda en azından çok da fena başlamamışız gibi gözüküyoruz. En azından realizasyonların sertleşmediği rotasyon temasının hakim olduğu bir haftanın ilk işlemi.
0: Eşleşmelerle birlikte yaklaşık 9 dakika sonra gonga gidiyor olacağız zaten. Bu arada endeks 14.500'ün üzerinde de kapatabilir. Bir miktar altında da kalabilir. Şu anda çok yatay bir noktada. Ve negatif katkılara baktığımız zaman aslında yine endeks ağırlığı yüksek ve volatilitesi de çok yüksek hisseler de var o sıralamanın içerisinde. Odin'den sen bahsettin. Tüpraş evet petrolde bir miktar geri geliyor.
1: Katılım evim da bu arada epey bir şey
0: aynen.
1: Var.
0: Aynen. Evet. Aselsan'dan zaten bahsettik. BİM, Coca-Cola vesaire. Biraz önce Destek Finans mesela 13 puan kadar negatif katkı sunuyordu. O şimdi pozitif katkı verir noktaya geldi. 13 puan kadar tam tersine döndü birkaç dakika içerisinde. Yani bu tip son dakika hareketlilikleri de endeksin seviyesinde, kapanış seviyesinde etkili oluyor. Ama günün sonunda asıl önemli olan burada oluşan hikaye ve bu hikayenin kalıcılığı bankacılık için ve faize duyarlı diğer sektörler için gelen talep daha belirgin olmaya devam edecekse eğer o zaman endeks için daha farklı bir senaryoyu herhalde konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada notlar içerisinde FTSE Russell'ın endekslerinden 24 Türk şirketini çıkardığı haberi var. Onu ben de izledim ki o şirketlerden önemli bir kısmı da bir dönem ben sektörde sales trader olarak çalışırken birçok yabancı ile konuştuğumuz ve pazarladığımız hisselerdi. Evet. Ama anladığım kadarıyla piyasa değerleri açısından standartlara, kıstaslara artık girmediği ifade edilerek çıkartılan şirketlerden bahsediyoruz.
1: Bu tam olarak işte biraz daha bunu küçük ölçekli şirketler açısından da bakabiliriz o tarafta Didem. Ama işte daha böyle çok büyük ölçekli kararlar görmedik. Zaten geçtiğimiz hafta da bu işte 24 şirket dışında geçtiğimiz haftalarda Futurasyon'un yapmış olduğu açıklamalarda da işte Eylül'de herhangi bir değerlendirme. Yani şunu söyleyelim ama işte endekslere yeni şirket eklenme noktasında yeni bir karar alınmayacağı, burada işte fiili dolaşım oranları ile ilgili

0: SPK ile ilgili görüşmelerin yapıldığına ilişkin görüşmeler de gelmişti. Biz biraz daha bu
1: o pozitif yansımıştı hatta.
0: Evet evet, bu FTSE Russell'ın daha böyle işte şimdi bu 24 şirketin çıkarıldığı ortamda şirket çıkarmalarını görmeye devam edeceğiz. Yani bir miktar daha işte fiili dolaşım oranlarının düşürülmesiyle ilgili de değişiklikler yapılmaya devam edecek. Ama eklemeler biraz daha artık Aralık ayında ki beklentilere sarkmış gibi gözüküyor. Orada işte biraz daha fonlar kendi pozisyonlarını ayarlayacaklar. O tarafa doğru artık beklentiler kaymış gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi biz zaten Borsa İstanbul'daki sektörel ayrışımlara da değindik. Orada eklemek istediğin başka bir şey var mı? Doğru, banka yani, sanayiden bahsettin sen.
0: Bir şeyden bahsedebilirim. Yani işte mesela sigortada aşağı doğru bir hareketten bahsettim ama mesela bugün Aselsan şu dikkatimi çekti. Hı. Aselsan bugün bir realize olurken savunma sektöründe fena bir performans yok. Diğer savunma şirketlerinde %3'ler, 5'ler hatta 7-8'lik primler var. İşte Sadat Uzay Savunma bu tarafta bir miktar daha yukarıda, birkaç tane daha şirket sayabiliriz ama işte genelde gördüğümüz fiyatlamanın bir tersi benim biraz daha dikkatimi çekti Diden. Normalde hep biz Aselsan'ı önden koşmaya devam ettiğini görürken diğer savunma şirketlerinde ciddi anlamda bir geride kalmışlık vardı. Ben önümüzdeki haftalarda biraz daha bu tabloyu takip edeceğim. Yani acaba savunma sanayi sek, çünkü biz aslında Aselsan'ın dışında gerçekten çok ciddi savunma değerlerinden bahsediyoruz Türkiye'de. Burada biraz daha Aselsan'ın dışında diğerlerine de yayılabilir mi? Oradaki geri kalmış belki bir miktar daha telafi edebilir mi kendini? Olası bir ihtimal mi bu? Bunu yakından takip edeceğim. Hani özellikle yurt içinde benim dikkat ettiğim işte sektörel bazlı kırılımlardan biri de buydu.
1: Peki oldukça da önemli tabii bu. Aselsan başroldeydi. Ve hani benim de yine paylaştığım şirket haberi içerisinde hani yıl sonu hedefi, bakiye sipariş hedefi 30 milyar dolar. İkinci çeyrek itibariyle zaten 23.2'si bunun karşılanmış. Dolayısıyla geriye kalıyor kabaca 7. Bunu arttırmayı hedeflediklerini ifade ediyor Aselsan Genel Müdürü. Ama bir yandan da hem yatırımlar sürüyor. Dolayısıyla o da bir maliyet, yatırımların sürmesi, ama borçluk oranlarının azaldığından bahsetmiş. Fakat çok burada önden bir fiyatlama var mıydı? Vardı diyor analistlerin çoğu. Herhalde diğer hisseler, biraz daha geride kalanlar toparlarken Aselsan belki böyle bir kar realizasyonu bugün yaşamış olabilir. Bu da çok şaşırtıcı olmaz. Gelelim, jeopolitik konuşacağız yine ister istemez ama tabii bunun ekonomik bacağını biraz konuşacağız. Malum İran'ın en önemli ihracat partneri Çin. Sen de bir grafik hazırladın. O da şurada evet,
0: yok,
1: galiba.
0: Işte direkt ben ilettim kendilerine. Oradan gösterecekler.
1: Nereye ilettin? Kendileri derken yönetmenimiz Selçuk Bey'e iletmişiz efendim. Başvuruda bulunmuşuz. Evet, grafiğimizi eğer lütfedip oraya ekrana verirse demişiz.
0: Şöyle ki Didem, aslında
1: teşekkür ediyoruz kendisine. Buyurun. Bu mudur?
0: Evet, bu aylık bazda İran'ın Çin'e gerçekleştirmiş olduğu petrol ihracatı. Burada ciddi anlamda şimdi Ağustos tarafında bu ortalama veriler, yani ortalama ihracat, varil başına ihracatı gösteriyor. Ciddi bir zayıflığı zaten konuşuyoruz ama Ağustos ayı açısından da buradan diğer aylardan daha düşük gelme ihtimali ABD ablukasının ihtimaliyle birlikte birleştirildiğinde artıyor Didem. Şimdi zaten benim yurt dışı kaynaklardan okuduğum birkaç farklı yönde, işte daha Orta Doğu'ya yakın kaynaklara da bakarsanız bu şekilde, daha batılı kaynaklara bakarsanız da bu şekilde, İran zorlanıyor. Yani kendi ekonomisini çevirmekte, özellikle Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda, bırakın İran içerisindeki sanayiden vergi toplamayı, vurulan tesisler başta olmak üzere buraya ciddi anlamda bir desteğin sağlandığından bahsetmiş. Dolayısıyla gelir elde edemediği gibi bir de bu taraflara bir fonlama söz konusu. Dolayısıyla bu tarafta işte İran Merkez Bankası Başkanı'nın da geçtiğimiz hafta yapmış olduğu bir açıklama vardı. Petrol ihracatımız neredeyse sıfırlandı. ABD'nin ablukası dolayısıyla bir şey yapamıyoruz diye. Tabii İran kendi ihracatını gerçekleştiremezken bunu belki Husiler aracılığıyla diyebiliriz ya da kendisi direkt aracılığıyla, kendisi direkt engellemesiyle diyebiliriz. Başka ülkelere de bunu yaptırtmamaya çalışıyor ki bunların başında da özellikle Suudi Arabistan geliyor. Suudi Arabistan'ın da özellikle Kızıldeniz tarafında Husilerle yaşamış olduğu çatışmalara istinaden Afrika ülkelerinden itibaren rotasını ciddi anlamda

0: uzattığı yakıt maliyetlerini, yani taşıma maliyetlerinin iki kat arttığına ilişkin haber akışları vardı. Dolayısıyla bu tarafta hali hazırda ABD'nin bir miktar daha petrol geçişlerini gece saatlerinde işte 10-12 tanker aracılığıyla geçirdiğine ilişkin haber akışlarıyla aslında arzda beklendiği kadar, bunu hani tırnak içerisinde söylüyorum, beklendiği kadar bir düşüş olmadığı, biraz daha ABD'nin o rotalardan o petrolü çıkardığına, ama tabii ki de bunun meşakkatinin boyutunu bilmiyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatlarında bugün yaklaşık 92-92,5 dolarlarda kalmasının sebebinin de bu olduğuna ilişkin haber akışları
1: var. Bak son yani, bir saat içerisinde zaten 93'lerin üzerinden 92,5'lara doğru geriliyor. Biraz daha bu anlamda toparlama gayreti var.
0: Evet, burada da özellikle bugün olası BESENT'in, ABD Hazine Bakanı'nın açıklayacağı ekonomik yaptırımlara ilişkin çok ciddi ve sert yaptırımlardan bahsediliyor. Bunları takip edeceğiz. Dolayısıyla bu tarafta işte İran ne kadar sıkışacak ya da hali hazırda Kasım'daki seçimlere ABD hangi petrol fiyatıyla girecek, bu da biraz daha kritik olacak diyebilirim.
1: Besant Amerika saatiyle 2'de yapacak bu açıklamayı. Biz de takip ediyor, izliyor olacağız. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür sana gidiyoruz borsayı kapatmaya.
2: Reklam. Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle.

0: Para. Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Barafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
3: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
4: Konmalı haftanın geri kalan kısmında ne beklersin?
5: Sen de güzel özetledin hastalığıydan. Bence Merkez Bankası'nın kararı burada net olarak etkili olmuş görünüyor. Çünkü faiz hassasiyeti daha yüksek olan şirketlerin, ki bunların başında bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve inşaata dayalı sektörler diyelim, daha fazla başı çekiyorlar ki çok normaldir bu. Bunun neticesinde böyle bir farklılaşma gördük. Ve hani aslında senin dediğin gibi böyle yatay bir kapanış yaptı. Gün içi sabahında, daha doğrusu açılışta daha pozitif bir atmosfer vardı. Genelde daha fazla yaygındı. Bankalar yine daha fazla yukarıdaydı bu arada. Biraz geri çekilerek onlar da kapattılar ama hani buradaki asıl hikaye Merkez Bankası'nın kararı olmuş oldu. Şimdi burada tabii bunu nasıl okumak lazım? Bundan sonraki dönemde bizi ne bekliyor? Biraz oraya doğru odaklanırsak bence şöyle bir durum söz konusu diye düşünüyorum. Hani bu haftanın içerisinde Jackson Hole var. Önümüzdeki hafta Türkiye'de enflasyon gelecek ve bir taraftan petrol fiyatlarını konuşuyoruz ki kendisi şu anda 91 dolar civarında Brent için baktığımızda. Hani nasıl etkileyeceğine dair bence buradan çıkarım yapacağız. Benim fikrim şu, Merkez Bankası bence biraz böyle önden bir hareket yaparak, hani piyasaya çok sürpriz değil ama hafif sürpriz niteliğinde bir hareket yaptı diye düşünüyorum. Bunun neticesinde şöyle bir beklentisi olabilir fikrindeyim. Hani piyasadaki reaksiyonu görüp ona göre 10 Eylül'deki toplantıda hani kararı, tonlamayı, belki gelecek olan rakamları buna göre şekillendirme yolunda önemli bir endikatör elde etme eğiliminde olabilir diye düşünüyorum. Benim şahsi fikrim 10 Eylül'de biz Ağustos ayı enflasyonunu görmüş olacağız ve o benim tahminimce böyle Temmuz ayında

0: rakamın ki 1.8'ler civarındaydı. Onun biraz daha gerisinde kalacak ve Merkez Bankası'na bir alan açacak mı? Açacak, ama ben yine de bir nokta ötedeki faiz indirimini açıkçası Ekim ayı toplantısında beklerim, onu da söyleyeyim. Hani Eylül'ü muhtemelen hani biz normal 37'ye dönerek geçireceğiz ve orada kalacağız diye tahmin ediyorum. Ekim'de belki bir indirim olabilir. Bunun da ana nedeni şu: hani ben faizler cephesinde seninle daha önce de konuşmuştuk, daha pozitifim. Sebebi de önümüzdeki 4 ayı borçlanma stratejisi açısından daha rahat geçiriyoruz. Enflasyon dinamiklerinde bence özellikle çekirdek taraftan baktığımızda daha yumuşama eğilimi var ve faizi aşağı doğru destekleyen bir görünüm arz ediyor gibi. Buradaki gerek ve yeter şart dış koşulların bizi destekliyor olması. Hani 90 dolar civarındaki biz mesela 85 dolarlık yıllık ortalama petrolle çalışıyoruz. Eğer buralarda kalırsa muhtemelen o da destekleyici olacaktır diye tahmin ediyorum ve bu borsaya bence bir miktar alan açıyor ve burada da ön plana çıkan sektörler muhtemelen hani bugün olduğu gibi tahmin ediyorum ki faiz hassasiyeti daha yüksek olan sektörler olacaktır diye düşünüyorum Didem.
1: Çok teşekkür ediyorum Sadrettin. Paylaştığın tüm bu notlar için tekrar görüşmek üzere diyelim. Hepinize selamlar, sevgiler. Ben seans notlarını kapatmadan hemen önce aslında yarın şöyle bir verilere tekrar bakmak istiyorum. Yurt dışında Amerika tarafında konut fiyat endeksi gelecek. Önemsiyorum, önemli buluyorum. Çünkü özellikle faizlerin yönüyle alakalı olarak konut sektörünün verdiği reaksiyon her zaman kıymetli oluyor. Yeni konut satışları Temmuz ayı verisi gelecek. Ona da bakıyor olacağız elbette saat 17'de. Ama asıl hikaye zannediyorum Amerika tarafında çarşamba günü çekirdek PCE Temmuz ayı verisini takip edeceğiz. Aynı gün bir de büyüme verisi gelecek, ikinci çeyrek. Şimdi bunları not edelim, biraz günden kalanlarda konuşuruz diye tahmin ettiğim başlıklar çünkü. Bir ara, ardından günden kalanlarda tekrar görüşeceğiz.
2: Reklam.

0: Akbank.com'da.
1: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank'la

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhaba herkese. Saatler 18.20. Günden kalanlarda birlikteyiz bu defa. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Az önce borsayı içeride birlikte kapattık. Güne çok pozitif başlayıp 14.650 gördükten sonra 14.501 puan seviyesinden günü noktalamıştık. Ama hali hazırda devam eden açık piyasalarda neler oluyor, neler bitiyor? Gelin bir bakalım isterseniz. Bu arada tabii kur tarafına da bakmakta fayda var. Dolar TL %0.10 yükseldi. 48.08.10 seviyesinde. Euro TL'de 56.11.88'deyiz. Euro dolar paritesinde ise %0.09'luk bir gerileme var. 1.16.67'ye işaret ediyor. Dolar endeksi 99'a yükseldi bu arada. 98.80 düzeyindeydi yaklaşık 1,5 saat öncesine kadar. Gelsin Avrupa borsaları, detaylarını birazdan Ceren Dilekçi Köseoğlu elbette bize aktaracak ama Londra'daki pozitif ayrışma devam ediyor. %0.38'lik bir yükseliş var orada. Paris'te %0.37, Frankfurt'ta %0.19, İtalya'da da %0.35'lik geri çekilmelerde de yine çok mühim bir değişiklik olmadı saat 17'den bu yana. Peki ABD borsaları, ABD borsaları tarafında Dow Jones'daki primler bir miktar azaldı. %0.14 düzeyinde bir artış var bu dakikalarda. Öte yandan S&P 500'deki kayıplar %0.41 oldu. Nasdaq Composite %0.73'lük bir geri çekilmeyle işlem görüyor ve Nasdaq 100 endeksi de yeniden %1.14'lük bir değer kaybına ulaştı. ABD tahvilleri tarafında alımlar var diyorduk bugün. Bu alımlarla birlikte getirilerinde aşağı yönlü hareketini izledik. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.70 civarında, bir üstünde bir altında hareket ediyor. 5 yıllıkta da 4.40-11'i görüyoruz. 2 yıllık tahvil getirisi de 4.22-23 oldu. 73 oldu, özür dilerim. 4.22-73 oldu. Emtia ve Bitcoin tarafına bakalım. Şimdi burada bütün hikaye aslında bu ekranda Bitcoin üzerinde yoğunlaşıyor bugün. Bitcoin ETF'lerine son 10 ayın en büyük girişinden bahsediyoruz. %3.12'lik bir prime kavuştu Bitcoin. 79.838 dolar, yani neredeyse 80.000 dolara doğru bir gidişat burada takip ediliyor. Öte yandan emtialar cephesinde metaller tarafında gümüşe baktığımızda spotta %0.17'lik bir prim oluştu burada. Biraz daha yatay negatifti ama artıya döndü. 69 dolar 13 sente geldi gümüş. Altın tarafında %1.45'lik yükseliş var. 4669,5 dolardayız. Brent petrolü, ABD tipi ham petrole baktığımızda ise ben yayına devraldığım saatlerde, yani 17'de Brent petrol 93 doların üstündeyken şimdi 92,5 dolara kadar bir gerileme, ardından da 92 dolar 66 sentten fiyatlama oluştuğunu görüyoruz. %1.83'lük bir geri çekilme var. ABD tipi ham petrolde de 85 dolar sınırına doğru bir geri çekilme var. Buradaki puansal değişim.

0: Sadece miktarsal değişim 2 dolar civarında ama %2.33'e tekabül ediyor. Bu jeopolitik gerilimler devam ediyor. Arz talep tarafındaki belirsizlikler devam ediyor ama nihayetinde gün içi aşağı yönlü bir hareket olduğunu da gözlemliyoruz petrol tarafında. Rakamlar böyle efendim. Şimdi haftanın ilk işlem günü olması bakımından bu haftaya ilişkin beklentileri ve bugün özelinde bir değerlendirme almak üzere Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman'ı alalım yanımıza. Kendisi telefon hattımızda. İbrahim, hoş geldin. İyi haftalar diliyorum öncelikle sana ve tüm ekibe. Nasıl bir değerlendirme yapmak istersin? Bugün yaşananlar, iyi başlayan bir piyasa, sonra açıkçası yataya dönen bir endeks, gün sonunda da 14.500'ün korunduğu bir tablo gördük. 200 milyarlık işlem hacmini de bir miktar aşmış olduk. Seni dinliyoruz.
1: Evet, aslında 1 Mart itibariyle Merkez Bankası'nın burada haftalık repoyu askıya almasının tekrardan normalleşmesine bu hafta itibariyle başlamış olduk. Tabii burada en çok aslında bankacılık endeksi tarafındaki etkiyi görüyoruz. Çünkü fonlama maliyetindeki 3 puanlık iyileşmenin burada banka finansallarına net faiz marjlarına pozitif katkı sunmasını bekliyoruz. Tabii bunun paralelinde özellikle son dönemde finansalları da karşılamıştık. Buradaki baskının bir miktar kalkabileceği beklentileri bankacılık endeksini yaklaşık %3'lük bir primi beraberinde getirdi. BIST 100'e baktığımızda burada sabah %1'e varan bir pozitif hava vardı. Ancak bir miktar küreseldeki piyasalara da baktığımızda buradaki çekimser duruşun özellikle bu hafta genelinde biraz daha vade geçişlerini de konuşuyor olacağız. Çünkü pay ve endeks vadelerinde vade sonu olması sebebiyle buradaki geçişkenliğin de etkisi biraz küreseldeki risk iştahının da aslında zayıf olmasıyla beraber çok büyük bir para girişi görmedik. Biraz daha burada sektörel geçişkenlikleri gördük. Çünkü biz özellikle savaşla beraber TÜPRAŞ'ın, ASELSAN'ın ön planda olduğunu görüyorduk. Ancak bugün endekste en fazla negatif katkılar tarafına baktığımızda TÜPRAŞ, ASELSAN'ın olduğunu takip ediyoruz. Ve tabii karşı tarafında da bankacılık endeksinin ve gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafında Emlak Konut'un da ön plana çıktığını söylüyoruz. Tabii şirket haberleri de bir o kadar aslında önemli oluyor. Borusan'ın almış olduğu iş ihaleleri, yeni iş ilişkilerinin de pozitif katkısını takip ederken Coca-Cola tarafına gelen Ticaret Bakanlığı'nın cezai uygulamasının da bir baskısını da görmüş olduk aslında. Piyasalar genel olarak şu anda biraz daha normalleşmenin de önümüzdeki sürece dair de etkisini görmek istiyor. Ancak risk iştahının biraz daha önceki haftalara göre çekimser olduğunu söyleyebiliriz. Endeks görünümüne baktığımızda 300 dolar sınırı olan 14.400'ün bir miktar üzerinde bir kapanış yaptık. Aslında bu da çok negatif bir durum değil. Ve bankacılık endeksinde de 16.500 seviyesinden açılmasıyla aslında tekrardan bu tarafa doğru bir ilginin kaymasını da bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum İbrahim. Dediğim gibi hepinize kolaylıklar hafta boyunca ve Avrupa'ya gideceğiz şimdi hiç hız kesmeden. Bloomberg GT Avrupa Piyasaları Analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır, bizi bekler. Ceren, hoş geldin. Sana da iyi haftalar. Özellikle Avrupa tarafında ne tür gelişmeler, haberler var? Biraz önce Avrupa Birliği'nden gelen bir değerlendirme, bir açıklama vardı. Mesela Rusya'ya yönelik yaptırımların tekrar gündeme geleceğiyle ilgili vesaire. Şimdi bütün bunlar aynı zamanda piyasadaki fiyatlamalarla ilgili notlarını merak ediyoruz.
2: Merhabalar Didem. Evet, bugün haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında aslında yönsüz bir seyir var. Karışık seyirle endeksler günü kapatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta hatırlayacak olursak hafta başından bu yana düşüş serisi cuma günü gelen alımlarla sonlanmıştı ve geçtiğimiz hafta son 10 yılın en uzun süreli düşüş serisini yaşamaktan kıl payı kurtulmuştu Avrupa borsaları. Hala net bir yön bulmakta zorlandığını söyleyebiliriz. Artık yatırımcılar yeni katalizörler için yoğun bir ekonomik veri ve Merkez Bankası gündemine odaklanmış durumda. Bugün endekste en iyi performansı gösteren sektörler medya, seyahat ve madencilik sektörleri oldu. Özellikle madencilik hisseleri ABD ve Kanada'nın bir tarife anlaşmasına varamamasının ardından çelik üreticisi SSAB'nin desteğiyle değer kazandı. Diğer yanda bugün enerji sektörü %1.2'lik düşüşte en kötü performansı gösteren sektör oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 2 haftalık yükselişin ardından petrol fiyatları sınırlı da olsa bugün geri çekildi. Piyasa burada ABD'nin İran'a yönelik olarak ekonomik normalizasyon planının bugün açıklanmasını bekliyor. Ham petrolün varili 85 dolar civarında işlem görürken Brent petrolün varili yaklaşık 93 dolar seviyesinde, fakat her iki göstergede son 2 haftalık dönemde yaklaşık %13 oranında yükselmişti. Bugün Avrupa'da doğalgaz fiyatları olum varili yaklaşık hızlandı. Özellikle kıtanın kış öncesi alışılmadık derecede düşük stok seviyelerine ilişkin endişeler ve aynı zamanda Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanabileceğine ilişkin risklerle 3. seansa da yükselişini sürdürüyor doğalgaz fiyatları. Gösterge vadeli kontratlar %5.1'e kadar yükseldi ve son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bugün 69 euro megawatt saat seviyesini test etti fiyatlar. ABD'de daha fazla yatırımcının piyasaya girmesiyle alım satım aktivitesi de hızlanmış durumda ki Avrupa'daki doğalgaz depolama tesisleri şu anda yalnızca %62 oranında dolu. Aslında tabii son haftalara kıyasla artış var, fakat bu artış çok sınırlı oranda ilerliyor ve kış dönemi için Avrupa'da hedeflerin tutmama ihtimali özellikle Almanya için giderek güçleniyor. Tabii bu oran kayıtların başladığı 2009'dan bu yana en düşük seviyeye işaret etmekte. Goldman Sachs bir not paylaştı bugün. Avrupa'nın soğuk sezonu atlatacak kadar stok oluşturabilmesi için doğalgaz fiyatlarının Aralık ayında megawatt saat başına 100 euronun üzerine çıkmasını gerekebileceğini söyledi ki bu seviye mevcut fiyatların %40'tan fazla da üzerinde. Bu gelişmeler ABD'nin İran'ı ekonomik olarak daha fazla izole etmeye yönelik planını açıklamaya hazırlandığı bir dönemde yaşanıyor ki yatırımcılar şu anda Tahran üzerindeki ek baskının İran'ı Basra Körfezi genelinde enerji altyapısında hedef alabilecek askeri saldırılarla karşılık vermeyi itebileceğinden endişe ediyor. Savaş küresel LNG arzının yaklaşık 5'te 1'ini fiilen devre dışı bıraktı ve ısıtma sezonunun başlamasına yaklaşık 2 ay kala bu durum Avrupa'nın tükenen doğalgaz stoklarını yeniden doldurma çabalarını tehdit ediyor. Özellikle Avrupa'nın en büyük enerji tüketicisi olan Almanya'da yoğunlaşıyor bu endişeler. Çünkü bölgedeki en büyük doğalgaz depolama kapasitesine sahip olan Almanya'nın stokları yalnızca %51 seviyesinde dolu. Bu da yılın bu dönemi için kaydedilen en düşük seviyeyi işaret etmekte. Mesela Batı Avrupa'nın LNG ithalatı geçtiğimiz hafta son fiyat artışlarının ardından 2 ayın en yüksek seviyesine toparlandı. Ancak hacimler hala önceki zirvelerin oldukça altına kalmaya devam ediyor. Şu anda İran savaşı Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışlarını aksatmaya devam ederken Asyalı alıcılar da daha fazla LNG kargosu arıyorlar. Avrupa'da geçen ay aynı zamanda tabii yakıt fiyatlarında yaşanan bu yükselişin de etkisiyle elektrikli araç satışlarında çok hızlı bir artış yaşandığını gördük. Geçen yılın aynı ayına kıyasla %51 oranında arttı elektrikli araç satışları. Böylece tamamen elektrikli araçların pazar payı %25'e ulaşmış oldu. 2026'nın ilk 7 aylık döneminde elektrikli araç satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %37 oranında artarak otomotiv sektörünün genel büyümesine önemli katkı sağladığını görmekteyiz. Mesela elektrikli araç pazarındaki bu artış şarj edilebilir hibritler ve geleneksel hibritleri de geride bırakmış durumda. Hem yakıt fiyatlarındaki yükselişin etkisini görüyoruz, hem de elektrikli otomobil model seçeneklerini giderek genişliyor olması da aslında tüketicileri cezbeden bir unsur. Çünkü şu anda elektrikli araç tescillerindeki güçlü artışın başlıca nedenleri olarak görülüyor bunlar. Mesela burada Fransa ve Almanya'ya baktığımız zaman iki ülkenin bu pazara büyümeye öncülük ettiğini görmekteyiz. Fransa'da Temmuz ayında elektrikli araçların pazar payı yaklaşık %35'e ulaştı ve 44 binden fazla araç tescil edildi. Almanya'da ise tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı %29.3'e çıktı. Bu da yaklaşık 79 bin araca işaret etmekte. Tabii bununla beraber yılın ilk 7 ayı toplamında Tesla'nın Y modeli Model Y 115 bin adetlik satışla Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobil olmaya devam ediyor. Model Y satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %55 oranında artış gösterdi. Ocak-Temmuz arası döneme baktığımız zaman ilk 3 sıranın tamamının Çinli markalardan oluştuğunu görmekteyiz Didem.
0: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Ceren'i uğurlayalım. Bu arada ABD, Xi, Trump görüşmeleri öncesinde Çin'in aşırı kapasitesine %7,5'luk ek tarife uygulamayı değerlendiriyor haberi de geldi. Bunu da paylaşalım. Bu ara yine tarifeler konusu gündemde. Özellikle Kanada-ABD eksenindeki haber akışına hepiniz vakıfsınız zaten. Bunu da çokça konuşuyoruz. Karşılıklı tarifeler noktasında bir atışma var orada. Bir

0: Süredir. Şimdi bugün elimizde günden neler kaldı dediğimizde elbette ki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı kaldı. Mesela birazdan konuğumla, Oral Erdoğan hocamızla da konuşacağım bir başlık. Hemen bir hatırlayalım bugün orada neler oldu, haberimizde var detayları. Ardından da Profesör Doktor Oral Erdoğan ile konuşmamıza, sohbetimize başlayacağız. Buyurun.
1: Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılındaki 7. toplantısı ardından yapılan açıklamada uygulanan ekonomi programıyla makroekonomik göstergelerde belirgin iyileşme sağlandığı, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğu belirtildi. İstikrarlı büyümenin sürdüğü, işsizlik oranının düşük seviyelere gerilediği ve dezenflasyon sürecinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, İhracatında zorlu küresel koşullara rağmen güçlü üretim altyapısı ve pazar çeşitlendirme stratejileri sayesinde artış eğilimini sürdürdüğü kaydedildi. Emtia fiyatlarının yüksek seyrinin cari denge üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, cari açığın milli geliri oranının sürdürülebilir seviyelerde olduğu bildirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerini azaltmaya yönelik önlemlere rağmen mali disiplinin korunduğu ve bütçe açığının program hedefleriyle uyumlu seyrettiği ifade edildi. Açıklamada üretici ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik desteklerin sürdürüldüğü belirtildi. Belirli imalat sanayi sektörlerinde çalışan başına sağlanan prim desteğinin 3.500 liraya yükseltildiği, ihracatçılar için günlük reskont kredi limitinin ise 4.5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkarıldığı bildirildi. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının limitinin 750 milyar liraya yükseltildiği belirtilen açıklamada, imalat sanayine 250 milyar lira tutarında yeni kredi desteği sağlanacağı kaydedildi. Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörünün etkisini sınırlamak amacıyla da sektöre hazine kefaletiyle 60 milyar lira ilave finansman imkanı sağlanacağı açıklandı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasında para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformların eş güdüm içinde hayata geçirilmeye devam edileceği belirtildi. 2027 ila 2029 dönemini kapsayan orta vadeli program çalışmalarının kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla akademinin görüş ve önerileri dikkate alınarak şeffaf ve katılımcı bir anlayışla sürdürüldüğü ifade edildi. Toplantıda orta vadeli program hazırlık çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilirken, küresel ve yurt içi gelişmeler çerçevesinde program dönemine yönelik temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ele alındı. Ayrıca orta vadeli program hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak öncelikli yapısal politik alanları ve tedbirler kurul üyeleriyle istişare edildi. Açıklamada orta vadeli program döneminde ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda verimliliği ve rekabet gücünü artıran yatırımların, üretimin, istihdamın ve ihracatın desteklenmesine yönelik yapısal reformların hayata geçirileceği belirtildi. Mali disiplinden taviz verilmeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların katkısıyla enflasyonla mücadelenin sürdürüleceği, elde edilen kazanımların güçlendirilerek sosyal refahın artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
0: Evet, EKK notları böyle. Elbette bir değerlendirme almak istiyorum ben. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan hocamızdan hazır zannediyorum kendisi, öyle değil mi? Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar diliyorum.
2: Merhabalar Didem Hanım, size de iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi hocam EKK notlarındaki başlıklarda benim özellikle dikkatimi çeken yine teşvikler, destekler, buradaki miktarların da artıyor olması. Biliyoruz ki seçici ve sektörel bazlı da bir yaklaşım var. Ama son dönemde benim konuştuğum sektör, farklı sektörlerden yetkililerin özellikle de biraz daha belki ihmal edildiklerini tırnak içinde düşünen sektör yetkililerinin söylediği şey, hani miktarsal desteklerden ziyade biraz daha rekabet gücümüzü arttırıcı destekler görmek isteriz varlığımızı ve operasyonlarımızı sürdürebilmek için, karlılığımızı koruyabilmek için derler. Siz öncelikle hem bu notları nasıl değerlendirdiniz, toplantı sonrası yapılan açıklamayı nasıl okudunuz ve bir de ben bunu soru olarak eklemiş olayım hemen bahsettiğim sektör temsilcilerinin bu beklentileriyle ilgili ne dersiniz?
2: Teşekkür ederim. Ya bu ardışık olarak 3 yıl 3 yıl tanımlanan OVP serisi aslında. Daha önceden malumunuz 2026-2028 OVP'si olarak detaylı bir rapor ortada zaten. Şu anki yapılacak olan ardışık bunu takip ettiren 2027-2029 olmuş olması. Dolayısıyla hem daha önceki 2026-2028 ve öncesindeki 3-3 yıllar itibariyle ifade edilen raporlar nasıl gelişti? Bizler de onları inceleyebiliyoruz. Artı önümüzdeki dönem için yoğun bir çalışma yapıldığından da bahsediliyor. Çok çeşitli taraflardan görüşler alındığı ifade ediliyor. Ben bu yanıyla da bir vurguda bulunmak istiyorum. Bu da şeffaf olsun. Kimlerden görüş alınıyor? Hangi kurumlardan? Bunlar da kamuoyuyla belli bir sayfada detaylı bir şekilde paylaşılsın. Onlar hangi görüşleri veriyor? Belki o görüşlere göre başka kurumlar, kişiler daha farklı görüşleri de ortaya çıkarabilir. Hep beraber daha iyiye ulaşabiliriz. Çünkü raporda en öne çıkan ne Dilem Hanım? Enflasyon aslında. Evet. Herkes kilitlenmiş durumda enflasyon tarafına. Bugün diğer veri de var biliyorsunuz beklentilerle ilgili açıklanan veri 12 ay sonrası için. Piyasa 30'un altında bekliyor. İşte reel sektör 10 puan kadar üstünde bekliyor. Hane halkı çok daha yukarıda bekliyor. Yani bu nasıl bir beklemedir? Onu bir kere biraz kaotik buluyorum. Bunun gerçekten yani orta vadeli bir plan yapıyorsunuz ama ekonominin 3 farklı kesimi sizin 12 ay sonraki enflasyonunuzu anormal farklı bekliyor.
0: Reel sektör %32.80 hani rakamları da hatırlatalım.
2: Evet, lütfen siz tekrarlayın. Lütfen.
0: Evet 12 ay sonrası için reel sektör %32.80 bekliyor ki yıl sonu için 28 hedefi var Merkez evet. Bankası'nın. Hane halkı 45.58 bekliyor. Orada artık biraz hani böyle yataya döndüğünü biraz zaten görüyoruz en iyi ihtimalle biraz evet. daha böyle. Aşağı yönlü seyir hafiflemiş gibi sanki. Piyasada %23.69 bekliyor ki aslında piyasa tabii Merkez Bankası'na en yakın genelde beklentiyi evet. sunar. Bu arada ben hemen şunu da söyleyeyim. Finansal hizmetler güven endeksi de 5 puan kadar da gerilemiş. 150.4 olmuş. Önceki 155'ti ya onu da paylaşmış olayım. Merkez Bankası'dan açıklanan verilerden biri de oydu hocam. Buyurunuz.
2: Yani neredeyse düşünün 23, 33, 45. Evet. Yani muazzam bir fark var. Bir piyasada rotamızı belirleyebilmek için, oraya doğru bir şekilde gidebilmek için hedefte bir düşünmemiz gerekiyor. Ama hedefte bir birliktelik oluşmadığını görüyorum. Orta vadeli planın önce bu hedefte birlikteliğe bir odaklanma çalışmasını da ortaya koymasını faydalı düşünüyorum Didem Hanım. Bu farklılık bizleri doğru yere götürmez. Herkesin farklı farklı beklediği yerde demek ki insanların refah konusunda düşünceleri veya yaşantıları farklı nitelikte sorunlar içermektedir ki bu beklentilere yansımış ve bir farklılaşma var. Ben OVP'de bunun eksikliğinin giderilmesini gerekli düşünüyorum. Öte yandan enflasyona yönelik Merkez Bankası ile bağlarsak yine raporda finansal istikrarın işte güçlendirilmesi, parasal politika araçlarıyla mali politika araçlarının bir bütün olarak düşünülmesi, burada sinerjinin oluşturulması, farklı aktörlerle bir araya gelinmesinden bahsediliyor. Tabii ki öyle olması gerekiyor. Biz de bunu bu şekilde vurguluyoruz. Bu çerçevede ama hem Merkez Bankası'nın hem de genel olarak ekonomide gördüğümüz enflasyon hafif bir düşüş trendinde gibi olmakla beraber OVP'nin oldukça gerisinde kalındı. Dolayısıyla bu anlamda küresel şartları, konjonktürü de dikkate aldığınızda çok başarılı değiliz ama bu atmosferde yapabileceğimizin en iyisi buydu gibi bir durumdayız. Ama siz de soru şeklinde de ifade ettiniz diye düşünüyorum. Reel sektör, ben rekabetçi gücünde sorun görüyorum. Siz bir tarafta enflasyonda sorun görüyorsunuz makroekonomide.

0: Ama ben ise rekabet gücümü kaybediyorum diyor. Bu durumda OVP'nin de ana dayandığı amaçlara baktığınızda en kritik faktör toplam faktör verimliliğine dayalı ilerleme sağlama arzusu. 2023 sonrası veriyi henüz göremiyoruz ama 0,99 civarında gördüğümüz bir endeks düzeyi bizim son yıllarda özellikle 2021 sonrası çok aşağıda kaldığımızı gösteriyor. Bunun yukarı çekilmesi yönünde tüm planın ya da programın daha başarılı olması gerektiği ortaya çıkıyor. Rapora göre, şu anki çalışmalara göre ne çok öne çıkıyor pozitif anlamda? İşsizlik oranının düşmesi. İstihdamda her şeye rağmen, zor koşullara rağmen olumlu gelişmeler vurgulanıyor. Öte yandan ödemeler dengesi yönetilebilir durumda olması itibariyle pozitif olarak dikkat çekiyor ve bu anlamda da bir takım destekler de açıklanıyor. Ama ihracatçıya baktığınızda da sorunları da bir tarafta görüyoruz. Biraz daha bu sorunları da dinleyen ve onları da OVP'de ortaya koyan, yani sanayici, ihracatçı şu noktalarda sorun yaşamaktadır. Bizim daha önceki OVP 2026-28'de dediklerimize karşın ve ona yönelik de biz şunu şunu da düşünmekteyiz diye daha böyle sorunu ortaya koyan, çözümünü de ifade eden bir mekanizma tanımlanabilir diye düşündüm.
1: düşünüyorsunuz.
0: Bir
1: Peki.
0: de çok dikkat
1: Buyurun.
0: çekiyor izninizle.
1: Estağfurullah, buyurun hocam.
0: Finans gözüyle baktığınızda bilanço mantığıyla bir tarafta kaynaklarınız vardır ve bunu da yatırıma döndürmeniz gerekir. Bunun da en önemli mekanizması finans diye ifade edilir. Fakat Türkiye'nin sermaye piyasaları bu anlamda biraz sorun yaşıyor. Şu anda yine Russell Endeksinden birçok hissemizin, şirketimizin çıkarıldığını görüyoruz küresel endekslerde. Şimdi böyle olunca Türkiye'de ana konu sermayenin yatırıma döndürülmesi sürecinde başarılı olmak olması gerekiyor. Benim kaygım, geçenlerde de yayınlarda vurguladık diye düşünüyorum. Bir tarafta sermaye piyasasını etkinleştirmeye çalışıyoruz. Raporda da buna değiniliyor. Daha etkin sermaye piyasası istiyoruz. Ama öte yanda bakıyorsunuz ki çok küçük halka açık oranları ile veya çok küçük işlem hacimleri olabilen hisseler anormal piyasa değerlerine ulaşabiliyor. Ve buradaki anormal, bence fahiş fiyatlama aslında ekonomide kaynak tahsisinin, sermayenin doğru yere doğru şekilde gitmesini önleyen bir sorundur. Bunun derhal çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. OVP'de buna daha net yer ayrılmasını gerekli düşünüyorum.
1: Bu da önemli tabii ve hani bir boyutuyla zaten SPK'nın da üzerinde çalıştığı bir alan bir boyutuyla, ama sizin de söylediğiniz gibi biraz daha orta uzun vadeli aslında bir planlamanın yapılması, piyasanın da derinleştirilmesi açısından, buna katkı sağlamak
0: Aynen, evet.
1: açısından da son derece önemli. Bu arada 24 şirket çıkartıldı endeksten, biraz önce bahsettiğiniz
0: Evet.
1: Russell endeksinden. Onu da tekrar bir hatırlatmış olayım ben. Şimdi hocam, bugün bu başlık önemli bir başlıktı, elimizde neler kaldı diye baktığımda. Ama bir yandan da tabii hani sizin de uzmanlık alanınız olduğunu bildiğim için sormak istiyorum. Ben bu haberi de önüme almıştım sizinle paylaşmak ve görüşünüzü sormak için. Şimdi Baltık Kuru Yük Endeksi, sizle hep konuşuruz her yayında mutlaka. Burada özellikle birkaç gündür bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Bizim için bir özetler misiniz bu taraftaki hareketlilik? Çünkü burada tabii jeopolitik riskler var. İşte o taşımacılık tarafını etkileyen hususlar var ve çok da bitmiyor gibi sanki. Yani bilakis yenileri ekleniyor sürekli üst üste, ama bu taraftaki tabloyu daha net anlamak istiyorum. Son durumda neler yaşanıyor
0: Evet.
1: hocam?
0: 2000 seviyeleri yeniden aşabilen bir Baltık Kuru Yük Endeksi var. Tekrar hatırlatırsak izleyicilere, Baltık Kuru Yük Endeksi aslında dünyadaki belli başlı rotalarda faaliyet gösteren gemilerin kiralamalarından, kiralama veri günlük veya uzun vadeli kiralama

0: verilerinden oluşturulan bir endekstir. Yani doğrudan Naum'un endeksi değil. Naum'un endeksi ayrıca var. Ama buradaki konuştuğumuz Baltık Kuru Yük Endeksi. Evet, 2000'lerin de az üstünde ve bu sizin web sayfanızda da veriliyor. İzleyiciler oradan takip edebilir. Son 3 günde bir yukarı hareket yeniden yaşandı. Bu yükselme trendinde genellikle arz tarafındaki sıkışıklık yanı sıra talep tarafında özellikle Çin kaynaklı hareketler etkili oluyor. Dolayısıyla Çin'in de en ufak canlanması özellikle Güney Amerika, Avustralya taraflarından ithalata dayalı alımlarını artırıyor olması ve rotaların daha kuzey yerine güneye doğru kayması, uzamaya doğru geçmesi ve savaş riski arz kaynaklı olmak üzere fiyatları daha yukarıda çekebiliyor. Yani hem talep tarafındaki canlanma eğilimi katkısı olabiliyor. Aynı anda da arz tarafındaki sıkışma fiyatları yukarı doğru götürebiliyor ki bu daha çok da gidebilir. Önümüzdeki süreçte bu öncelikle İran tarafındaki gerilim, üstüne Ukrayna-Rusya gerilimlerinin azalması söz konusu olursa ben talep yönlü çok ciddi yukarı hareket gelebileceğini düşünüyorum. Arz tarafında ise küresel filonun yanlış hatırlamıyorsam 2,7 milyar ton yük taşıyabilecek bir gemi kapasitesi var. Clarkson verilerine göre 100 bin üzerindeki bir veri ama ticari veri açısından baktığımızda bazı yerlerde kaynaklarda 70-75 bin civarında ifade edilen ticari yük taşıma filosunu ifade ediyorum. Bunların önemli bir kısmı küresel ticaretin %90'a yakınını miktar olarak taşıyor İdem Hanım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu anda filonun %30'u kadar yeni siparişte, yeni inşaada gemi var. Yani sipariş bölü filo, mevcut filo diye baktığınızda önemli bir arz da aslında henüz yapılmakta. Dolayısıyla arz tarafı talebe karşı aslında destekleyici bir boyutu var. Ama geçmiş tecrübelerimize göre bunun anormal bir canlı talebe geçmesi olasılığı görünüyor. Ben en azından öyle görüyorum. Bu savaş olasılıklarını artık kabullenildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla endeksin şu anki yukarı sinyalleri arzdan ziyade bence talep tarafıyla ilintili gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl küresel anlamda daha canlı da olabilir. Ama bu Kanada olayı biraz can sıkabiliyor. Yani Amerika bir tarafta işini bitiriyor, öteki tarafa geçiyor gibi bir
1: Tabii.
0: zombi oyunu gibi bir durum var.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için size güzel bir hafta
0: Rica
1: diliyorum.
0: ediyorum.
1: Oral
0: İyi
1: Erdoğan
0: akşamlar.
1: hocamızı uğurlayalım. Bu arada ben de size şu haberle veda etmek istiyorum. Goldman Sachs'ın 3 ve 6 aylık dolar-TL tahminlerini yukarı yönlü revize ettiği haberimiz. Detaylar haberde. Benden bugünlük bu kadar. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşçakalınız.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg ET Radyo.

İyi akşamlar. 60 dakikaya hoş geldiniz. Önce haber başlıklarıyla başlayacağız. Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program çerçevesinde izlenecek politikalar ele alındı. Toplantıda verimliliği ve rekabet gücünü arttıran yatırımların yanı sıra üretim, istihdam ve ihracatı destekleyecek yapısal reformların hayata geçirileceği belirtildi. İNG stratejisti Chris Turner, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlama kararını değerlendirdi. Turner, Merkez Bankası'nın geleneksel fonlama yöntemine dönüşünün politika yapıcıların mevcut koşullara duyduğu güvenin bir işareti olarak değerlendirilebileceğini ve kararın piyasalar açısından olumlu olabileceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Haziran ayında artış gösterdi. Net döviz açığı bir önceki aya göre 2,3 milyar dolar artarak 205,8 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri anketine göre Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan artışla %32,80'e, hane halkında %0,64 puan artışla 45,58'e çıktı. Piyasa katılımcılarında ise beklenti 0,26 puan düşüşle %23,69'a geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı Amerikan çiftçilerine ve tarım ürünlerine yüksek tarifeler uygulamakla suçladı. Trump, bu uygulamaların iki ülke arasında 60 milyar dolarlık ticaret açığına yol açtığını savunarak 1 Ocak 2027'den itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobil, kamyon, otomotiv yedek parçaları ve çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin %50'ye yükseltileceğini açıkladı.

0: Evet, 60 dakikaya tekrar hoş geldiniz. Bu akşam emtia ile başlayacağız. Emtia tarafındaki görünümü konuşacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte. Zafer Beyciğim, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim aynı şekilde. Şimdi isterseniz petrol fiyatlarıyla başlayalım. Şu anda Brent'te $92.46 seviyesini görüyorum tabelada. Tabii buradaki haber akışı çok değiştiriyor fiyatlamaları ama geldiğimiz noktada geçen hafta $94-95 doğru tırmanan bir petrol fiyatı görmüştük. Şimdi biraz altında ama hala $90'ın üzerindeyiz. Bu ne anlam ifade ediyor? Önümüzdeki dönem jeopolitik riskleri de hesaba katacak olursak ve mevcut haber akışını da düşününce nasıl bir seyir öngörürsünüz petrol fiyatları tarafında?
1: Tabii ki hareketli piyasa var ve hareketli piyasa da devam edecek gibi açıkçası. $90'ın üzerinde bulunmak tüm piyasalar için risk zaten. Bugün bir miktar geri çekimi olduğunu görüyoruz ama hala $90'ın üzerinde bulunmak enflasyon tarafında ve dolayısıyla bütün merkez bankalar üzerinde de baskı oluşturan bir unsur. Peki bu değişecek mi? Açıkçası kalıcı bir anlaşma için görüşmelerde de şu anda çok fazla bir ilerleme yok gibi. Piyasanın beklentisi de orada herhangi bir iyimserlik en azından kısa vadede gözükmüyor gibi. Bu da $90'ın üzerindeki fiyatlamalar.

0: devam edecek gibi gözüküyor. Marjlar oldukça daralmış durumda. Yani aşağı ve yukarı hafif marjlarla içerisine gidiyoruz. Bu da piyasanın aslında beklemeye geçtiğini gösteriyor bize. Orta Doğu'dan gelecek ABD İran arasında bir anlaşma haberini beklemekte. Kötümser bir fiyatlama yapmıyor. Yani 100 doların üzerine yeniden çatışmanın çıkacağını yönelik bir endişeler olmadığı gözüküyor ama bir kalıcı anlaşma olmadan veya yeşil ışık olmadan da fiyatlamaların çok geriye çekilmediğini görüyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler sıkıntılı. Bunlar da arz tarafında endişe oluşturan unsurlar. Rafinerin marjları ciddi anlamda yükselmiş durumda. Bu da tüm piyasalar üzerinde gene baskı oluşturan bir unsur. Bu da petrol fiyatlarının yüksek kalmasına yol açıyor açıkçası. Bütün bunları baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman burada kalıcı bir anlaşma olmadan geri çekilmeyi sanki çok fazla görmeyeceğiz gibi. Eğer bir kalıcı anlaşma da olmazsa hafif hafif yukarı yönlü seyirde devam edecek gibi gözükmekte. Baktığımız zaman da zaten son günlerde yaşadığımız, son haftalarda yaşadığımız görüntüyle örtüşüyor. 95 dolar seviyesi önemli Brent petrol için. Teknik anlamda da burası artık bir psikolojik seviye olmuş durumda tüm piyasa için. Eğer bunun üzerine kapanışlar gelirse yeniden 100 dolar ve üzerine doğru hareketlenmeler görebiliriz diyebilirim. Ama bunun için de piyasa nereye gideceğini bilmiyor. Gelen haber akışına göre hareket ediyor diyebilirim.
1: Şimdi rafineri marjları gerçekten önemli. Oradaki hareketler ciddi baskı oluşturuyor ama bu senaryonun evrilmesi için olumlu ya da olumsuz ne tür haber akışlarına dikkat etmek gerekiyor Zafer Beyciğim? Diyorsunuz ya piyasa yönünü bulamıyor. Hakikaten böyle bir sıkışmışlık orada da petrol tarafında da var. Bunun aşağı ya da yukarı yönü kırılımını ne sebep olabilir acaba?
0: O zaman şöyle söyleyeyim. Eğer Hürmüz Boğazı'nın açılması her şeyden önemli. Yani kalıcı bir anlaşma olmasa bile eğer Hürmüz Boğazı'ndan geçişler tam seviyede %100 başlarsa petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde aşağıya geldiğini görürüz. Neden peki? Çünkü Rusya'nın arzı devam ediyor. Diğer tarafta OPEC tarafında arz artışları gerçekleşmişti. Küresel anlamda talep zayıflıyor ve bu anlamda da fiyatlamalarda geri çekilmeyi göreceğimizi düşünüyorum. Yeniden 80 doların altına hızlı bir geri çekilme gelir. Buradaki en önemli şart yeniden petrol arzının tam kapasite başlaması. Tabii ki tam kapasite başlamayacak, onu biliyoruz. O yüzden de 60 dolar fiyatlamaları, onun altındaki fiyatlamalar çok kolay gözükmüyor aşamada ama 70 dolar fiyatlamasını, 67-70 dolar bandını görebileceğimizi düşünüyorum. Hürmüz Boğazı tam kapasite çalışmaya başlarsa, tam tersi yeniden çatışmalar başlarsa burada 100 dolara doğru gideceğimizi düşünüyorum. Bunun üzerinde eğer çatışmalar gerçekten de şiddetlenirse ve bir anlaşma masası artık ortadan kalkarsa 120 dolar seviyeleri de gündeme gelebilir. Ama şu anki görüntü piyasanın bana söylediği 120 dolar senaryosu, yani en kötü senaryo şu anda gündemde değil. Piyasa 100 dolar ile dediğim gibi iyimser senaryo arasında sıkışmış durumda. Burada da kritik seviye, yani piyasanın ne tarafa gideceğini düşündüğünü, hangi senaryonun daha olasılıklı olduğunu anlamak için de fiyatlamaya bakmak lazım. 95 doların altındaki fiyatlama bize iyimser senaryonun fiyatlandığını gösteriyor diyebilirim ki şu anki görüntü içerisinde de bu böyle gerçekleşiyor ama tam sınıra yakınız, oldukça yakınız. Bunun üzerindeki fiyatlamalarda piyasa panik olmaya başlayabilir. Bunu da not olarak düşmek lazım.
1: Peki şimdi bakıyorum ons altın 4600 doların üzerinde, gramda 7200 lirayı görüyoruz. Geçen haftaki Amerikan hazinesinin tahvil hamlesinin ardından özellikle altın fiyatları tarafında ufak ufak başlayan yukarı yönlü hareketin sert bir şekilde ralliye dönüştüğünü gördük. Ama bu ne kadar kalıcı olur? Bundan sonrasında altının yönü ne olur? Yeni kritik seviyeler nereler? Bu sorular özellikle Türk yatırımcısının hep merak ettiği, yanıtlarını merak ettiği sorular Zafer Beyciğim. Şimdi tabii altınla ilgili çok çeşitli yorumlar yapılıyor ve altını yukarı yönü destekleyen birçok unsur aslında hala yerli yerinde. Mesela merkez bankalarının alımlarından bahsediyoruz. Çin Merkez Bankası'nın alımlarını arttırdığını biliyorduk ama bildiğimizden daha fazlasını da aldığını öğrendik yakın zamanda. Dolayısıyla bütün bunlar nasıl bir yol çiziyor acaba altın için sizce?
0: Yani şöyle söyleyebilirim. Zaten altında böyle bir tepki oluşmasını bekliyordum ben. Yani 4400 seviyelerine kadar gayet makul bir tepki olabileceğini konuşuyorduk zaten. Buradaki bu ekranlarda da paylaşmıştık o beklentiyi. Fakat bu yükseliş gerçekleşirken dolar endeksi ve faizler yeterince tepki vermedi. Yani geri çekimin buralarda çok fazla olmadığını gördük. Ama altın çok daha güçlü bir tepki yaptı ve son olarak da ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil alımlarını arttıracağını açıklaması aslında bütün beklentileri değiştirdi. Bir iyimserlik oluştu piyasada. Ama buna rağmen diğer dolar endeksi olsun, tahvil faizleri olsun, petrol olsun örneğin tepkisiz kalmış olması, aynı seviyelerde kalıyor olması bir miktar soru işaretiydi. Baktığım zaman işlemler tarafında da yani burada gene merkez bankaların alımları olabileceğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi Çin Merkez Bankası'nın 19 tonluk altın alımı çok büyük bir rakamdı. Çok beklenmedik bir rakamdı. Bu kadar yüksek bir alım yapmasını ben de beklemiyordum. Sanki bu alımlar devam ediyormuş gibi Çin Merkez Bankası veya başka bir merkez bankası olabilir. Tabii bütün bunlar bir sadece tahmin. Gerçekleşmeleri görüyor olacağız. Ama şu anda dolar endeksine, faizlere ve petrol tarafına bakınca yani piyasa verilerine baktığım zaman bu kadar sert yükselişi bir an da gösterecek açıkçası bir gerekçe bulmakta zorlanıyorum. Bu da bana ilave senaryolar konusunda Hazine Bakanlığı'nın alımlarının, ABD Hazine Bakanlığı alımlarının etkisini de katadarsak bu kadar yüksek olmasını beklemezdim. Bence önümüzdeki haftalarda Merkez Bankası'nın alımını yaptığını duyacağız. Hem de yüklü miktarda alımlar yaptığını duyacağımızı düşünüyorum.
1: Peki bu noktada altında hangi kritik seviyeleri takip etmemiz gerekir? Veya sizin yıl sonu için altın öngörünüz nasıl Zafer Bey?
0: Hemen söyleyeyim. Kısa vadede baktığımız zaman 4550-4400 bandı artık çok güçlü bir destek haline gelmiş durumda. Yükselişlerde ise 4800-5000 dolar bandını takip ediyor olacağız. Şu anki görüntü 4550 üzerinde kaldığımız için teknik anlamda 4800'lere kadar yükselişi gayet makul karşılarım ben. Ki baktığımız zaman da momentum tarafına da baktığımız zaman da çok güçlü bir momentum oluşmuş durumda. Bu momentumun da bizi 4800 seviyelerine götürmesini beklerim. Diğer taraftan baktığım zaman gram tarafına baktığım zaman orada da 6900-7000 TL seviyesinin üzerindeyiz. Bu seviye uzun zamandan beri geçilmiyordu. Bunun üzerinde kalıcı olmak oldukça pozitif. Burada da yeniden 7600 seviyelerinin ben açıkçası hedef olmasını beklerim. 7600-7800 seviyelerine kadar bir yükseliş olursa burada da çok fazla şaşırtıcı olmaz. Ara seviyede, ara direnç olarak da 7200 seviyelerini diyebiliriz. Zaten tam o seviyelerdeyiz. Bu seviyelerin üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı hep beraber bakıyor olacağız. Aynı altın tarafında da 4000 dediğim gibi 4650-4800 bandı vardı dolar bazında, ons bazında. Bu seviyeleri takip ediyor olacağız ama şu anki görüntü momentum oldukça güçlü. Dediğim gibi arkada çok yüklü alımlar var gibi gözüküyor. Bu da normal veya kurumsal yatırımcıdan ziyade bir merkez bankası hareketi gibi gözükmekte bana ama tabii dediğim gibi bu sadece bir tahmin, göreceğiz.
1: Şimdi gümüşe de altın gibi büyük teveccüh gösterdi geçtiğimiz dönemde yatırımcı, özellikle o kuvvetli yukarı yönlü yükselişlerin olduğu zaman, ama gümüş altından farklı, derinliği daha sınırlı ve dolayısıyla oradaki iniş çıkışlarda çok daha sert oluyor. Ama bu dönemde altın yükselirken gümüşte de benzer bir hareketi görüyoruz. O taraf için öngörünüz nasıl? Gümüş için ne söylersiniz?
0: Gümüş tarafında bir miktar daha çekimserim çünkü bütün bu gelişmeler aslında yani ekonomiye yönelik gelişmeler olduğu için ve gümüş endüstri alanında daha fazla kullanıldığı için sizin de belirttiğiniz gibi aşağı veya yukarı hareketlerle çok daha sert hareketler yapıyor. Örneğin bugünkü harekette gümüşün daha güçlü olmasını beklerdik ama altının daha atakta olduğunu görüyoruz. Bu da bana bir miktar daha aslında dediğim gibi bir anomali olduğunu gösteriyor. Biraz önceki yapmış olduğum yorumları da destekleyen nitelikte olduğunu söyleyebilirim. Yani iyimserlik var ama bu iyimserliğin aslında mevcut verilerden kaynaklanmadığı anlaşılıyor diyebilirim. Peki gümüş ne yapacak? 68-72 dolar bandı önemli bir direnç seviyesi gümüş için. Açıkçası bu tepki hareketinde ben gümüşün zaten 68 dolar seviyelerine kadar gelmesini bekliyordum. Bunun üzerinde çok fazla kalıcı olmasını beklemiyordum. Bundan sonraki hareketlerde yukarı doğru hareketleri olursa sanki gümüş 72 dolar seviyesinin üzerine çok fazla çıkamayacakmış gibi bir görüntü vermekte. Buraya nasıl gideriz? Eğer altında hareket gerçekleşirse biraz önceki konuştuğumuz 4800 hareketi, burada da 72 dolarlar seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Bu altın gümüş rasyosunu belki 66'lar 65 seviyelerine doğru çekebilir. Ama onun üzerindeki bir hareket şimdilik çok fazla gözükmüyor. Sanki gümüşün hareketi, o iyimserliği bir miktar daha ötelenmiş durumda. Burada eğer ancak olumlu hareketi gümüş tarafında, petrol fiyatlarında geri çekilmeyi görürsek, yeniden 80 dolar altında petrol fiyatı görürsek, dolar endeksinde bir gerileme görürsek, faizlerde bir gerileme görürsek, o zaman gümüş tarafında bir miktar daha güç toplanma görebiliriz. O zaman altın gümüş rasyosu 60'ları konuşabiliriz ama şimdilik bu bir miktar ertelenmiş gibi gözüküyor.
1: Bir başka endüstriyel emtia bakır tarafında da bu yılın geri kalanına ilişkin pozitif yorumlar duyuyoruz. Siz de benzer görüşte misiniz? Bakır fiyatları açısından öngörünüz nasıl yılın geri kalanı açısından?
0: Ya bakır fiyatlarında zaten ben herhalde 1,5 seneyi geçtim. 1,5 seneden beri zaten pozitif görüşüm devam ediyor da. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de aslında hem uzak doğuda Çinli elektrikli araç üretiminin ciddi anlamda büyümesi, sektörün büyümesi, yenilenebilir enerji sektörünün tüm dünyada ciddi bir talep gösteriyor olması, ki hem Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ABD-İran savaşı bunları çok daha fazla arttırmış durumda ve devam edecek gibi gözükmekte. Ve son olarak da yapay zeka altyapısı. Eğer ne kadar yapay zeka tarafında dalgalı bir seyir görsek bile, son dönemde bir miktar satışlar görsek bile, oradaki yatırımlar devam ediyor. Yani reel bir yatırım var. Ve bütün bu sektörlerin de ortak noktası aslında bakır. Bu baktığımız zaman da arz ve talep tarafındaki büyüme, talebin arzdan çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ve önümüzdeki dönemde de gelen raporlar bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de bu devam edecek. Yatırımlar da devam ediyor ki yatırımlarda zaten hemen 6 ayda 1 senede gerçekleşecek yatırımlar değil. En az 2 senelik, 3 senelik, hatta 5 yıllık yatırımlar gerçekleşiyor bu tarafta. Ve bu bize de bunu şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde şu anki konjonktür devam edecek. Hatta belki artarak devam edecek. Bundan daha kötü olmayacak. Ve böyle bir durumda dünyanın büyümesini de yapay zeka altyapısı sektörü karşılayacağını göz önüne alırsak, ben bakırdaki pozitif düşüncem hala devam ediyor. Bence güçlü seyir önümüzdeki dönemde de devam edecek. Tabii ki geri çekimler olacaktır ama bu geri çekiminin diğer endüstriyel metallere göre daha az olacağını düşünüyorum. Ve hem yapay zeka sektörü, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji sektöründeki talebi takip edilerek ben buradaki eğilimin de yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum.
1: Çok kısacık son olarak öyle çok konuşmadığımız bir emtia yatırım tarafında şekeri sormak istiyorum size. Yani tarihsel olarak böyle nadiren gördüğümüz bir yukarı yönlü hareket var orada. Tabii Türkiye'de yani şeker fiyatları açısından çok bir anlam ifade etmiyor bu küresel taraftaki gelişme, zira bizde kota var vesaire, ama yatırımcısı açısından çok enteresan bir hareket. Nasıl değerlendirirsiniz Zafer Bey?
0: Şimdi o zaman bunun iki tane açıklamasını söyleyelim. Öncelikle Brezilya'dan başlayacağım. Dünyanın en büyük şeker üreticisi Brezilya. Öncelikle bunu söyleyelim. Ve sonrasına baktığımız zaman da şeker aynı zamanda, yani şeker kamışından üretiliyor Brezilya'da. Ve üreticiler bunu ya etanol üretimi için kullanıyorlar ya da şeker üretimi için kullanıyorlar. Etanol fiyatları yüksekse etanol üretiyorlar, düşükse şeker üretiyorlar. Şimdi baktığımızda son dönemde petrol fiyatları 90 dolara, 100 doların üzerine çıkmıştı geçtiğimiz günler dönemde, bu senenin başlarında. Sonrasında şu anda da 90 dolar civarında. Böyle olunca üreticiler etanol üretiyorlar. Etanol üretmek de şu anlama geliyor: daha az şeker üretiyorlar ve şekerin arzı azalıyor. Tabii aynı zamanda Brezilya'yı konuştuk. Brezilya aynı zamanda El Niño'nun en fazla etkilediği ülkelerin içerisinde yer alıyor. El Niño etkisi şu anda bütün dünyayı etkisi altına almış durumda. Mesela 2027'nin başına kadar da devam etmesi neredeyse kesin gibi bakılıyor. El Niño ne demek? Hava sıcaklıklarının daha yüksek olması demek, yağışların daha az olması demek. Evet, Brezilya'da maalesef bundan olumsuz etkileniyor. Daha düşük yağışlar oluyor. Bu da keza gene şeker rekoltesini düşürüyor. Yani hem petrol fiyatı hem El Niño etkisi dediğimiz zaman şeker fiyatları da bununla beraber yükseliyor. Bu devam edecek mi? Petrol fiyatları bu seviyede kalırsa evet, devam edecek. El Niño 2027'nin başına kadar devam ediyor. Yani çifte etkiyi şeker fiyatlarında görmeye devam edeceğiz. Bu sadece şeker fiyatlarında değil. Şunu bunu da söyleyeyim. Brezilya aynı zamanda dünyanın en büyük kahve üreticisidir. Kahve de bundan etkileniyor. Bunu da not olarak düşünün ki zaten güçlü seyri orada da görüyoruz. Peki sadece kahve mi? O değil. Hemen onu da ekleyeyim. Mesela kakao, Batı Afrika da bundan olumsuz etkileniyor. Kakao fiyatlarında aynı etkiyi görüyoruz. Güneydoğu Asya olumsuz etkileniyor El Niño'dan. Yağışlar daha düşük. İşte Hindistan'da muson yağışları azaldı. Pamuk bundan olumsuz etkileniyor. Pirinç bundan olumsuz etkileniyor. Buradaki fiyatlamaların yukarı doğru gittiğini gördük. En sonunda buğday ve mısır. Bunlar kısmen daha az etkileniyorlar ama bunlarda da etkiyi görüyoruz. Avustralya mesela dünyada en fazla etkilenen ülkelerde. Buradaki buğday ve mısır tarafında rekolte düşüşleri var. Avrupa'da sıcakları gördük. Bunlar da etkileniyor. Aslında sadece şeker değil. El Niño etkisi her yerde hissediliyor ama şeker özelinde petrol etkisini de görüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Zafer Beyciğim. Ağzınıza sağlık. Sayenizde bilgilendik birçok emtia hakkında. Sevgili Zafer Ergezen'le birlikteydik efendim. Şimdi 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program az kaldı yayınlanacak önümüzdeki günlerde. Ama öncesinde Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun Ağustos toplantısında OVP hazırlıkları kapsamında temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri değerlendirildi. Konuyla ilgili haberimizi izleyelim. Ondan sonra da üzerine konuşalım.
2: Reklam. Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı F İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
5: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
6: Beklentisi var. Biz de Bloomberg TT olarak sektör temsilcilerine beklentilerini sormak istedik. Bugün bu vesileyle Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği AYSAT Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sait Salıcı ile birlikteyiz. Sait Beyciğim, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
6: Stüdyoya.
7: Çok teşekkürler.
6: Ayağınıza sağlık. Sağlık.
7: Yayınlar diliyorum.
6: Şimdi biraz önce konuşuyorduk yayından önce, işte 21 kere OVP açıklanmış, baktım diyor, evet. Sait Bey. Bir kez daha yakından takip edeceğiz.
7: Evet.
6: Bir kere sizin sektör olarak beklentiniz nasıl şekilleniyor bu yeni açıklanacak OVP'den? Oradan başlayalım. Ondan
7: tabii
6: sonra
7: ki
6: da biraz durum tespiti ve geleceğe dair öngörü paylaşalım.
7: Tabii ki olur. Ya şimdi dediğiniz gibi 21 kere açıklandı. Herhalde 1 Eylül'de tamamıyla açıklayacaklar. Biz artık son OVP, yani artık uygulanabilir, uygulanan son OVP olmasını düşünüyoruz. Öyle umut ediyoruz. Çünkü bugüne kadar baktığımızda ne enflasyon açısından, ne işte sanayici, emek yoğun işletmeler açısından, hani o belirlenen OVP'deki o programlar çok güzeldi aslında. Teoride çok güzel bir şekilde açıklandı ve bizi de çok umutlandırdı. Fakat pratikte ne kadar etkili oldu? Olmadı. Aslında biraz bunu konuşmak lazım. Yani sadece oradaki verilerin açıklanması, planların yapılması, belirlenmesi, evet güzel. Evet, çünkü sanayicinin ve ekonominin bir pusula ihtiyacı var. Hı hı. Yani bir şekilde onu takip etmesi lazım. Bunu da pusula diyoruz. Ama 21 kere açıklanmış ve bunun hani ne kadar uygulanabilmiş, yani konuşulan, özellikle de sanayici açısından, emek yoğun sektör sanayicisi açısından ne kadar uygulanmış, uygulanmamış. İnşallah bizi duyarlar. Daha çünkü tam açıklamadılar. 1 Eylül'de açıklanacak. Yani bizim gerçekten çok ihtiyacımız var. Bunun sanayiciye, emek yoğun sanayiciye menfaatli bir OVP olması açısından.
6: Mesela nelere ihtiyaç var? Yani biraz detaylandırırsak teşvik midir, strateji midir, plan mıdır, program mıdır? Nedir beklediğiniz?
7: Şöyle aslında, yani böyle sıralamaya koyarsak aslında ilk şu andaki, hani çünkü yüzdük yüzdük sonuna geldiğimiz için,
6: hı hı,
7: şu anda bir kere sanayici denizin içine girmiş ya da suyun içine girmiş, burnunu kapatmış, nefesini tutuyor. Hani artık dayanacak gücü kalmadı. Yani son virajda. Ki bunu da görüyoruz yani. Top Başkanımız, Rıfat Başkan konuşuyor. İşte Sanayi Odası, Ticaret Odası Başkanlarımız konuşmaya başladı artık. Çünkü sanayicinin özellikle de finanse ulaşımı, biz bunları daha önceki yayınlarımızda hep söylüyorduk. Biz para istemiyoruz. Yani biz sadece bir program istiyoruz. Yani bir stratejik plan istiyoruz diyorduk. Tabii ki şimdi artık ilk elzem taraf da finans oldu. Para ulaşımı oldu. Paraya kolay ulaşım olması gerekiyor. Evet, bir uygulanan bir kredi sistemi var,
6: hı hı,
7: ama çok yüksek. Yani karlar, karlılıklar onları ödeyecek şekilde bir kredi ortamı değil, bir rakam değil. Dolayısıyla hani burada uzun vadeli ilk elzem olarak yapılması gereken kredi verilip, ucuz kredi verilip sanayiciyi tekrardan bir ayağa kaldırmak.
6: Hı.
7: Yani bir silkelemek. Çünkü öbür türlü kendi haline bırakırsak burada bayağı bir, yani yıl sonunu bekleyen, kapatmayı bekleyen, yıl sonunu hatta belki de çıkaramayacak da bir sürü sanayicimiz var. Onun için de burada ilk şey finansa ulaşım çok önemli. Ve burada da mesela bugün birkaç bankacıyla görüştüm. Özellikle hani bu faizin yani vadeli mevduatın ortadan biraz daha düşmesi, onun oranlarının yüksek olması tabii ki etkiliyor. Hep söylüyoruz yani bir burada faaliyet dışı bir karın, faaliyet dışı bir kardan fazla olduğu bir yerde kimse parayı çıkartmıyor kasasından ya da bankasından. Dolayısıyla şimdi onun düşüşü birazcık etkiledi insanları. Evet, bu parayı alıp başka bir yere yönlendirmemiz gerektiğini, başka bir şekilde ekonomiye katmamız gerektiğini insanlar ufak ufak bugün farkına vardı. Bu düşüş devam ederse özellikle vadeli mevduat tarafında o para anladığım kadarıyla birazcık da ekonomiye dönüşecek ve canlandıracak.
6: Peki diğer enflasyonu taraftan, ne yapacağız bu arada? İşte, yani o, enflasyon orası, için öngörünüz nasıl?
7: Orası bizim gerçekten en böyle...
6: yani enflasyon hani, yüksek olduğu için faizler yüksek ya o açıdan sonra.
7: Şimdi bir kere zaten şu anda hep dert ne, enflasyonla mücadele, enflasyonla mücadele. Hı-hı. Şimdi enflasyonla mücadele yapılırken eğer ana sanayiyi kaybedersek yarın bu enflasyon istenen seviyeye geldiğinde hani ana sanayide üretecek, çalışacak, hani burada tekrardan ürettirecek insanları bulamazsak o daha kötü. Yani aslında bunu paralel yapmak lazım. Evet, doğru bir strateji belki, doğru bir planlama şu anda ilk şey enflasyonu düşürme. Ama enflasyon ateşini söndüreyim derken üretimi söndürürsek bu sefer tekrardan bulmak çok zor olacaktır üretimi.
6: Şu üreticini. Anda finansmana erişim bir numaralı problem. Buna uygun bir program öngörüyoruz
7: evet,
6: dediniz.
7: Evet, kesinlikle.
6: Başka özellikle sanayicinin beklentileriniz, mesela sizin sektörünüz özelinde, emek yoğun sektör
7: evet,
6: dediniz.
7: Evet.
6: Burada da yapılan açıklamalar sektörel olarak bazı çalışmaların yapıldığı
7: evet.
6: noktada. Bilmiyorum sizlere danışıldı mı, bu noktada taleplerinizi nasıl belirttiniz ama kendi sektörünüzün özellikle finansmana erişimle birlikte ne ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz bu konjonktürde?
7: Bir kere şöyle artık şunu bilmek gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Biraz zor oluyor bunu anlamak ama artık ister istemez insanlar anlamaya başladı. Artık bir kere her şey eskisi gibi olmayacak. Yani çünkü bir eski bizim hep sığınağımız olmuştur. Yani geriye özlem, geçmişe özlem. Hı hı. Sanayide de, üretimde de bunlar bizim içimizde hala vardı arkadaşlarımız ama artık bunun böyle olmayacağını, bu yaşananın, son 3 yılda yaşananın artık kriz olmadığını, bunun gerçek normale dönmesi gerektiğini, yani aslında bir hayaldi, bir rüyaydı bu yaşanan pandemi sonrası süreç, artık gerçek normale dönmesi gerektiğini insanlar anladı. Ve gerçek normalden ziyade yani bu dönüşüm süreci biraz sancılı oluyor pandemi. Yani her açıdan. Yani adaptasyon süreci ve işte tekrardan uygulama, onu tekrardan yapılanma, bu çok zor oluyor. Çünkü konfor alanı her zaman garanti yerdir insanların. Dolayısıyla sanayide de böyle. Yani tekrardan yer değiştirmek, tekrardan işte bir yatırım yapmak, hele bu ortamda yani çünkü bir güven ufku kalmadı. Yani kuzeyde savaş var, güneyde savaş var. Yani insanların yatırım hevesi de teşviğe kırıldı. Bizim buradaki ikinci beklentimiz de, tabii ben hep şey söylüyorum, ön tekerlek nereye gidiyorsa arka tekerlek de oraya gidiyor. Yani ekonomi yönetimi bize stratejik bir plan, yol haritası çizdiği zaman en azından moral motivasyonla, yani evet ya biz sizin arkanızdayız, tamam onu zaten her zaman söylüyorlar, yanınızdayız. Ama evet yanımızdasınız ama yine aynı, değişen bir şey yok. Ne yaptık? Yani bir şey yapamadık. Yani dolayısıyla burada eğer bu sektörler bu OVP'de de gözden çıkarılacaksa, bunu da söylenmesi gerekiyor. Yani orada bir maddede diyecek ki biz emek yoğun sektörler artık bu ülkede pahalı, yapılmayacak ya da az yapılacak ya da şu şekilde yapılacak. Ya da 3 yıla kadar siz toparlayın kendinizi artık alın bu finansal şeyinizde, desteğinizi de bir şekilde toparlayın, düzlüğe çıkın. Yeni bir yol haritası çizin diye. Bu da bir yöntemdir. Ama yani tercih etmediğimiz bir yöntem sonuçta çünkü oralar kolay kurulmadı. Hep söylüyoruz yani her fabrika bir kaledir. Yani bunları kapatmak, bunları tekrardan lav etmek çok kolay bir şey değil yani.
6: Peki şu anda ayakkabı, yan sanayi sektörüne baktığımızda ne kadar bir büyüklükten bahsediyoruz? Yani kalabalık bir yapıdan mı bahsediyoruz? Mesela kaç tane şirket var? Hali hazırda büyüklük nasıl? İhracat potansiyeli nasıl? Biraz rakamları öğrenebilir miyim?
7: Tabii ki şöyle Hande Hanım, bakın ayakkabı ve ayakkabı yan sanayi bunlar birbirini tamamlayan, bağlayan sektörler. Dolayısıyla ikisini beraber ve etrafındaki mal aldığı tedarikçilerle beraber bence yaklaşık bizim hesaplarımıza göre 800 bin ile 1 milyon arasında bir istihdam sağlıyor. Dolaylı yoldan istihdam sağlıyor. Hani bunun gerilemesi, bunun azalması, bunun kaybetmek gerçekten bizim açımızdan çok üzüntü verici bir
6: kaç
7: durum
6: olur.
7: Kaç
6: tane şirket bu istihdamı sağlıyor şu an?
7: Yani şöyle toplamda Türkiye genelinin işte baktığımızda yaklaşık 20 bin üzerinde şirketimiz var. Hı hı. Ayakkabı yan sanayi irili ufaklı olarak büyük firmalarımız var, büyük şirketlerimiz var. Bunlar tabii ki hep ana sanayimiz önemli ama yan sanayimiz de çok kuvvetli. Hı hı. Orada da çok iddialıyız, güçlüyüz. Fakat bu pazarı bir şekilde kaybediyoruz. Elimizden sabun gibi kayıyor. Niye kayıyor? Çünkü biz rekabetçiliğimizi kaybettik artık. Yani genel giderler, hayatın pahalılığı, hatta çok pahalılığı Türkiye'nin üretim tarafında bunu kaybettik. Bunları mecburen bir şekilde ister istemez kapatmak durumunda kalınıyor ya da işten vazgeçilmek durumunda kalıyor. Dediğim gibi burada sadece stratejik planlama, bir yol haritası çok önemli olacaktır bu sürecin şey geçişin yani çok şey atlatmadan, çok zarar verilmeden sektörlere ve kişilere zarar verilmeden atlatılması çok önemli.
6: İhracat yapıyor mu sektör?
7: Tabii ki yapıyor. Tabii ki yapıyor. İhracat da iyiyiz tabii ki ihracat
6: tarafında. Ne kadarlık bir ihracat
7: yani şöyle ayakkabı olarak baktığımızda 2 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihracat rekorunu kırmıştı. 1,5 milyar dolarla ve en çok çift adet olarak da ayakkabı satışında böyle bir ihracat rakamı olmuştu. Ama tabii direkt yan sanayiye baktığımızda yan sanayinin çünkü 39 parçadan oluşuyor ayakkabı. Yani taban başka bir gitipten çıkıyor. Derisi başka bir gitipten çıkıyor. Bağcık başka bir yerden çıkıyor. Sonuçta hepsi ihracat ihraç oluyor ama hani onları tek bir rakamda topladığımızda aslında bence 1,5 milyardan daha çok bir rakam tutuyor. Ama onları tek tek bir araya getirip de ayıramıyoruz. Yani orada yapılan ihracatın bunun sadece ayakkabı için mi gitti ya da başka bir şey için mi gitti diyelim, bir bağcı diyelim. Bunlar yapılıyor ama ciddi bir ihracat potansiyelimiz var. Yani Türkiye'de artık şuna karar vermemiz lazım. Artık biz ucuz ürünlerdeki rekabetçiliğimiz bitti. Hı hı. Artık değerli ürün, katma değerli ürün hep konuşuyoruz. Bunun rekabeti üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Bununla ilgili teşvikler, bununla ilgili destekler çıkması lazım. Yani 6. bölgelere gönderip al sana işte bina veriyoruz, arsa veriyoruz, fabrika yeri veriyoruz. Artık bu bitti. Bunu artık sanayici gitmiyor. Yani 6. bölgenin sınırındaki şehirdeki insanlar gidip 6. bölgede teşvik için yani bir saat ulaşımdaki yerde artık gitmiyorlar. Niye? Çünkü burada artık rekabetçilik tarafını çok ciddi şekilde kaybettik. Ve bu algı da insanlara gerçekten yurt dışındaki insanların evet Türkiye pahalı. Hı-hı. Pahalı algısı. Bu algıyı da tekrardan kafalardan silmek de çok uzun zaman geçecektir. Dolayısıyla bizim az önce konuştuğumuz gibi dönüşüm sürecinde tekrardan yeni katma değerli ürünlerle onların karşısına çıkmamız lazım. Belki başka pazarlara çıkmamız lazım. Hı-hı. Yani Amerikan rüyası bitti artık. Yani ben üretiyorum, satıyorum, ihracat yaparım, pazar bulurum, işte benim ürünüm bu. Amerikan rüyasını artık unutacağız. Yeniden Türkiye kendine güzel bir Türkiye rüyası çizeceğiz. Ve buradaki güçlü kaslarımızı, güçlü yanlarımızı hep birlikte oturup karar vereceğiz. Yani evet. Türkiye gerçekten de özellikle ayakkabı sektörü tarafında ve deri de, deri üretiminde çok güçlü, çok katma değerli ürünler üretecek ve potansiyel bir yapıya sahip. Yani bunu da mutlaka göz ardı etmememiz lazım. Yani güçlü kaslarımızı artık çalıştırıp bir şekilde onun üzerinden yol belirlememiz gerekiyor.
6: Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum.
7: Biz teşekkür
6: kolaylıklar
7: efendim.
6: Diliyorum. Sağ ben olun. Eminim tüm sektörlerimiz bu dönüşüm sürecini sağlıkla geçirecekler ve yepyeni bir model yaratacaklar. Hiçbir şey olmasa bile zor da olsa bu farkındalığa sahip olmak evet. Bugün bence tüm Türkiye'nin üretimi açısından önemli. Sağ olun, var olun.
7: Sağ olun.
6: Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Efendim Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Aysat Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı ile birlikteydik. 60 dakika devam edecek. Bir kısa reklam arasına gidiyoruz ama.
8: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Evet, İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken ve Hürmüz kapalıyken lojistik tarafında da büyük problemler var elbette ki. Kıta Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener'le beraberiz. Emre Beyciğim, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayına.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar, sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle bir mevcutta son bir ayda hava, kara ve deniz yolu navlunlarında son durumu dinleyelim sizden. Tablo bize ne gösteriyor?
1: Önce deniz yolundan başlayayım dilerseniz. Çok enteresan bir tabloyla karşıyayız. Çünkü tüm destinasyonlarda normal şartlarda fiyatlar hep birlikte artıp düşerken

0: son bir ayda özellikle Pasifik, yani Çin'den Amerika'ya ve kıtasına bir artış söz konusu. Ama aynı şey Çin'den Avrupa'ya olan alımlarımız söz konusu değil. Yaklaşık %20'lik bir düşüş oldu son bir ay içerisinde. Örneğin Şanghay'dan Akdeniz bölgesine yapılan tükemelerin maliyeti. Ama en az o kadar artışı değil mi? Üzerindeki artışı da Şanghay'dan beğeniyorum. Herhalde görüyorum. İlk defa bu kadar ciddi bir ayrışma söz konusu oldu alımlarda. Uzun zamandır tüm destinasyonlar aynı şekilde, aynı yönde, aynı oranda artış ve düşüş olarak anlatırlarken böyle bir ayrışma söz konusu. Önce onu söyleyeyim. Onun ötesinde hava kargo alımları aşağıda stabil gidiyor. Biraz artış oldu tabii ki yakıt maliyetleri durum sonrasında. Ama sonrasında stabil bir durumumuz var. Ama yakıt
1: Sesiniz,
0: maliyetleri.
1: çok özür diliyorum, sesiniz biraz zor geliyor. O yüzden arkadaşlarım tekrar bir bağlantı yapsınlar. Telefonu alalım gerekiyorsa Emre Bey'i. Halihazırda mevcut hava, kara ve deniz yolu navlumlarında son duruma bakıyorduk. Özellikle deniz yolu tarafında diyor sevgili Emre Eldener. Daha önce görmediğimiz bir tablo var. Tabii bu tablonun bundan sonra nasıl şekilleneceği, özellikle Türkiye'nin ihracatına nasıl yansıdığı da son derece önemli. Birazdan ona da bakacağız. Ama onunla birlikte biliyorsunuz son olarak Başkan Trump'tan bu Kanada'ya ilişkin bir yeni tarife mesajı geldi. Özellikle tarım ürünlerinde yüksek tarifeler uygulamakla suçladıktan sonra Başkan Trump Kanada'yı dedi ki 1 Ocak 2027'den itibaren belli başlı alanlarda, ürünlerde gümrük vergisini %50'ye yükselteceğiz. Bunun da Türkiye ihracatı açısından önemi olacak. Onu da soracağım. Emre Bey galiba tekrar hazır. Telefon
0: Evet.
1: hattımızda şu anda. İsterseniz kaldığınız yerden devam edelim. En son navlun görünümünü konuşuyorduk ama onunla birlikte sizi beklerken aynı zamanda bu yeni dönemde bizim ihracatımızı etkileyecek gelişmeleri de konuşalım istemiştim. Akabinde onu da konuşalım.
2: Tamamdır. Teşekkürler. Biraz önce bahsettiğim gibi özellikle navlunlarda destinasyon bazlı bir ayrışma var. Yani Şangay'dan örneğin Los Angeles'a veya Amerika kıtasına yapılan yüklemelerde fiyatlarda artış gözlenirken son bir ayda özellikle Avrupa'ya Akdeniz bölgesine yapılan yüklemelerde ise düşüş görüyoruz. Bu çok farklı bir durum. Çünkü geçmiş aylarda bütün bu hatlar birbirine paralel hareket ediyordu. Yani biri yükselirken hepsi yükseliyor veya düşüyordu. Genelde de yükseliş söz konusuydu aslına bakarsanız. İlk defa özellikle Uzak Doğu'dan Avrupa'ya yapılan yüklemelerde bir navlunlarda bir düşüşü görüyoruz. Onu ben özellikle altını çizmek istedim. Yani bizim burada özellikle Uzak Doğu'dan ham madde ağırlıklı bir ithalatımız olduğunu düşünürsek özellikle ihracat amaçlı kullanılan ham madde ithalatında bir maliyette bir avantaj söz konusu oldu bu haliyle navlunlarda.
1: Güzel haber. Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu düşünüyorsunuz peki?
2: Zaten aslına bakarsanız problem de bu. Herhangi bir navlunu uzun vadeli düşünemiyoruz. Yani aslında Türkiye ihracatçısı açısından en büyük risk navlunun kendisinden ziyade öngörülemez olması. Yani uzun transit süreli uzak pazarlarda ihracatçı artık hem ürün maliyetine hem navluna hem enerjiye hem sigortaya ve tabii ki potansiyel gecikmeleri de dikkate alarak bir hesaplama yapmak zorunda. Navlunların öngörülemez olmasından kaynaklanan bir problem yaşıyor. Zaten baktığınızda birçok kurumsal şirket Türkiye'de normalde yıllık olarak özellikle ihracatta navlunları bir yıllığına sabitleyip bu şekilde bütçelerini yaparak yoluna devam ediyorken maalesef bu sene çok çok büyük şirketler dahi ya spot navlun talepleriyle piyasadalar veya en fazla bir belki çok nadir olmakla beraber 2 aylık navlun sabitlemelerini yapabiliyorlar. Maalesef çok farklı bir piyasayla karşı karşıyayız. Herkesi yoran bir şey. Çünkü neden? Düzenli bir şekilde piyasadaki navlunları kontrol etmeniz, teklif toplamanız, bunları değerlendirmeniz ve buna göre tekrardan yükleme organizasyonlarını

0: belgide her ay değişen bir takım tedarikçilerle yapmanız gerekiyor. Bu da yorucu bir süreç açıkçası.
1: Peki bu Amerika'nın Kanada'ya uygulayacağını söylediği yeni gümrük vergisi meselesi acaba bizim ihracatçımıza bu sizin bahsettiğiniz geri çekilme gibi bir katkı koyabilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz oradaki süreci?
0: Açıkçası bu bizim ihracatçımız açısından bir fırsat olabilir mi? Olabilir. Burada iki tane konu var. Birincisi aslına bakarsanız Türkiye ile Kanada arasında oldukça kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması için müzakereler başladı. Kanada'nın resmi verilerine göre 2025'te Türkiye'den Kanada'ya yapılan ihracat toplam 4.3 milyar Kanada doları, yani yaklaşık 3 milyar Amerikan doları civarı, hatta bunu da geçmiş vaziyette. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın ticaret geriliminin yaşandığı böyle bir dönemde Türkiye ile Kanada arasında bir serbest ticaret anlaşması müzakeresinin başlamış olması da çok enteresan bir şekilde zamanlaması çok uygun olan bir durum. Bizim yani Türkiye'nin Kuzey Amerika'daki ticaret ağını çeşitlendirmesi açısından da ben bunu önemli görüyorum. Peki Türkiye ihracatçısı açısından hangi sektörlerde potansiyel var derseniz, özellikle metal ürünleri, makine ve ekipman, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya, dayanıklı tüketim, mobilya, hatta kısmen tekstil, hazır giyim, gıda, kimya, plastik, yapı malzemeleri gibi alanlarda ürün bazlı çok ciddi fırsatlar karşımıza çıkabilir önümüzdeki günlerde. Eğer ki bu gümrükler karşılıklı olarak uygulanan %50 gümrük vergileri devam ederse bence çok enteresan bir takım fırsatlarla karşılaşabiliriz.
1: Peki Emre Beyciğim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Kıta Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener'le birlikteydik. 60 dakikayı bitirirken güzel bir röportaj sunuyoruz sizlere. Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi dünyanın karşılaştığı en büyük enerji krizi olarak tanımlıyor. Güzel bir röportaj, bununla tamamlayalım. İyi akşamlar diliyorum. Saat 21'de Ekonomik Görünüm'de yeniden birlikte olacağız.
2: Şimdiye kadar dünyanın karşılaştığı en büyük enerji krizi. Ve bu uzun sürecek. Ve maalesef gerçekleşiyor. Ve Hürmüz Boğazı kapandı, açıldı, kapandı, açıldı. Ben artık Hürmüz Boğazı'nın eskisi günlere dönmesinin zor olacağını düşünüyorum. Ve bunu da şöyle, yani Türkçeden çevirdik İngilizce, yani vazo kırıldı. Yani artık vazo kırıldı. Bir kırılan bir vazoyu bir daha Uhu'yla bir yere birleştirip aynı hale getiremezsiniz. Hürmüz'e olan güven bitti. Yani şöyle düşünün. Bütün dünya ekonomisi 50 kilometrelik bir boğaza, bir şeye bağlı. Orası kapandığı zaman her şey felcere ki uğradı. Ben artık eski günlere dönmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten şu anda görüyoruz, Şubat'tan buraya geçen zaman zarfında gelişmelerin hepsi bu benim söylediğim vazo kırıldı teorisine uyuyor, anlaşma oluyor, anlaşma bir şey yapılıyor. Belki bir sürü insan İran'ın daha önceden pes edip, mesela Venezuela'nın öyle bir durumda olacağını düşündü ama oraya gelmedi. Ve şimdi şu oluyor, benim de biraz bugünlerde fazla seyahat etmemi ve edecek olmama nedeninde şu Açıl Bey, artık ülkeler mevcut enerji politikalarını ve partnerlerini gözden geçirip yeni enerji stratejiyle gündeme geliyorlar. Ve şu anda size şunu söyleyebilirim, en fazla aranan şey enerji dünyasında, gözden geçirip yeni enerji strateji mi değil, yenilebilir değil, en fazla aranan şey, en fazla ihtiyaç duyulan şey tek kelimeyle güven. Yani insanlar artık güvenebilecek partnerlerini arıyorlar. Yani kendisine enerjiyi bir silah olarak kullanamayacak partner. Mesela ben sizden diyelim bir nükleer santral alacağım. Siz bana bunu 10 liraya satıyorsunuz. Öbürsü de diyelim 15 liraya satıyor. Ama ben sizden normalde size almam lazım. Ucuza veriyorsunuz. Ama ben sizin bu nükleer santrali anlaşmamızı ileride bana karşı silah olarak kullanabileceğini düşünürsem 15'e gidiyorum. Yani bir enerji, bir risk premium burada doğuyor. Savaş önce

0: 25 milyon varillik günlük, şu anda 15 civarında. Yani bu orada bir tamamıyla herkesi ikna edecek, bir barış olması kısa dönemde bana biraz zor. Keşke olsa. Bir de şu, yani ülkeler belki anlaşabilirler kendi aralarında şu bu, ama bunu piyasalara ikna ettirmek lazım. Yani bu adamların böyle gemiler, tankerler milyar dolarlar mertebesinde. Kimse onları ve oradaki mürettebatı riske atmak istemiyor. O yüzden bu biraz zaman alacak gibi. Biz ciddi anlamda petrol kaybettik bu Hürmüz'den. Ama bazıları diyorlar ya sen büyük bir risk var diyorsun ama fiyatlar hala 100 doları bulmadı. Şu anda 95 dolar civarında. Bunun da nedeni şu Açıl Bey. Bu savaş başlamadan önce, 28 Şubat'tan önce dünyada muazzam bir petrol arzı fazlalığı vardı. Evet, ya ben buraya nereye satsam diye adam herkesin petrolü var ve büyük bir fazlalık vardı ve savaş başlayınca bu arzı yavaş yavaş, yani fazlalığı yavaş yavaş şey yaptık, yani cepteydi, onu kullandık, artık onun sonuna geliyoruz. İkincisi, sizin dediğiniz gibi ben 11 Mart'ta açıkladım, 400 milyon varil piyasalara stokları şey yaptık, bu da sonuna geliyor. Yani iki tane bizim kullandığımız bir şey vardı, bir
1: rahatlatıcı
0: şey vardı, bir orada bir yastık vardı, ha, yastık diyorum, tamam, rahatlatıcı yastık vardı, bu yastıkları kaybediyoruz. Şimdi üretim artışı geliyor birazcık şuradan birazcık burada, ama bu şey, yani devede kulak deriz ya, o şeye baktığınız zaman açığa göre. O yüzden benim en büyük kaygım, eğer kısa bir süre içerisinde bu Hürmüz Boğazı en azından nispi bir rahatlama olmazsa ciddi bir sorunla karşı karşıya alacağız. Bu bir. Daha da önemlisi, sizin yine çok güzel söylediğiniz, yani bu ham petrol başka bir şey, rafineriler başka bir şey. Şimdi rafineriler bir kere rafine edilmiş ürünler, yani jet yakıtı diyelim, dizel ve diğerleri. Bunlar stoklarda fazla yoktu. Oradan bir sorun var. İkincisi, en önemli rafineri ürün ilacatçısı Rusya, dediğiniz gibi savaş sırasında çok ciddi anlamda Rus rafineleri yara aldı. Bundan dolayı orada bir şeye giriyoruz. Artı bazı ülkeler, Çin, bir kere gördük, Hindistan, bunlar da rafine ürün ihraç ediyorlar. Bunlar da önce kendim diyerek bu ihracatları kısıyorlar. Hepsini bir yere koyduğumuz zaman özellikle dizelde ve jet yakıtında sorunlar ham petrolden daha şu anda acil bir durumda diyebilirim. Piyasaya saldığımız zaman 20 dolar aşağı indi ve bizim müdahaleden sonra. Bu bizim mevcut stoklarımızın %20'si. Daha %80'i hala cepte duruyor. Belki böyle bir ihtiyaç olursa ileride tekrardan bunu da piyasaya sürebiliriz. Ama benim en büyük şu andaki baş ağrım ham petrolden ziyade rafine edilmiş dizel, jet yakıtı ve mevcut şeyleri büyük bir oranda rafinelere tam kapasite çalışıyorlar. Mesela bu Avrupa'ya çok sürpriz bir yardım geldi. O da Nijerya'dan. Orada Dangote rafinerisi var. Oradan bir yardım geldi. Artık bundan da sonuna gelmiş durumdayız.
2: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Yeter. Herkes sussun, bu sefer ben konuşacağım. Her kafadan bin ses of çıldıracağım. Biz o masaldan kovulduk be çoktan.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg ET Radyo. Yaklaşık

0: akşam her zaman olduğu gibi sevgili Abdurrahman Yıldırım ve stüdyoda çok kıymetli hocamız doçent doktor Filiz Er Yılmaz var. Abdurrahman Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar Filiz Hanım da hoş gelmiş, evet. İyi akşamlar diliyorum.
0: Evet Filiz Hanım mavileriyle güzelleştirdi yayınımızı, hocam hoş geldiniz, ayağınıza sağlık efendim.
2: Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Hande Hanım, Abdurrahman Bey.
0: Nasılsınız, her şey yolunda mı?
2: İyiyim, çok teşekkür ediyorum.
0: Koşturuyorsunuz.
2: Evet.
0: Biz de öyle, Abdurrahman Bey koşturmuyor. Oturuyor, duruyor.
1: Geziyorum.
0: Geziyor, tozuyor. Bütün yaz gezdi, tozdu. Arada da bizimle ekonomi konuşuyor. Arada yaylalarda takılıyor. O mis. Maşallah, nazarlar değmesin Abdurrahman Beyciğim. Takılıyorum. Keyfini sürün. Keyfini sürün imkanınız varken. Şimdi çok önemli gelişmeler var. Bir kere içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine yeniden başladı. Bir kere bunu konuşalım. Bu ne anlam ifade ediyor? Çünkü aslında beklenen bir gelişmeydi. Daha öncesinde bekleniyordu. Neden bugün sorusunun pek yanıtı yok gibi. Ama bundan sonraki dönemde enflasyon da iyi gelirse acaba Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine daha rahat başlama ihtimali var mı gibi başlıklarda değerlendirildi. Sizlerin de değerlendirmesini almak isterim. Filiz Hocam sizle başlayalım.
2: Tabii.
0: Ladies first.
2: Tabii. Aslında şöyle, yani gelen karar bir yönü itibariyle sürpriz değil. Bir yönü itibariyle bir miktar sürpriz. Beklenenden erken diyebilirim.
0: Neden sürpriz değil? Neden sürpriz?
2: Şundan dolayı sürpriz değil. Zaten Sayın Fatih Karahan şunu söyledi. Dedi ki bizim normalleşme aslında takvimimizde. Dolayısıyla piyasa üçe ayrıldı o dönemde. Ağustos sonu gibi gelir diyen bir grup vardı. 3 Eylül'de enflasyonu görmeden bu adımı atmaz. Ya hemen enflasyon açıklandıktan hemen sonra ya da 10 Eylül PPK'sından hemen sonra bunu yapar. Yani Eylül için bir de çok şahin bir grup vardı. Bunlar da Ekim-Kasım'a atmışlardı. Bunu yapacak, 40-37'ye çekecek. Başka da hiçbir hamle beklemeyen diyen ama sayıları oldukça az olan bir grup vardı. Ben de en azından Ağustos ayı enflasyonun görülebileceğini düşündüm açıkçası. O açıdan hani benim... Ağustos sürpriz olmayacaktı. Çünkü neden? Sayın Karahan'ın özellikle iç talepteki yavaşlama, reel sektörün özellikle burada ciddi baskıları olduğunu biliyoruz. Bu açıdan baktığımda bu yönü itibariyle eğer bu taraf baskın gelecekse Ağustos sonu gelebilir noktasındaydım. Zaten şimdi oraya da geleceğim. Bu yönü itibariyle Sayın Karahan'ın söylemi ve piyasayı hazırlaması yönü itibariyle sürpriz değil. Ama Eylül değil, hakim beklenti çünkü ağırlıklı Eylül'de. Eylül değil, Ağustos'un sonunda gelmesi bir miktar sürpriz oldu diyebilirim aslında. Şimdi piyasa bunu nasıl değerlendirdi? Üç kanatlı değerlendirme var gördüğüm kadarıyla. Biri ana akım. Ana akım diyor ki ya bu bir normalleşme, bu bir sadeleşme adımı. Bunu çok ciddi bir güvercin, çok ciddi bir gevşeme olarak görmemek lazım. Zaten Merkez Bankası da bundan rahatsızdı. Merkez Bankası da savaşta en kötünün geride kaldığını da düşündüğü için bence burada asıl altı çizilmesi gereken nokta bu. Yani Merkez Bankası diyor ki artık ben hani 100 dolarların üzerine çıkacak, 90 dolarlar en fazla buralarda dengelenecek bir petrol bekliyorum. En kötü geride kaldığı için. Ben kendime güveniyorum mesajı da veriyor bence Merkez Bankası. Hangi konuda? Rezervler konusunda ve özellikle de dolarizasyon konusunda ve enflasyonun belki ana eğilimi konusunda da bence kendine güvenen bir Merkez Bankası var. Zaten şöyle oldu Hande Hanım. Bu karar geldikten sonra piyasa otomatik şunu fiyatlamaya başladı. Ağustos'ta enflasyon iyi gelecek. Sadece Ağustos değil, Eylül ayı bile iyi gelecek. Orada bir baz etkisi de var zaten. Ve sene sonu 30'un altına inme ihtimalimiz arttı olarak fiyatladı. Şimdi herkesin gözü Ağustos ayı enflasyonunda. Dolayısıyla 2.04 geçen seneydi. Web tüfeğe bakıyorum. 2.05 piyasa beklentileri 1.9'larda olduğunu görüyorum. Onun için ya bence çok kritik. Mesela şöyle bir veriyle karşılaşırsak 2.05'in çok üstünde bir veri piyasa, Merkez Bankası çok erken davrandı. Hata yaptı meseleleri de ön plana çıkabilir. Dolayısıyla ana akım bu işi normalleşme, sadeleşme adımı olarak gördü. Güvercin kesim hayır öyle değil. Bu bir fiili faiz indiriminin başlangıcıdır ve beklentimizin çok ötesinde faiz indirimleri gelebilir. Hatta ben bugün şunları görmeye başladım. Eylül ayında bir faiz indirimine hazırlanın. Ben bunu beklemiyorum. Eylül'de bir faiz indirimi olacak kanaatinde değilim. Ve daha temkinli grupta şunu söylüyor. Zamanlama riski var burada. Tamam, evet normalleşmek gerekir. Fakat bir 90 doların üzerinde petrol fiyatı var. ABD-İran savaşının nereye gideceği belli değil. OVP'yi görmedik. Bu hafta Jackson Hole konuşması var. ABD uzun vadeli tahvil piyasasının nereye evrileceği ki bugün ABD genel hesabını kullanacağını söyledi. Bana mısın demedi piyasa. 1 trilyon dolarlık bir tahvil kullanımından bahsediyoruz. Ama yine tahvil faizlerinin çok tepki vermediğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda yani en azından şu 3 Ağustos'u görseydik, şunları bir atlatsaydık, ondan sonra olsaydı daha iyi olurdu diyen bir grup var. Hepsini toparlayacak olursam eğer piyasa genel olarak şunu fiyatladı. Bugün nereden anlıyorum bunu? 2 yıllık tahvil faizinde 73 bas puanlık bir gerileme var. Dolayısıyla 10 yıllıkta 50 bas puanlık yaklaşık bir gerileme var. Dolayısıyla 2 yıllık tahvil faizinde

0: daha güçlü tepki verip 10 yılın daha güçlü tepki vermemesi bir. Bankacılık hisselerinin daha güçlü tepki vermesi ve kur tarafında da daha stabil hareketin olması gerçekten piyasa bunu kademeli bir normalleşme olarak fiyatladığını çok net gösteriyor. Son şey şudur. OAS fiyatlamasında şunu gördüm. Cuma günkü tarafa baktığımda piyasa sene sonuna kadar 125 bas puan indirim bekliyordu. Eylül'ü şu an OAS fiyatlaması diyor ki sabit geçer ama ilginç şey şu. Ekim ayında 100 bas puanlık indirimi 150 bas puana çıkardı piyasa. Hmm. Asıl güvercin beklentinin Eylül enflasyonunda olduğunu görüyorum. Ve sene sonunda sadece Eylül değil ocağa kadar 50 bas puanlık aşağı gelen bir fiyatlama olduğunu görüyorum. Onun için benim de genel beklentim yani Eylül'de pas geçip Ekim'de faiz indirimlerinin başlama ihtimalinin bu adımla birlikte oldukça güçlendiği yönünde. Son şey şudur. Niye daha erken geldi? Bence reel sektör ve içerideki bu büyümedeki yavaşlama itici güç oldu diye düşünüyorum ben.
1: Peki hocam, çok güzel anlattınız. Gerçekten görüşler bu şekliyle toparlanıyor. Abdurrahman Bey, size söz vermeden önce şunu belirtmem lazım. İzleyicilerimiz mutlaka takip ediyordur ama etmeyenler için şunu söyleyelim. Neden buna bir normalleşme diyoruz? Çünkü aslında Merkez Bankası'nın değil mi temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Ama biz Merkez Bankası tarafından son 6 aydır bunun yerine gecelik borç verme faizini kullandığını biliyoruz. Şimdi yeniden bir normale dönüşten bu anlamda bahsediyoruz. Peki acaba Eylül enflasyonu gerçekten iyi gelecek mi? Yani iyi derken enflasyona katkı koyan düşük bir oranda ve Ekim'in sonrasında da aralığa işaret edenler var. Bu kadar rahat faiz indirimleri gelebilecek mi? Sizin değerlendirmeniz nasıl Abdurrahman Beyciğim? Hem Filiz Hocam'ın söylediklerine katılıyor musunuz, onun beklentilerine? Hem de siz nasıl yorumladınız Merkez Bankası'nın bu adımını?
2: Allah'ım, Filiz Hocam hakikaten detayıyla bütün seçenekleri sıraladı, anlattı. Üzerine söyleyebileceğim.
1: Siz hangi seçeneğe daha yakınsınız onu söyleyin bence. Herkes onu merak ediyor.
2: Ben yani zaten bu iş olacaktı. Yani 6 ay geçmiş aradan normalleşme olacaktı. Olması gerekirdi. Ama ayrıca bir şeye dikkat çekeceğim. Bugün Bessent, Amerikan Hazine Bakanı İran'a yaptırımları açıkladı. İşte bu çok sert önlemler vesaire. Bu aslında Amerika'nın İran'la geniş çaplı silahlı savaşı bıraktığını ve yaptırımlara ağırlık vererek İran'ı dize getirmeyi hedeflediğini, dolayısıyla işi zamana yaydığını, bıraktığını görüyoruz. Yani ben önümüzdeki günlerde, aylarda, haftalarda dolayısıyla askeri bir hareket beklemiyorum. Dolayısıyla bugünkü petrol fiyatlarının geriye gelmesini de bunun bir işareti olarak yorumluyorum. Yani İran'a askeri harekat bence bundan sonra yani olmayacak gibi. Amerika bu defteri kapattı. Yaptırımlar defterini açtı. O yaptırımlar etkili olur olmaz bilemeyiz ama bence olmayacak. Yaptırımlar da etkili olmayacak. Çünkü İran 47 yıldır yaptırımların altında zaten yaşamını sürdüren bir ülke. Başka hangi yeni yaptırımları uygulayacaksınız ki? Ya da orada Rusya'ya, Hindistan'a ve de Çin'e diş geçirebilecek misiniz bu İran'la ticareti durdurun diye? Dolayısıyla soru işaretleriyle dolu ama iyi bir geri çekilme taktiği diyebilirim ya da stratejisi Amerika için. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki gelişmeyi buna yoruyorum. Türkiye'de ise bugün piyasaların, normalde küresel piyasaların negatif ayrışması beklenirdi. Öyle de oldu. Bunun dünya ile Türkiye piyasalarını desteklemek açısından bir manipüle olarak kullanıldı. Benim tahminim bu. Yani piyasaları destekleyelim biz. Hani bir hafta, 10 gün sonra alacağımız kararı öne çekelim. Yani burada bir mahsur yok. Çünkü Körfez'e yeni bir savaş şeye girmeyecekse, olmayacaksa, Amerika'nın da niyeti belliyse, o zaman sakinleşme beklenebilir petrol fiyatlarında. Belli bir süre, seçimlere kadar, ara seçimlere kadar bir sakinleşme beklenebilir. Çünkü Amerika aynı zamanda Körfez ülkelerine, petrol üreten diğer ülkelere, bizzat kendisi de üretimi artırıcı her türlü şeyi yapıyor. Zorlamayı ve teşviki yapıyor. Petrol fiyatları o sayededir ki zaten rayından çıkmadı. Savaş olmasına rağmen petrol üreten ve petrol ticaretinin kalbinde bir savaş yürütülmesine rağmen işte petrol fiyatları 120 doların üzerine pek çıkamadı. Dolayısıyla burada Amerika'nın güttüğü hakikaten işte istikrarlı bir politikanın olduğunu görüyoruz. Ve burada da serbest piyasa mantığı pek çalışmıyor gibi. Yani OPEC ülkeleri, işte belki Rusya hariç diyebilirsin ama Rusya'nın da ihtiyacı var. Üretimi artırdılar. Halbuki Trump öncesinde öyle üretimi kısıyorlardı. Fiyatları düşürmemek ya da yükseltmek için. Dolayısıyla şimdi fiyata vesaire bakmıyorlar. Sürekli üretimi artırıyorlar. İşte pozitif bir başlangıç yapalım. Dünyadan negatif ayrışmayı terk edelim, pozitif ayrışalım diye öne çekildiğini tahmin ediyorum. Ama yani Filiz Hocam'ın dedikleri tüm şeylere de aynen katılıyorum.
1: Evet, şimdi tabii Abdurrahman Bey'in söyledikleri önemli. Ben de bugün Besent'ten gelen açıklamalara bakınca ki bayağı bir beklenti içerisinde kendisini dinledik biz burada. Çin'de soruldu ama yani genel olarak şöyle söylüyor. Şurada notlarım da vardı, tam okuyayım size. Amerika Hazine Bakanı Scott Besent, İran'ı küresel ekonomiden tamamen izole etmeyi amaçlayan ve eşi benzeri görülmediğini belirttiği yeni bir yaptırım kampanyası başlattıklarını açıklıyor. Abdurrahman Bey'in dediği gibi zaten yaptırım üstüne yaptırımla yıllardır mücadele eden bir İran var. İran'ın paralarını aklayan ve işbirliğine hazır olmayan ülkelerin de dolar sisteminden çıkarılacağını söylüyor. Şimdi burada zaten hangi ülkeleri hedef alıyor? İşte dediği gibi Abdurrahman Bey'in, Rusya desen, Rusya zaten kendi problemleriyle uğraşıyor ve ruble üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hindistan bir öyle bir böyle oynuyor. Çin desen dünya kadar altın aldığını okuduk bugün. Evet. Yani bizim telaffuz ettiğimizden çok daha fazlasını. Zaten biz burada konuşuyoruz. Abdurrahman Bey her zaman altını çizer. Yeni bir para birimi, yeni bir para birliği, bunun peşinde koşan bir Çin diye. Dolayısıyla hani bu söylenilenlerin tabloyu Abdurrahman Bey'in dediği gibi sıcak çatışmadan uzağına taşımanın dışında pek bir etkisi olmayacak gibi, yani petrol piyasalarında da bu fiyatlamayı görmedik. Siz nasıl görüyorsunuz bu jeopolitik gelişmelerdeki son tabloyu ve petrol fiyatları açısından öngörünüz nasıl? Yani hakikaten buralarda kaldık mı bu işte?
0: Tabii şöyle Hande Hanım, yani ben de Abdurrahman Bey'e katılıyorum. Yani ben de yaptığım son dönemdeki analizlerde savaşta en kötünün geride kaldığına inanıyorum açıkçası. Şimdi burada kritik unsur şu: neden Amerika tıpkı Abdurrahman Bey'in altını çizdiği gibi askeri operasyonla değil de ekonomik operasyonla, yani İran'a bomba atmak yerine dört bir koldan ekonomik olarak kuşatmayı tercih etti? Bir, gerçekten bir ekonomi, mühimmat yetersizliği mi var Amerika'da? Söylenildiği gibi dönem dönem böyle şey mi olur, koskoca Amerika diyoruz ama gerçekten böyle bir durum mu var? Yoksa gerçekten seçimler yaklaştığı için şunu biliyoruz. Yani askeri operasyona kendi kamuoyu, aynı zamanda Kongre, Senato'nun çok karşıtı olduğunu biliyoruz. Ve ABD askeri ölümünü Amerikalıların kaldıramayacağı bir noktaya evrildik. Dolayısıyla bence Trump ekibi zaten... bu noktada ben Abdurrahman Bey'e katılıyorum. Şöyle düşünüyor bence. Diyor ki zaten ekonomik olarak yıprandık. Dolayısıyla işte galon başına petrol fiyatına baktığımız zaman işte belli noktalara geldik. Ekonomik o yolu kaybettik. Fakat diyor şimdi eğer diyor biz askeri operasyonu daha da artırırsak ciddi olarak kendi kamuoyunda bence özellikle siyasi anlamda da bence ciddi oy kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla Kasım seçimleri öncesi ciddi bir askeri operasyona giriyor olması, ki sonucunun tabii tam olarak nasıl olacağını da bilmiyoruz, çok büyük risk olabilir. Onun için bakın bugün Scott Bessent, ABD Trump yönetimi şöyle bir retorikle geliyor karşımıza. Biz zaten başarılı olduk. Mesela Scott Bessent'ın bugün Financial Times'ta yayınladığı makale şunu söylüyor. Bir kere D-Day ne demek? 1944 yılında 2. Dünya Savaşı'nda Normandiya çıkarmasını atıp yapıyorlar. Dolayısıyla D-Day oradaki tabii askeri anlamda alınan retoriği ekonomik anlamda uyguluyorlar. Şudur, siz düşmanı tek bir koldan değil birçok koldan kuşatarak çökertmeye çalışıyorsunuz. Fakat öyle bir noktada gidiyorsunuz ki zaten düşman zayıflamış oluyor. Hı hı. Dolayısıyla Besant da diyor ki biz zaten İran'ı yendik, nükleer üretme kapasitesini azalttık, askeri mühimmatı kalmadı. Dolayısıyla askeri anlamda başarıya ulaştık, böyle retorikle sunuyorlar. Hı hı. Şimdi ekonomik anlamda da yaptırımlarla tamamen İran'ı çökertmeyi hedefliyoruz diyorlar. O nedenle D-Day deniliyor burada. Şimdi burada klasik soru şu, dediğiniz gibi İran zaten yaptırımlara alışkın ülke. Dolayısıyla daha önceki yaptırımlardan, birincil yaptırımda diyebiliriz buna. Buna da ikincil yaptırım diyebiliriz. Farkı ne olacak? Şöyle bir fark olabilir. İran bir şekilde üçüncü ülkeler aracılığıyla, üçüncü ülkeler finans kurumları aracılığıyla, Bitcoin aracılığıyla, altın aracılığıyla bu yaptırımları delmeyi başarıyordu. Hı hı. Paravan şirketler kurarak işte diyelim ki bir İran tankerine bir Amerika işte yaptırım uygula, tankerin adını değiştirerek, bayrağını değiştirerek bir şekilde bu yaptırımları delebiliyordu. O nedenle ayakta durmaya devam ediyordu. O yaptırımlar tam etkisini göstermiyordu. O nedenle Amerika burada özellikle İran'a yardım eden, İran'la işbirliği yapan, ekonomik anlamda İran'a destek olan ülkeleri de işin içine katarak gerçek anlamda bu yaptırımları delmesini önlemek istiyor. Hmm. Çünkü eğer böyle olursa hiç petrol satamayacak. Şu an Çin'e petrol satıyor. Ve bir şekilde paravan şirketler aracılığıyla, üçüncü ülkeler finans kurumları aracılığıyla o geliri elde edebiliyor. Ama siz üçüncü ülkelere, özellikle bence burada Çin bankaları çok çok kıymetli, ciddi anlamda böyle kapsamlı bir yaptırım getirirseniz İran'ın artık çıkış yolu kalmayacak ve İran ne yapacak? Hürmüz Boğazı'nı açma pahasına masaya oturacak. Aslında Amerika'nın yapmaya çalıştığı şey bu. Hmm. O açıdan tabii burada şimdi ben henüz biraz önce yayına girmeden önce baktım. Besant çünkü Türkiye saatiyle 20'de açıklayacaktı bunu. 3 ayrı olasılık var. Acaba daha fare mi doğuracak? Yani bir önceki yaptırımdan çok farklı mı olacak? Ben piyasadaki olasılıklara baktığımda yabancı kuruluşların öyle çok büyük ağır yaptırımların gelme ihtimali güçlü olmayabilir dediğini. Eğer olursa olay şuna dönüşebilir Hande Hanım. Çinli bankalara dönerse Çin Pekin buna bir misilleme yapar. Bir de bu, o zaman şunu tartışmaya başlarız. Çin'le ABD arasında farklı bir boyuta da evrilebilir. Ama Çinli bankalara, finans kuruluşlarına bu işi getirmediğiniz sürece kökten çözüm onlar için en azından Amerika gözüyle olması mümkün değil. O açıdan petrol fiyatları bugün neden geriledi? Sebebi şu. Yani herhalde piyasaya bir kulis bilgisi geldi. Çok öyle büyük bir yaptırım beklemeyin. Küçük kuruluşların yaptırımları var. Bir miktar kar satışı, bir miktar da daha fare doğuracak beklentisi. O açıdan kıymetli bugün gelecek yaptırımlar.
1: Evet, kesinlikle öyle. Zaten ilk açıklamalarda da biraz o alındı, yani hissedildi. Ama şimdi Çin meselesi önemli. Yani bu ne boyuta taşınacak? Şimdi Eylül ayında bir kez daha görüşecekler Trump'la Xi Jinping, değil mi? Ve bu görüşme de çok önemli. Evet. Tam onun öncesinde bu stresi yaşatacağını zannetmiyorum Trump'ın, ama o görüşmeye giderken elinde ne olacak? O görüşme bize ne gösterecek? Bunu da konuşmak lazım. Ne dersiniz Abdurrahman Beyciğim?
2: Vallahi çok önemli bir yere parmak bastınız. Çünkü 24 Eylül'de görüşecekler. Yani bugün işte ona atıfta bulunan bir haberde geçti. 24 Eylül'de eğer bu gerçekleşmezse, işte Çin tarafı gitmek istemezse bu geziye ya da işte davete, bu dünya piyasaları için büyük bir yıkım olabilir. Bir yıkıma yol açabilir. Çünkü İki devlet, iki büyük hegemon devlet görüşemiyor demek. Köprüleri attı ya da atıyor demek. Dolayısıyla yani Çin de isteyecektir bunu. Çünkü dünyanın karışmasını Çin de istemez. Dünyaya mal satıyor, ticaret yapıyor, kazanıyor. Amerika zaten istemiyor. Yani piyasaların da yıkılmasını istemez Amerika. Bir de asıl seçim öncesi Çin devlet başkanını Amerika'ya getirmek, ondan sonra onunla anlaşıyorum demek ve belki bazı sorunları da halletmek Trump için seçimde önemli bir koz olabilir. Hatta seçimi kazanmanın anahtarı dahi olabilir. Yani mesela bu bankalarla ya da işte İran'a destek verme, İran'dan mal alma, aldığınız mallar karşılığında ben işte bankalara da yaptırım uygulayacağım, belki onun iznini kopartabilir. Ya da Çin'e büyük bir ödül verir. Yani ve İran meselesini çözmesini isteyebilir. Bunu mesela ilk görüşmede çok tartıştık ama olmadığını gördük. Belki bu toplantıya, bu geziye bıraktılar. Belki 24'ünde hakikaten iki tarafta belli bir şeyle gelecek, teklifle gelecek ya da hazırlıkla gelecek ve burada bir şeyleri takas edecekler. Yani bu takas içerisinde İran'daki işte savaşı durdurmak artı körfezi açmak yeniden ve bunun karşılığında belki işte Çin'de Tayvan konusunda artık siz de öyle ikide bir Tayvan meselesine karışmayın diyebilir. Onun sözünü ya da yazılı bir şeyini alabilir. Dolayısıyla gelişmeleri böyle izlemek lazım. Yani 24'üne kadar ben sert bir işte Çin ile Amerika arasında sertleşmeye yol açabilecek bir gelişmeyi bu açıdan beklemem. Çünkü Trump'ın aleyhine olur. Yani Çin'de seçim vesaire yok ama Amerika'da var. Yani gelmemesi değil, gelişini ertelemesi bile Trump'ın itibarını kısmen aşağıya çekici etki yapar. Piyasaları karıştırır. Yani demek ki yani gelecek açıklandı, sorun var. Yani piyasalar bunu sorgular ve fiyatlar. Dolayısıyla 24'üne kadar sakin ama 24'ündeki yapılacak olan o görüşmeler, zirve birincisi kadar belki birincisinden de daha önemli bir hale gelebilir.
1: Siz ne diyorsunuz Filiz Hocam?
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten öyle mi?
0: Kesinlikle Abdurrahman Bey'e katılıyorum bu noktada. Yani bu buluşmanın olması kesinlikle Trump'ın hanesine yazılacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda buradan ne gibi sonuçlar çıkacak? Hatırlayalım ilk Trump'ın Çin'e gitmesinde. Yani belki burada daha büyük bir gerginlik olabilir, anlaşamayabilir. Çin'den önce de farklı buluşmaları da oldu. Hep şunu gördük, yani özellikle Amerika'nın, Trump'ın ki onlar için başat rol Çin olmasına rağmen daha ılımlı açıklamalarla geldiklerini de gördük. Yine tarifeler konusunda da aslında Amerika'nın dönem dönem geri adımlarını gördük. O açıdan bu buluşma olmayabilir. Dönem dönem hani Amerika, Çin arasında bu tarz adımları gördük. Dolayısıyla olması dediğim gibi kesinlikle Amerika lehine çalışır ve olursa da sonrasında gelecek olan açıklamaların da daha böyle piyasa dostu olabileceği, daha belirsizlikleri azaltan noktada gelme ihtimali bu noktada daha güçlü görürüm.
1: Peki, şimdi müsaadenizle bir virgül koyalım burada, bir reklam arasına gideceğim. Biz şimdi birden içeriği konuşurken dışarıya doğru evrildik haliyle, hepsi birbiriyle bağlantılı ama önümüzde bir OVP var. Orta vadeli program önümüzdeki hafta açıklanacak ama öncesinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu da program ve oradaki çalışmalarla ilgili önemli notlar paylaştı. O haberi de izleyelim, dönüp gelince bir bakalım, konuşalım bakalım orta vadeli programdan beklentiler nasıl şekilleniyor.
3: Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılındaki 7. toplantısı ardından yapılan açıklamada uygulanan ekonomi programıyla makroekonomik göstergelerde belirgin iyileşme sağlandığı, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğu belirtildi. İstikrarlı büyümenin sürdüğü, işsizlik oranının düşük seviyelere gerilediği ve dezenflasyon sürecinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, ihracatında zorlu küresel koşullara rağmen güçlü üretim altyapısı ve pazar çeşitlendirme stratejileri sayesinde artış eğilimini sürdürdüğü kaydedildi. Emtia fiyatlarının yüksek seyrinin cari denge üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, cari açığın milli geliri oranının sürdürülebilir seviyelerde olduğu bildirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerini azaltmaya yönelik önlemlere rağmen mali disiplinin korunduğu ve bütçe açığının program hedefleriyle uyumlu seyrettiği ifade edildi. Açıklamada üretici ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik desteklerin sürdürüldüğü belirtildi. Belirli imalat sanayi sektörlerinde çalışan başına sağlanan prim desteğinin 3.500 liraya yükseltildiği, ihracatçılar için günlük reiskont kredi limitinin ise 4.5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkarıldığı bildirildi. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının limitinin 750 milyar liraya yükseltildiği belirtilen açıklamada, imalat sanayine 250 milyar lira tutarında yeni kredi desteği sağlanacağı kaydedildi. Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörünün etkisini sınırlamak amacıyla da sektöre hazine kefaletiyle 60 milyar lira ilave finansman imkanı sağlanacağı açıklandı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasında para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformların eş güdüm içinde hayata geçirilmeye devam edileceği belirtildi. 2027 ila 2029 dönemini kapsayan orta vadeli program çalışmalarının kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla akademinin görüş ve önerileri dikkate alınarak şeffaf ve katılımcı bir anlayışla sürdürüldüğü ifade edildi. Toplantıda orta vadeli program hazırlık çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilirken, küresel ve yurt içi gelişmeler çerçevesinde program dönemine yönelik temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ele alındı. Ayrıca orta vadeli program hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak öncelikli yapısal politik alanları ve tedbirler kurul üyeleriyle istişare edildi. Açıklamada orta vadeli program döneminde ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda verimliliği ve rekabet gücünü artıran yatırımların, üretimin, istihdamın ve ihracatın desteklenmesine yönelik yapısal reformların hayata geçirileceği belirtildi. Mali disiplinden taviz verilmeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların katkısıyla enflasyonla mücadelenin sürdürüleceği, elde edilen kazanımların güçlendirilerek sosyal refahın artırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Değerli hocam doçent doktor Filiz Er Yılmaz ve Abdurrahman Yıldırım'la beraberiz. Orta vadeli program diyorduk. Şimdi birçok kesimler büyük beklentiler içerisinde. Bunun başında da sanayi kesimi özellikle var. Farklı sektörlerin farklı talepleri var ama en ivedilikle herkesin istediği finansmana daha kolay erişim. Hani bu nasıl olacak? İşte belli sektörler desteklenecek mi? Bu minvalde bir takım çalışmalar olacak mı? Bu Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda konuşulanlar önemli bu minvalde. Ama yani bugün yine konuşuyorduk. 21 kez orta vadeli program açıkladık biz. Ve o programda çok iyi niyetlerimiz olsa da maalesef ki uygulamaya geldiği noktada sıkıntılar yaşadık. Ama bu kez yani her türlü bu vadede program, yani 3 yıl bile aslında çok büyük bir vade değil baktığınızda, eskiden işte devlet planlama teşkilatıyla daha 10 yıllık 20 yıllık bakardık olaylara, ama bugün sabahtan öğlene her şey değişiyor. O yüzden bu vadede bir program, bir bugünkü koşulları iyileştirmek adına, belki bir strateji geliştirmek adına gerçekten çok kıymetli. Ne beklemeliyiz Filiz Hocam?
2: Tabii Hande Hanım, şöyle yani bir kere bu OVP, 2027 OVP'si bence yakın vadedeki OVP'lerden biraz daha farklı piyasa açısından. Çünkü temel mesele şu, önümüzde bir seçim var. İşte 2028 Mayıs'ta olması bekleniyor. Fakat piyasada bir erken seçim olabilir mi tartışması var. Hatta şöyle söyleyeyim, dün TLRF bir miktar erken repo ihaleleri erken açılınca piyasada şu yorumları görmeye başladım. Evet, seçim erken de olabilir. Bu onun, o güvercin kesim biraz bunu böyle fiyatlamaya başladı. Dolayısıyla bence piyasa ilk etapta şu nedenle merak ediyor. Gelecek olan büyüme rakamı, enflasyon rakamı, cari açık bütçe. Acaba bir seçim ekonomisini üstü kapalı ima edecek mi? Dolayısıyla eğer bunu görürlerse piyasa şunu fiyatlayabilir. Evet, 2028 de değil, 2027'nin Kasım'ı özellikle piyasada kulisleri biraz böyle, ya da piyasa oyuncuları diyeyim, bir miktar daha bekliyor olabilir. Bence bu anlamda simgesel bir anlamı var. Piyasa bu gözle bakacak. Şimdi ben şu gözle bakacağım. Bence ekonomi yönetimi şöyle bir mesaj verecek. Bir kere 2026'nın işte büyümesi, enflasyonu, cari açık bütçe açığında bir önceki OVP'ye göre bir miktar daha kötüleşen bir ekonomiye işaret edecek. Fakat 2027'de öyle bir mesaj verecek ki, tamam, biz savaşın geride kalacağına inanıyoruz. 2026'da yönetilebilir ama bozulan bazı işte cari açık bütçe açığı olabilir. Fakat endişeye mal yok. 2027'de de biz var olan politikayı daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz mesajını verecek diye düşünüyorum ben. Yani o açıdan piyasayı ikna etmeye çalışacak. Şimdi benim özellikle gözüm şurada olacak. Şimdi enflasyon raporu sunumunu geride bıraktık. Fatih Karahan'a, Sayın Fatih Karahan'a soruldu. Bu yılın tahminleri merak edilmiyordu. Önümüzdeki yıl Merkez Bankası kaç bekliyor? Bu neden önemli? Merkez Bankası ne zaman faiz indirmeye başlar? Hangi hızda faiz indirir? Önümüzdeki yılın enflasyon oranı bize bir şey söyleyecek. Çünkü eğer gerçekten daha aşağıda bir enflasyon bekliyorsa, bir, bu ne kadar gerçekçi? Piyasa önce onu bir sorgular. Eğer gerçekçi buluyorsa diyebilir ki Merkez Bankası beklenenden daha sıkı gidecek. Ya da işte daha yukarıda bir revizyon görürsek hem kredibilite kaybına uğrayacak hem de piyasa diyecek ki işte gördüğünüz gibi çok hızlı, beklenenden daha hızlı faiz indirimlerine hazır olun şeklinde bir yoruma da dönebilir. Onun için Sayın Fatih Karahan OVP'ye attı. Piyasa dedi ki tamam, biz Sayın Fatih Karahan'a güveniyoruz. OVP'yi bekleyelim ve görelim. Önümüzdeki yıl enflasyon kaç olacak acaba? Şimdi dolayısıyla o %15 kaça revize edilecek? Bu yıl muhtemelen 28, bence 24'te kalacaktır bu yılın ara hedefi. 28 yapmayacaktır diye düşünüyorum. Ben aynen kalacaktır, ama önümüzdeki sene, çünkü piyasa beklentisi 22-25'te örneğin. Peki bunu ne kadar piyasaya yaklaştıracak? Buradan Merkez Bankası'nın ne kadar sıkı olabileceğine dair, evet, tırnak içerisinde OVP'ler çok tutmayabiliyor. Eskisinden ne göre daha anlamlı olsa da son birkaç yılda. Ama buna rağmen yine de izler arayacak. Mesela büyüme tahmini kaç gelecek? Ben açıkçası %4.1-4.2 civarı önümüzdeki yıl, bu yıl içinde %3.2 bir büyüme tahmini bekliyorum. Veya şuna bakacağız. İşte piyasada 50-55 milyar dolarlık cari açık tahmini var. 3.8 %3 GDP'nin 3'ü kadar cari açık. Peki önümüzdeki yıl kaç bekliyor olacak? Veya bütçe açığı, bence hala en güçlü olduğumuz alanlardan biri. İşte 2.8 GDP oranı beklediğim bir 2.8 trilyon TL'lik bir bütçe açığı bekliyorum. Önümüzdeki yıl Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği gibi buralarda savaşın geride kalmasıyla biraz daha yönetilebilir ve daha böyle güçlü bir ekonomiye işaret ediyor olacak mı? Bunlara bakacağız. Dediğim gibi ben simgesel anlamı piyasa nezdinde söylüyorum. Hani o seçim ekonomisi olur mu acaba? gevşeme daha hızlı olabilir mi faiz indirimde? Biraz ona dair izler arayacak diye düşünüyorum.
1: Şimdi hocam Abdurrahman Bey size döneceğim ama şunu merak ediyorum. Şimdi faiz indirimlerine başlayabilir Merkez Bankası diyoruz. Ekim'i tarih veriyoruz. Peki bu arada hedef enflasyona nasıl ulaşacağız? Yani o zaman orada işte OVP'de bir revizyon o anlamda görür müyüz? Şimdi Merkez Bankası bir yukarı yönlü revizyon yaptı ama bu yıl için yaptı. Sonrasında da yani biz o 30'un altını bu konjonktürde nasıl göreceğiz? Siz ne öngörüyorsunuz?
2: Evet, şimdi Hande Hanım dönem dönem böyle özellikle reel sektör tarafında sunumlar yapıyoruz. Diyorum ki yani bu yıl beklentim işte 28-29'lar civarı. Hı-hı. İşte önümüzdeki yılda 22'lere kadar gelecek bir enflasyon. Bana diyorlar ki hocam nasıl olacak bu? Hı-hı. Biz böyle düşünmüyoruz. Faiz indirimi olacak. Faiz indirimin olduğu yerde öyle veya böyle kur tarafında TL'de reel değerlenme sürecinde hatta reel sektör şöyle inanıyor. TL'de reel değerlenme sürecinin tamamen biteceğine, hı, kur tarafında daha halk diliyle serbest bırakılacağına çok inanıyor reel sektör. Nasıl olacak? Kur yukarı gidecek, faizler aşağı gelecek. Nasıl olacak da biz 22'yi... Ben burada özellikle büyümedeki yavaşlamanın belirli bir etken olacağı kanaatindeyim gene itibariyle. Oradan çok büyük destek alacağımız kanaatindeyim. Kur tarafına bakın, bugün gene bir hangi kurumdu bilmiyorum ama bir yıllık kur beklentisini açıkladı. Yani yanılmıyorsam 53'lerden 59'lara getirdi. Yani bu şu demek, bir yılda yaklaşık %25'lik bir kur artışı öngörüyor. Yani TL'de reel değerlenme sürecinin devam edeceği bir süreç olacak. Yani bu anlamda ben olsa savaş geride kalırsa, enflasyon ana eğilimi iyi giderse en fazla kurun enflasyon kadar arttığı bir süreç olur ki onu da çok yakın vadede görmeyeceğimiz. Yani oradan enflasyona destek gelmeyecektir diye düşünüyorum. O açıdan şunu da bekliyorum. Merkez Bankası'nın diyelim ki seçim gerçekten 2027'nin son çeyreğinde oldu. Bence para politikası kanadında çok büyük gevşeme bu anlamda beklememek lazım. Hmm. Eski dönemlerdeki gibi bir gevşeme adımını en azından para politikası kanadında kur tarafında beklememek lazım. Biraz daha maliye politikası tarafında bunu görürüz diye düşünüyorum. O açıdan 22 dediğim gibi siyah kurlar olmadığı sürece 22-23'ler ulaşılabilir gibi görünüyor.
1: Peki hocam. İnşallah. Abdurrahman Beyciğim, sizin beklentileriniz nasıl OVP'de? Siz nelere bakıyor olacaksınız acaba?
3: Yani galiba en önemli veri enflasyon olacak ama yani OVP'ler genelde seçim yıllarında önemli sapmalar gösterebiliyor. Bunu dikkate alalım. Yani oraya bazı rakamlar yazılıyor, hesabı kitabı yapılıyor işte. Ekonomik yönden olur mu, olmaz mı, olabilir mi? Olabilir şeyler yazılıyor. Olması gerekenler yazılıyor ama sahaya çıktığımızda ya da yıla girdiğimizde işte icraatın başındakiler direksiyonu başka taraflara kırabiliyor. Mesela her seçimde büyüme sapmıştır yukarı yönde OVP'de. Döviz kuru önemli ölçüde sapmıştır, yani düşük kalmıştır. Yani OVP'lerde belki en çok sapan şey döviz kurudur. Yani döviz kurunu gerçi tahmin etmiyor OVP'ler. Ama ortaya bir hesaplama biçimi olarak bir kur düzeyi çıkıyor. Orada büyük sapmalar oluyor. Dolayısıyla sanki 3 yıl geçirdik biz bu dezenflasyon programıyla. 3 yılın meyvelerinin toplanacağı son yıl diye ben tahmin ederim. Yani enflasyon en düşükte olacak, büyüme en yüksekte olacak, istihdam en düşükte olacak, işsizlik en düşükte olacak, istihdam en yükseğe çıkacak. Gelirler artacak. Yani böyle birbiriyle çelişen makro şeyler, gerçekleşmeler göreceğiz. Ama bu seçim öncesi, seçim sonrası tekrar bir toparlama ya da işte yeniden düzeltme hareketi başlayacak. Zaten son 3 yılda bizim yapmaya çalıştığımız 2023 seçimleri öncesi bozulan dengeleri düzeltmek. Dolayısıyla kısmen düzelttik, enflasyonu tam indiremedik. Ama yine en iyi yani 3-4 yılın bu iki seçim arası dönemin en iyi yılını önümüzdeki yıl yaşayacağız ekonomik açıdan. Bu çerçevede ben sanki gelecek OVP'nin enflasyon hedefinin ya da tahmininin %20'nin altı olarak belirleneceğini, %19 gibi bir rakam konacağını tahmin ederim. Bu seneki gerçekleşmede 29 gibi, yani 30'un biraz altı gibi görünüyor. Dolayısıyla gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Çünkü kur tutuluyor. Yani

0: O tutulan kurla ya da enflasyonun belki yarısını biraz geçen oranda artan kurla biz ekonominin %45'i gibi bir şeyi ithal ediyoruz. Yani ettiğimiz o ithal mallarla, ara mallarla, ham maddelerle üretim yapıyoruz. Hem tarımsal üretim hem sanayi üretimi. Dolayısıyla maliyetlerde bir düşüş yaratıyor. Zaten son dönemlerde baktığımızda işte Türk sanayinin rekabet gücünde bu enerji maliyetleri artı işte ara mallarda belli bir düzelme var. Dolayısıyla o düzelmenin şeyi de aslında döviz kuru. Yani döviz kurunu biz tutabildiğimiz sürece ithal malları ucuza getirebiliyoruz. Ham maddeleri ucuza alabiliyoruz. Ona göre maliyetlerimiz oluşuyor. Ama bu sıradan ihracatçı, döviz kazanıcı sektörler hani zor duruma düşüyor diyelim. Onun da çaresini işte farklı bir döviz kuru uygulayarak bulduk. %2 ile başladık. İşte kazanılan dövize teşvik primi diye. %2, %3, şimdi %3 de %6'ya çıkartıyoruz. Yetmezse daha da artırılabilir. Dolayısıyla ekonominin genelini etkileyecek, enflasyonu sürekli bir sarmal haline getirecek bir kur artışından Türkiye herhalde sonuna kadar kaçınacak. Ve enflasyonla mücadelenin temeli de döviz kuru. Döviz kurunu çıpa olarak kullanıp onu tutup fiyatları o şekilde aşağıya çekiliyor. Ama bunun dışında hani çok can yakıcı önlemlere başvurulmuyor. İşte tüketim aşağı yukarı devam ediyor. Yatırım, işte kredi devam ediyor. Dolayısıyla ekonomi çok sıkılmış değil. Onun için ben OVP'de büyümenin normal işte daha önce yazılan büyümeler gibi 4,5-5 düzeyinde olacağını ama gerçekleşmenin onun da üzerine çıkacağını tahmin ederim. İşsizliğin yine dip noktaya getirileceğini, enflasyon ise az önce söyledim %19 gibi iddialı bir hedef konacağını ama bu iddianın da tutturulabileceğini çünkü seçim yılı ya da seçimden bir önceki yıl. Yani bu bir karne gibi hükümetin, öyle düşünelim. Bunu gerçekleştirmek için hükümetlerin elinde çeşitli araçlar vardır. O araçları da kullanır. Ama uzun vadede ne olur derseniz, uzun vadede enflasyon işte belki tek haneli rakamlara birkaç yıl sonra gelebilir.
1: Peki, biraz önce bahsettiğiniz Goldman Sachs'ın değerlendirmesiydi. 3 ve 6 aylık dolar TL tahminlerini yukarı yönlü revize etmişler. Türk lirasında daha hızlı değer kaybı risklerinin arttığını söylüyorlar. Ne tür bir riskten bahsediyor olabilirler? Yani burada en önemli kriter rezervlerimiz, öyle değil mi? Ve oraya da baktığımız zaman hali hazırda öyle negatif bir tabloda görmüyoruz. Siz ne diyorsunuz hocam?
2: Evet, yani rapordan hatırladığım kadarıyla birkaç tane risk koyuyorlar. Birincisi diyorlar ki savaş var, savaş kaynaklı petrol ve enerji fiyatları yukarıda. Dolayısıyla bunun cari açık üzerine getireceği bir yukarı yönlü baskı olacak diyor. Bir diğeri, şimdi ikinci çeyrek turizm verileri geldi. Dolayısıyla üçüncü çeyrek verileri çok önemli çünkü ağırlıklı olarak özellikle savaşa rağmen cari açık tarafına daha yönetilebilir taraftaki umudumuz güçlü turizm gelirleri olacaktı. Şimdi eğer üçüncü çeyrekte de eğer oldukça beklentinin altında bir turizm geliri görürsek bu da kur üzerine baskı yaratacaktır. Hatırlayalım yani örneğin BOFA ya da işte Goldman Sachs uzun vadeli taktiksel pozisyonlarını kapatıp kısa vadeliye geçtiler ama hala TL'ye olan güvenlerini özellikle yaz aylarında güçlü turizm sezonuna da bağlamışlardı. Bu açıdan turizm gelirleri de bence çok çok önemli olacak diye düşünüyorum. Ama işte Merkez Bankası'nın daha kademeli bir şekilde gevşeyeceği, hani bunun öyle veya böyle hani sıkı para politikasının devam edeceği, hızlı bir gevşeme politikasının olmayacağı beklentisinin daha güçlü olduğunu görüyoruz. O nedenle de çok ciddi bir, evet bunlar yukarı yönlü riskler ama biz hala TL tarafına güveniyoruz diyorlar. Özellikle şu dikkatimi çekti, biliyorsunuz bugün sektörel enflasyon beklenti anketi geldi. Hane halkı enflasyon beklenti anketinde buraya da not almıştım. Ağustos ayında sene sonu 12 ay sonrası için 52,98'den 54,47'ye çıkmış. Yani sadece bir ayda 1,49'luk bir artış var. İlk 7 aya baktığımızda

0: 0.71'di. Yani 7 ayın toplamında bu kadar artık. Bir ayda 1.49 niye artıyor? Bunun bence iki sebebi olabilir. Sebeplerden biri bence şu. Şimdi son dönemde Merkez Bankası bir kalibrasyon yaptı biliyorsunuz. Savaş öncesi aylık yaklaşık %1'lik kur artışı vardı. Mecburen hem kalibrasyon gereği hem de acaba orasını bilemem. Yani acaba bir miktar öyle veya böyle reel sektöre destek olmak da olabilir mi acaba işin içinde? 1.6'lar, hatta 1.8'leri de gördük biz aylık bazda. İşte o 1.8 aylık artışın ve bir de şu var tabii son dönemde bazı haberleri görüyoruz. Kur enflasyon paralelliği olacak. Tamam bu haber yalanlanıyor olabilir ama öyle veya böyle bu beklentiye dahil ediliyor. Belki bunların da bir miktar etkisi olabilir. Bunlarla birlikte özellikle evet hane halkı tarafında, DTH tarafında artışı görmüyoruz. Dönem dönem şirketler tarafında ithalat maliyetleri veya ithalat gereği görüyoruz. Ama o da çok ciddi bir eğilim değil. Ama bence bu oldukça manidar diye düşünüyorum bu açıdan. Evet, dolayısıyla da toparlayacak olursam eğer özellikle bu... turizm sezonunun kötü geçmesi ve işte petrol fiyatlarının enerji faturasını artıracağı risklerini ön plana çıkarıyorlar diyebilirim.
1: Vallahi fısıltısı bile doların dolardaki artışın insanları tedirgin ediyor. Hemen beklentilere yansıyor diyorsunuz. Evet yani çok şaşırtıcı değil. Değil mi Abdurrahman Bey, siz de katılır mısınız?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Piyasalarda ya da işte sokakta dolaşan söylentiye, estirilen havaya ve gürültüye aldanmamak lazım. Rakamlar bize gerçeği söylüyor. O da az önce işaret ettik hakikaten. Döviz, tevdiat hesapları artıyor mu? Artmıyor.
1: Evet.
2: Yatay seyrediyor. Hatta biraz da geriliyor. Demek ki dövizi kurunun hızlanacağına yönelik vatandaşta ya da tasarruf sahiplerinde bir beklenti yok. Tasarruflarını hala TL mevduat ve araçlarda değerlendiriyorlar. Dövizde değerlendirmeyi cazip bulmuyorlar. Başka bir şey daha var aslında önemli. Bugün açıklandı o veride. Yıl ortası itibariyle şirketlerin döviz açık pozisyonu 206 milyar dolarla tüm zamanların rekoruna çıktı, rekor düzeyine. Yani döviz kurunda artış bekleyen bir şirket bu pozisyonunu açar mı yoksa kapatır mı? Normalde kapatır tabii, yani zarar görmesin diye döviz kuru artışından. Demek ki şirketler de böyle bir şey beklemiyor. Yani tam olarak seçime kadar döviz kurundan umut kesilmiş durumda. Peki. Hem şirketler hem hane halkı.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Filiz Hocam sağ olun. Abdurrahman Beyciğim çok teşekkürler. Efendim ekonomik görünümün sonuna geldik. Bitirirken arkadaşım Burak Karagöz'ün Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar'la yaptığı röportajı paylaşacağım sizinle. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Murat Bey öncelikle hayırlı olsun. Projeyle başlayalım. Neler söyleyeceksiniz?
4: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk proje gayrimenkul yatırım fonumuzu kurduk. İhracını gerçekleştirdik. Biz Azimut olarak hep işbirliklerine, stratejik ortaklıklara inanıyoruz. Herkesin kuvvetli olduğu alandaki işleri yapmasının doğru olduğuna inanıyoruz. İlk proje gayrimenkul yatırım fonumuzda da Fuzul Grup'la, Fuzul Toprak'tanla işbirliğine gittik. Stratejik işbirliğine tercih ettik. Bizim çok iş yapış biçimini beğendiğimiz, hızlı büyüyen, tasarruf finansmanı sektöründe son derece başarılı işler yapan bir grup. Çok da iyi ilişkilerimiz var. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Orta uzun vadede birlikte çok daha fazla sayıda iş yapacağız. Bu proje gayrimenkul fonunun bir özelliği daha var. İki özelliği var daha doğrusu ilk olmak açısından. İlk defa bir proje gayrimenkul yatırım fonu geliştirici ile birlikte, geliştiricisi baştan belli, onunla birlikte proje geliştirmenin de çerçevesi belli, yatırım yapılacak arazi belli, fonun içerisinde tapu sağlandı. O bölgede Başakşehir, Fuzul'ün çok kuvvetli olduğu, İstanbul Başakşehir Fuzul Grubu'nun çok kuvvetli olduğu bir alan. Bugüne kadar 22 tane proje tamamladı orada. Bir 23.sünü birlikte bizim gayrimenkul yatırım fonumuzla birlikte yapacağız. İkinci özelliği de, önemli özelliği de şu. İlk defa Borsa İstanbul'da payları işlem görecek proje gayrimenkul yatırım fonu da bizim fonumuz olacak. O da bizim açımızdan çok heyecan verici, çok gururlu bir durum. Çok umutluyuz. İnşallah sermaye piyasalarının etkinliğini yatırımcıyla sermaye piyasası araçlarını

0: bir araya getiren bu altyapıyı daha da efektif biçimde kullanmak konusunda yeni bir enstrümanımız olacak.
1: Yavaş yavaş yılın sonuna doğru geliyoruz. Yeni enstrümanlar da gelecek mi yakında?
0: Mutlaka, mutlaka. Yani biz önümüzdeki dönemde kendimize bu alternatif yatırım araçları diyoruz. Azimut olarak Türkiye'de son 2 yıla kadar biz çok ağırlıklı olarak menkul kıymet yatırım fonlarıyla büyüdük. Son 2 yıldır ise girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarıyla fonlarını da gelişimimize katma konusunda çabalarımız var. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir büyüklüğe geldik orada, yani alternatif fonlarda. Hedefimiz 2027 sonunda bu alternatif yatırım fonlarında, yani girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarında 1 milyar dolarlık büyüklüğe Azimut portföyün ulaşması.
1: Murat Bey, bir de genel anlamda sormak istiyorum. Fon sektöründeki hızlı büyümenin önümüzdeki senede devam etmesini bekliyor musunuz?
0: Mutlaka. Yani biz Türk portföy yönetim sektörüne çok inanıyoruz. Yatırım fonu bunun bir parçası, özel portföy yönetim de bir parçası. Burada zaman zaman soru işaretleri kafalarda olabiliyor. Bazı piyasa oyuncularının zaman zaman hırsı akıllarının önüne geçebiliyor. Onlar soru işaretleri yaratabiliyor ama kimse endişe etmesin. Türk portföy yönetim sektörünün geleceği son derece parlak, berrak ve altyapısı son derece iyi dizayn edilmiş. Şunu söyleyebilirim size. Benim yurt dışında da Azimut'ta sorumluluklarım var. Türk sermaye piyasasının altyapısını kıyaslama imkanım var. Türk sermaye piyasasının altyapısı son derece kuvvetli regüle edilmiş, doğru dizayn edilmiş bir altyapısı var. Dünya ölçeğinde bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla zaman zaman tartışılan, son dönemde popüler olan konular kimseye endişe ettirmesin. Türk portföy yönetim sektörünün geleceğine biz çok inanıyoruz. İnandığımız için de yatırımlar yapıyoruz, büyümeye gayret ediyoruz.
1: Murat Bey, Yapı Kredi portföyün satın alınması süreci şu an itibariyle nasıl işliyor?
0: Biliyorsunuz 29 Temmuz'da biz açıklamayı yaptık. Hem biz Azimut Holding olarak İtalya'da halka açık olduğumuz için, Milano Borsası'na kota olduğumuz için bizim açıklamamız var oradaki yatırımcılara. Hem de Yapı Kredi Bankası Türkiye'de, Borsa İstanbul'da açık olduğu için açıklaması var. Orada açıklamanın çerçevesinde de belirtildiği üzere onaylara tabi, Sermaye Piyasası Kurulumuzun ve Rekabet Kurumumuzun onaylarına tabi. Onaylar için biz başvurularımızı yaptık. Oralardan gelebilecek inşallah müspet sonuçları, cevapları bekliyoruz. Onayları müteakip hisse devri gerçekleşecek. Onayları aldıktan sonra Yapı Kredi portföyün tamamı Azimut Grup tarafından satın alınacak. Sonrasında yine tabii onaylanmasına bağlı olarak, şarta bağlı olarak söylüyorum, Yapı Kredi portföyü ile Azimut portföy birleşecek. Yapı Kredi Bankası ile de bir dağıtım anlaşmamız olacak.
1: Bu noktada Azimut'un büyüklüğüyle ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Şu anda biz Türkiye'deki varlık büyüklüğümüz yaklaşık 600 milyar TL, işte 12-13 milyar dolar diye bakabilirsiniz ama bizim globalde, dünyada 5 kıtada 22 ülkedeki büyüklüğümüz bu satın almayla birlikte, onun da katkısıyla birlikte yaklaşık 200 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Bahsettiğimiz işlemin tamamlanması, nihayete ermesi, hisse devrinin gerçekleşmesi ve iki şirketin birleşmesinden sonra Azimut portföyün Türkiye'deki büyüklüğü yaklaşık 2 trilyon TL mertebesine ulaşacak. Bu sayede de son verilerle, yani Temmuz 2026 sonundaki Sermaye Piyasası Kurulumuzun açıkladığı yönetilen varlık büyüklüğü verilerine göre de Türkiye'nin en büyük özel portföy yönetim şirketi olacağız.
1: Yılın son 4 ayına girerken dedik ki fon türleri arasında önemli bir değişim yapılması gerekir mi? Bekliyor musunuz?
0: Çok büyük bir değişim olacağını zannetmiyorum ama biliyorsunuz Merkez Bankamızın dünkü bir faizle ilgili aksiyonu var, kararı var. %40 olan faiz %37'lere, yani normal haftalık repo ihalelerine geçileceği açıklandı. Dolayısıyla bunu biz pozitif bir gelişme olarak görüyoruz. Eğer kademeli de olsa Türk TES faiz oranlarında bir gerileme sürecine gireceksek eğer, biz Türk borsasının bir tık daha öne çıkabileceğine ihtimal veriyoruz. Dolayısıyla hala Türk TES enstrümanlar cazip. Belki orada sabit getiriden az bir miktar hisse senedi tarafına daki oranları artırmanın zamanı geliyor olabilir.
1: Toplantıda enflasyonla ilgili düşeceğine dair inancım tam dediniz. Neler söylemek istersiniz?
0: Ben biliyorum ki hepimiz, yani millet olarak, bu enflasyon konusunda son aşağı yukarı 5 yılı buldu. 5 yıldır çok yorulduk. Yani hiper enflasyon da gördük 2022 yılında. Çokça üzüldük, canımız sıkıldı ama 2023'teki ekonomi yönetiminden, yönetim değişiminden sonra yapılması gereken hemen her şey yapıldı. Enflasyon düştü aslında başladığımız yere göre. Yani biz çok yüksek bir seviyede enflasyon gördük. O seviyeden itibaren tedbirler uygulanmaya başlandı. O tedbirlerle birlikte de enflasyon aşağıya doğru geldi. İstediğimiz seviyeye geldi mi? Cevabı hayır. İstediğimiz hızda geldi mi? Bunun da cevabı hayır. Bunun da hem iş dünyasını hem hane halkını yorduğunun hepimiz farkındayız. Enflasyon mutlaka aşağıya gelecek. İstediğimiz seviye, hayal ettiğimiz o tek hanelere yakın bir zamanda gelir miyiz? Bu biraz düşük bir ihtimal ama enflasyonun düşeceğiyle ilgili hiçbir endişem yok. Sadece dozajını tahmin etmek biraz zorlaşıyor. Oradaki bence önümüzdeki en büyük handikaplardan bir tanesi hane halkının enflasyon beklentisinin gerilemiyor olması. Yani biliyorsunuz Merkez Bankası anketler yapıyor her ay. Hem piyasa katılımcılarıyla, hem reel sektörle, hem de hane halkıyla. Hane halkının enflasyon beklentisi, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisinin iki katı çıkıyor. Oradaki o yaşanmış travma bir türlü unutulamıyor. Bizim enflasyonda kalıcı bir sonuç alabilmek, istediğimiz tempoda enflasyonu düşürebilmemiz için öncelikle hane halkını ikna etmemiz gerekiyor. O konuda biraz daha çabaya ihtiyaç var.
2: Bloomberg GT Radyo.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ı küresel ekonomiden tamamen izole etmeyi amaçlayan ve eşi benzeri görülmediğini belirttiği yeni bir yaptırım kampanyası başlattıklarını açıkladı. Bessent, İran'ın paralarını aklayan ve işbirliğine hazır olmayan

İstihdam ve ihracatı destekleyecek yapısal reformların hayata geçireceği belirtildi. ING stratejisti Chris Turner, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlama kararını değerlendirdi. Turner, Merkez Bankası'nın geleneksel fonlama yöntemine dönüşünün, politika yapıcıların mevcut koşullara duyduğu güvenin bir işareti olarak değerlendirilebileceğini ve kararın piyasalar açısından olumlu olabileceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Haziran ayında artış gösterdi. Net döviz açığı bir önceki aya göre 2,3 milyar dolar artarak 205,8 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri anketine göre Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan artışla %32,80'e, hane halkında 0,64 puan artışla %45,58'e çıktı. Piyasa katılımcılarında ise beklenti 0,26 puan düşüşle %23,69'a geriledi.

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarımıza baktık. Şimdi gelin fiyatlamaları görelim. Haftanın ilk işlem gününde piyasalar ne anlatıyor? Hep birlikte bakalım. Borsa İstanbul'da bugün yatay negatif bir kapanış gördük. BIST 100'de kapanış seviyesi 14.501 olarak gerçekleşti. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı yatay negatif. Euro dolar çaprazında %0,14'lük bir geri çekilme görüyoruz. Şu anda işlemler 1.16.63 seviyesinden geçiyor. Avrupa borsaları Londra borsası hariç negatif tamamlamış görünüyor günü. Londra FTSE 100 endeksi gün sonu itibariyle kapanışta %0,35 primliydi. Diğer yandan yine gün sonunda Paris CAC 40 %0,37, Frankfurt DAX %0,11 ve İtalya FTSE MIB tarafı %0,24'lük kayıplarla tamamladı. ABD tarafına baktığımızda Dow Jones bir miktar alıcılığı, %0,29 kadar primi var endeksin. S&P 500'de %0,22'lik bir geri çekilme görüyoruz. Nasdaq tarafı ise %0,57 aşağıda. Tahvil getirilerinde yön aşağıda, %4,69'dan geçiyor 10 yıllık tahvilde getiri. 5 yıllık tahvilde %4,40 seviyesini görüyoruz. 2 yıllıklarda ise %4,23'den geçiyor işlemler. Emtia tarafında ve kripto para Bitcoin'de ise tablo şöyle. Altında yön yukarıda, %0,78'lik bir prim var. 4.638.88 dolar geçiyor işlemler. Gümüşte yatay negatif %0,64 kadar, hatta bir geri çekilme var. 68 dolar 54 sent seviyesini görüyoruz orada. Kripto para Bitcoin'de geçen hafta başlayan yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. %1,97 kadar an itibariyle bir prim var. %2 oldu şu anda. 78.943 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrolde de yön aşağıda. Brent'te %2,25'lik bir geri çekilme var. 92 dolar 29 sent seviyesini görüyoruz. NYMEX tarafı ise %2,10 kayıpta. 85 dolar 23 sent orada da gördüğümüz seviye. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Londra'ya dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi Avrupa'nın notlarını sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
1: Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında yatağa yakın karışık bir seyir hakimdi. Yatırımcılar şimdi yeni katalizörler için yoğun bir ekonomik verim Merkez Bankası gündemine odaklanmış durumda. Yön bulmakta zorlanıyor Avrupa borsaları. Endekste en iyi performansı medya, seyahat ve madencilik sektörleri gösterdi. Aynı zamanda ABD'nin Kanada ile bir anlaşmaya varamamasının ardından bazı çelik şirketlerinin hisseleri güçlü yükseliş gösterdi. Enerji tarafında zayıf performans vardı. Petrol fiyatları 2 haftalık yükselişin ardından geriledi. Piyasa ABD'nin İran'a yönelik ekonomik izolasyon planına ilişkin detayları bekliyor. Diğer tarafta doğalgaz piyasasına baktığımız zaman doğalgaz fiyatları kıtanın kış öncesi alışılmadık derecede düşük stok seviyelerine ilişkin endişeler ve Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanabileceğine ilişkin risklerle 3. seansla da yükselişini sürdürdü. Gösterge vadeli kontratlar %5'e kadar yükselerek 5 ayın

0: En yüksek seviyesine tırmandı. 69 euro megawatt saat seviyesini gördü pazartesi günü. Doğalgaz vadeli kontratları aynı zamanda ABD'de daha fazla yatırımcının piyasaya girmesiyle alım satım aktivitesi de hızlandı. Şu anda doğalgaz depolarındaki doluluk oranlarına baktığımız zaman yalnızca %62 oranında dolu ve bu oran kayıtların başladığı 2009'dan beri en düşük seviyeyi işaret etmeye devam ediyor ki özellikle Almanya tarafında doluluk oranları çok daha düşük seviyelerde. Goldman Sachs'a göre Avrupa'nın soğuk sezonu atlatacak kadar stok oluşturabilmesi için doğalgaz fiyatlarının Aralık ayında megawatt saat başına 100 euronun üzerine çıkması gerekebilir. Bu seviye mevcut fiyatların yaklaşık %40'ından da biraz daha fazla üzerinde.
1: Evet Ceren, teşekkür ediyoruz. Araştırma masasına dönüyoruz. Söz Çağlar Kuzukluoğlu'nda.
2: Ağustos ayına noktayı koyarken bu haftanın önemli gelişmelerinin belki de en ön sıralarında haftanın sonuna doğru takip edeceğimiz Jackson Hole toplantıları olacak. Çünkü burada verilecek mesajlar başta Fed olmak üzere küresel piyasaların Eylül öncesinde beklediği son iki şeyden bir tanesi. Diğeri de ABD'den gelecek istihdam verileri olacak. Tabii yine hafta içerisinde karşılayacağımız Ağustos'a noktayı koymadan birkaç ABD verisi yine önemli olacak ama önemli dönemeç diye biraz da son FOMC toplantısından itibaren bunları işaret ediyor. Peki ahval nedir? Tabii buna bakıp bunlara bakıp net bir şey söylemek çok kolay değil. Biz de Bloomberg KT araştırma ekibi olarak zaten gördüklerimizi aktarıyoruz sizlere. Bir yönlendirme yapmıyoruz ama birkaç önemli unsura dikkat çekiyor. Rus bunlardan bir tanesi de 10 yıllık getiri performansına baktığımız zaman özellikle hisse senetlerinin doyum noktasında zirveleri zorladığını hatta aştığını söylemek son derece mümkün. Ve tahvil tarafındaki zaten 2022'den itibaren buradaki sancı bitmedi. Enflasyon olduğu yerlerden çok geriye gelmiş olsa da halen bakın tahville ilgili konuları bir türlü aşamıyoruz. ABD'nin borçluğundan tutalım dünyanın farklı farklı yerlerinde hep anlatıyoruz aslında küresel piyasalardaki bu notta dilimiz döndüğünce özellikle jeopolitik tarafı da sancı bitmiyor. Çünkü de facto bambaşka bir şeyin içerisindeyiz. Buna mali ve finansal olarak da uyum sağlamakta hem ülkeler hem dünya zorlanıyor ama özetle tahvil tarafında da performans çok parlak değil 10 yıllık süreci gözümüzün önüne aldığımız zaman. Bunun anlamı ne? Şimdi savaş görünen o ki çok ortadan kalkacak gibi değil. Bir anda sürpriz olarak ya da işte bekliyoruz aylardır acaba nokta koyulur mu diye ortadan kalkarsa başka şeyler konuşuruz. Ama bunun kaldığı takdirde merkez bankalarının mevcut duruşları faizlerin seviyesiyle beraber sene başından itibaren 2025'i tamamlarken bunu konuşuyorduk. Bir savaş o zaman denklemin içerisinde yoktu. Şu teknoloji tarafıyla ilgili bir net negatif düzeltme olur mu diye. Bunun ne kadarı olduğu, teknoloji şirketleri zaten çok yukarı giderken de işin başında mıyız, ortasında mıyız, bunlar çok abartılı mı fiyatlanıyor diye sorular soruyorduk ama hisse tahvil tarafına bakacak olursak da herhangi bir piyasa senaryosunda bunlardan hangisinin hangi yönüne pozisyon alacağına bakmak isteyen için bu bir gösterge. Bununla beraber özellikle bugün Bloomberg KT yayınları içerisinde finans merkezinde bendeniz yine finans merkezindeki araştırma turunun içerisinde dilim döndüğünce bahsettim. Özellikle teknoloji tarafıyla ilgili Asya hisse senedi gruplarının içerisinde en önemli yüzü elimize aldığımızda sene başından itibaren bu fonları yönetenlerin çok ciddi anlamda teknoloji riskini düşürdüğünü görüyoruz ama buna da iki yönlü bakılabilir. Dolayısıyla hem ABD merkezli hem de ABD dışı dünyanın içerisinden teknolojiyle ilgili elimizde bir şey var. Tahvillerin zaten tüm ülkelerde mevcut para politikası ve enflasyon görünümlerinden dolayı bir iz düşümü var. Bakalım daha da bulundukları yerin doğrultusunda mı gidecekler yoksa doğrultuda bir değişim olacak mı? Çıkanlar için düşme, düşenler için çıkma noktasında izleyip öğreneceğiz ama Eylül ayına da bir miktar daha piyasalar rahatlasa da aklımızda sorularla girecek gibi ilerliyoruz bu hafta içerisinde.
1: Evet çok teşekkür ediyoruz Çağlar'a ve biz her pazartesi olduğu gibi küresel piyasalarda güzeller güzeli Aysun Karatu ve dünya yakışıklısı fit insan giderek daha da fit hale gelen Tufan Cömert'le birlikteyiz. Vallahi Tufan geçen hafta geldin tanıyamadık seni yani nasıl bir fit olmuşsun öyle?
3: Vallahi bundan sonra böyle artık.
1: Ama çok çalışıyor arkadaşım. Hiç bedava değil hiçbir şey yani. Haftanın dört günü spor salonuna gidiyor. Kanter içinde bilmem ne yani. Öyle bedavaya olunmuyor.

0: işler. O yüzden tebrik ediyorum seni.
1: Siz şahitsiniz. Belgesi var sizde.
0: Var var. Var. O yüzden devam. Sonuna kadar destekliyoruz değil mi Aysun?
2: Evet. Çok iyi gördüm kendisini.
1: O sizin iyiliğiniz efendim.
0: Tamam, yıkama yağlama bittiyse evet, gerçek konularımıza geçebiliriz. Şimdi bu Besent atıyor tutuyor. Yok ekonomik yaptırımlar, yok işte perişan, yani Trump bitti o başladı. Müthiş bir ekonomik yaptırım. Yani burada hedef aldığı ülke herhalde Çin yani. Başka kim ne yani, Rusya mı Hindistan mı ne?
2: Kore bir de.
0: Ha tamam, hadi bir de Kore olsun. Hani ama tek başına Kore için bunu söyleyemez. Çin desen dünya altına almış koymuş adamlar, daha da alıyorlar. Zaten Eylül'de bunlar görüşecekler Trump'la birlikte. Ve bakıyoruz hani bu nedir? Jeopolitik riskin artmasıdır değil mi bunlar? Ama bakıyoruz petrol fiyatları geri çekiliyor. Ne oluyor yani, kimse dikkate almıyor mu sevgili Scott Besent'i? Ne açıklayacak, daha fare mi doğurdu? Nasıl hesaba katmak lazım bunu? Petrolle başlayalım.
2: Şimdi aslında sadece Besent meselesi değil. Yani bu hafta Jackson Hole var biliyorsun.
0: Evet.
2: Borsh'un mesajları burada çok önemli olacak. Artı üçlü bir kombinasyon var. Yani Nvidia bilançosu demek. AI Circle'ın nereye evrileceğini, yani orada AI yaptırımlarının hakikaten bu bütün büyük belirsizlikleri önümüzdeki döneme dair, bu sermaye artırımları, harcamaları, yatırım harcamaları, bunların adresinin ne olduğunu ve bu belirsizliğin nereye gittiğini gösterecek olan bir Nvidia bilançosu. Oraya çünkü sadece bir bilanço olarak bakmak çok mümkün değil. Diğer taraftan tabii ki yaptırımlar meselesi Hande. Yani yeniden ABD'nin ekonomik yollarla İran üzerindeki baskısını hissettirmesi. Evet, şu anda günlük çekilmeler, geri çekilmeler söz konusu olabilir ama şunu da unutmamak lazım. Geçtiğimiz hafta %5 yukarı gelmişti. Ondan önceki hafta ikinci %5'lik bir yükselişini gerçekleştirmişti. Yani burada da bir trading ortamının olduğunu unutmamak lazım. Yani kar realizasyonu şeklinde gelen trading fiyatlamaları da bunun içerisinde. O yüzden aşağı geri çekilmeler bizi hemen iyimserliğe itmiyor. Hı hı. Ama burada bizi iyimserliğe iten başka konular var. Şimdi AI talebinin hala güçlü olduğunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Yani bunu sadece Nvidia üzerinden değil, işte Microsoft, Google, Oracle gibi dev AI altyapısının da devasa harcamalarının devam ettiğini biliyoruz. Bunların hepsinin ileriki dönemde büyümede etki sağlayabilecek, katkı sağlayabilecek ve hatta bugün Trump'ın söyleminde olduğu gibi bizim problemimiz borç değil, büyüme. Hı hı. Şimdi bunların hepsinin önümüzdeki dönemde geldiği değerlemelerle birlikte büyümeye katkı sağlayacak mı ve haklı çıkaracak mı bu yatırımları? Tek derdimiz şu anda globalde buymuş gibi görünüyor. Diğer taraftan da şimdi maliyetler artmaya başladı. Yani şirket karlılıkları artıyor ama hani bunu EPS'lerde gözlemliyoruz ama maliyetler de artıyor. Şimdi bu maliyetlerin artışının tek sebebi tabii ki fiyatların yükselmesinden kaynaklı değil. AI yatırım harcamalarının değer ölçümleri de artık yukarı çıkmaya başladı. Şimdi tüm bunları el ele alt alta aldığımızda artık iyi Nvidia bilançosunun çok iyi fiyatlanma beklentisi bir miktar sınırlı. Evet hani görece hani %2'lik yükseliş artık normal bir yükseliş gibi kaldı ama hemen akabinde kar satışlarının geldiğini de geçmiş bilanço döneminden biliyoruz, bu bir. Ama bizim beklentimiz zaten iyi geleceği yönde, fakat hayal kırıklığı yaratır mı? Yani hayal kırıklığı yaratırsa o zaman AI slash teknoloji sektöründe çok sert bir dalgalanma söz konusu olabilir. O yüzden bu haftanın gündeminde özellikle teknoloji Nasdaq tarafında ve S&P'nin içerisindeki AI şirketlerinde çok ciddi bir volatilite görebiliriz. Diğer taraftan baktığımızda bu artan memory chip, hani bellekler, benim hani drum dediğim sektör var ya, orada fiyat artışları gerçekleşti ve %15'i aşan bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle bu yeni nesil Vera Rubin ve Grace Blackwell üzerinde sistemler etkilenecekmiş gibi görünüyor. Bunlar da diğer devlerin altyapı şirketleri biliyorsun. Yani buraya gelebilecek herhangi bir etki biraz domino taşı etkisi yaratabilecek gibi görünüyor. Diğer taraftan tabii ki Walsh. Yani Cuma günü açıklanacak herhangi bir açıklamasında tabii bir takım soruların cevapları aranacak. Birincisi

0: Enflasyonun yapışkan olduğuna inanıyor mu ve enflasyonun faiz indirimleri ya da faiz arttırımı üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyor ve bunun frekansının ne olduğu yönünde? Şimdi baktığında büyük yatırım bankaları diyor ki faiz fiyatlaması zaten şu anda yapılmış durumda. Yani geçtiğimiz 3 aydan beri faiz artışının fiyatlamasını net bir şekilde gözlemliyoruz. Önemli olan faiz artırıldıktan sonraki fiyat artışının ne olacağı yönünde. Çünkü 94'ten bu yana baktığımızda 5 defa faiz artışı gerçekleşmiş ve bu döngülerde de çok benzer tepkiler vermiş piyasa. Yani diyor ki ilk faiz artışı öncesinde, yani faiz artışı sinyallerinin öncesinde piyasa %3'e yakın zaten ortalamada, yani medyan bir yükseliş gerçekleştirmiş. S&P'den bahsediyor. Burada en çok etki alan, pozitif etki alan sektörlerden iki tanesi enerji olmuş, diğeri de endüstri tarafı olmuş baktığında. En kötü etkiyi alan da bankacılık olmuş. Yani faiz artışı demek her zaman bankacılık sektörü üzerinde pozitif etki yaratacak anlamına gelmiyor. Bugüne kadar 5 faiz artışından sonra tarihsel olarak yapılan istatistiklerde finansalların çok kötü perform ettiği gözlemlenmiş ve büyüme value, bu değer yatırımlarının ön plana çıktığı, growth tarafının da büyüme şirketlerinin, büyüme hisselerinin de çok ciddi darbe aldığını gözlemlemiş. Yani Trump bu gelecek olan aslında yakın vade olasılıkları düşünerek bu tarz aslında geri bildirim yapıyor. Yani burada çok irrasyonel bir şey söylediğini söylemek mümkün değil. Çünkü bizim de önümüzdeki döneme dair growth tarafında, büyüme tarafında aşağı yönlü etkilerin olabileceği ve dediğin gibi Çin ve Güney Kore üzerinden gelebilecek baskılarla beraber eğer ki bir aşağı yönlü bir sert satış söz konusu olacak olursa ABD doları üzerinden ABD doları ile işlem gören hisse senetleri tarafında ve özellikle AI teknoloji tarafında olabileceği yönünde beklentimiz var. Bu da bize şu an olmasa bile önümüzdeki döneme dair, yani 2027'nin ikinci çeyreğinden sonraki döneme dair endişelendiriyor mu? Endişelendiriyor. Ha, şu andan o döneme baktığında yaklaşık 9 aydan bahsediyoruz ama tabii ki bu 9 ayın ne kadar hızlı el değiştirebileceğini, yani buradaki yapının ne kadar hızlı el değiştirebileceğini ve hedge fonların ne kadar hızlı rotasyon yapabileceğini bildiğimiz için şimdiden yapma ihtimallerini göz önünde bulundurarak, yani geleceği fiyatlama beklentisiyle tıpkı şu anda faiz artışını geçmişe dair fiyatladığı gibi geleceğe dair de faiz artışı olsa dahi olmasa dahi sabit kalsa bile, ki konsensus 2027'nin ilk çeyreğinde sabit kalması yönünde. Evet, bazı Barclays gibi bankalar ilk çeyrekte baskı yaratabileceğini ve faiz artırımı olabileceğini düşünüyor ama çoğu tarafta faiz artışı olmayacak kadar ılımlı bir ekonomi olabileceği beklentisi yönünde.
1: Evet.
0: Şimdi bu kadar belirsizlik varken tabii ki bu söylemler çok havada kalıyor ve fiyatlamalara da hani herkes ne istiyorsa, iştahı neredeyse, hani risk tarafı fear tarafında mı, korku tarafında mı, greedy tarafı, açgözlü tarafta mı, ona göre fiyatlıyor şu anda tamamıyla.
1: Evet, çok güzel anlattın. Bir an nereye bağlayacağını emin olamamıştım ama güzel bağladın. O kadar çok bileşen var ki ve birçok belirsizlik, neyi nasıl fiyatlayacağını bilemiyor piyasa ve şu anda belki de daha sonra o fiyatlamaların içerisine girebilecek şekilde arka plana atılan konular olabiliyor. Ama sevgili Aysun Karaytuğ'dan anladığımız, bu hafta öne çıkan 3 başlık var piyasaların yönünü belirleyecek. Birincisi, her şeye rağmen bu yaptırımlar meselesi. İkincisi Jackson Hole toplantısı ve özellikle hisse senetleri açısından da Nvidia bilançosu. Dönelim bize Tufancığım. Bizde de Merkez
2: Döndüm.
1: Bankası yine yeniden başrolde. Çünkü haftalık repo ihalelerine başladığını açıkladı. Şimdi burada çeşitli yorumlar var, çeşitli değerlendirmeler, çeşitli beklentiler var ve sorular da var aynı zamanda. Bir, neden bugün? İki, bu beklentiler dahilindeydi. Evet, ama bundan sonrası ne getirecek? Bir faiz indirimi veya birden fazla faiz indirimi yılın geri kalanında söz konusu. olacak mı? Biz enflasyon

0: hedefine nasıl ulaşacağız gibi. Söz sende.
1: Evet, şimdi dediğin gibi yani bu aksiyonun kendisi sürpriz değil, zamanlamasına da sürpriz demeyeceğim ama soru işaretleri var. Yani bu iletişim tarafında burada sanıyorum ileride ilk toplantıda veya başka vesilelerde Sayın Başkan sanıyorum bunları biraz daha açıklık getirecektir. Şimdi bunu niye söylüyorum? Hani bunu eleştiri anlamında söylemiyorum ama şimdi sonuçta hani Kevin Warsh gibi az bilgi verelim, piyasa ne yaparsa yapsın anlayışlı olan bir Merkez Bankası'nın geleneğimiz yok bizim. Tam tersine Merkez Bankası uzun bir süredir özellikle 2023 ortasından bu yana olabildiğince piyasaları yönlendirelim, iletişim stratejimizi bundan sonra ne yapacaklarımızı net olarak ortaya koyalım ki Türkiye yatırımcı çekmeye, yabancı yatırımcı çekmeye, yerli yatırımcının da Türk lirasına inanmaya, bunda kalmaya devam etsin anlayışıyla gittik 3 senedir. Bu strateji de bence önemli ölçüde başarılı oldu. TL tarafı zaten başarılı tartışmıyoruz. Yani istenilen sonucu alması anlamında. Diğer tarafta da yabancının gelmesi de gene belli piyasalar dışında belki hani genç soru işareti ama bir şekilde başarılı olduk. Şimdi bu hal böyleyken yani uzun girizgahtan sonra şimdi 13 Ağustos'ta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısı vardı. Burada Sayın Başkan haftalık yapıyor, kendi aramızda tartışıyoruz dedi. İşte bu yeni bir sinyal değildi. O gün yazdığım X'te yazdığım posta da belirtmiştim. Zaten daha önceki para politikası metinlerinde de Türkiye'de yani yurt içinde dezenflasyonun seyrinden, yurt içi kaynaklı sebeplerden mutlu olduklarını ancak yurt dışı gelişmeler sebebiyle, belirsizliğin devam etmesi sebebiyle şimdilik bir şey yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdi. Şimdi dolayısıyla Sayın Başkan'ın 13 Ağustos'ta bu açıklamasının üstünden kabaca 10 gün geçtikten sonra bizim yeniden haftalık repoya dönmemiz yani fonlama maliyetinin en azından kağıt üstünde bile olsa 40'tan 37'ye indirilmesi şimdi hangi varsayımlara dayalı oldu ben bunu merak ediyorum. Bunu merak etme sebebi bu eleştiri amaçtan ziyade bundan sonraki faiz politikasını anlayabilme amaçlı soruyorum. Şimdi birincisi yurt dışı gelişmelere baktığımız yani jeopolitik anlamda yeni bir şey var mı? Yani işte Aysun da bahsetti. Bundan sonraki süreçte belki İran'da daha sıcak çatışmadan ziyade ekonomik gerekçelerle, ekonomik yaptırımlarla iş gidecek. Dolayısıyla petrol fiyatı daha fazla yükselmez, belki bir miktar geriler. Tamam, güzel ama hala savaş öncesi seviyelerin kabaca %40-%50 üzerindeyiz. Dolayısıyla öyle bir acayip rahatlamadan bahsetmiyoruz bu bir. Enflasyon beklentilerinde bir iyileşme mi var? İşte bugün hane halkı ve reel sektör beklenti anketleri geldi. İkisi de yukarı gidiyor. Tamam belki bunların tahmin gücü çok önemli değil diyeceğim ama yani önemsiz anlamında değil ama yani Merkez Bankası'ndan belki çok birebir şey değil ama en azından burada bir çıpanın henüz oturmadığını, her şeye rağmen oturmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bu cephede de bir şey yok. Burada tabii spekülatif bir takım yorumlar var. O da nedir? Ağustos ayı enflasyonu işte 2'nin hafif üstünde gelecek diye bir beklenti var. Acaba bu düşük gelecek. Merkez Bankası bunu bildiği için önceden böyle bir şey mi yaptı gibi bir şey var. Ama dönüp baktığımızda daha Ağustos'un kabaca işte 13-14 günlük hepsini görmedik. Yani Temmuz'un sonu Ağustos'un başını gördük. Full daha veriyi görmedik. Verileri görmedik. Dolayısıyla bu da çok anlamlı değil. Şimdi o zaman benim aklıma gelen acaba reel sektör tarafındaki çok uzun süredir zaten iletilen bir konu. Sıkıntıların artık çok daha fazla bir hale geldiği zaten hani ara ara piyasada başka vesilelerde de konuştuğumuz işte konkordato, işletme sermayesi eksikliği, bankaların kredi vermelerindeki limitler yani kanuni şeyden zorunluluklar sebebiyle kredi veremiyorlar vesaire derken reel sektörün sorunları acaba çok farklı bir noktaya doğru gittiğini görüp Merkez Bankası buna bir önden mi tedbir almak istedi diyeceğim. Şimdi bu bana mantıklı bir sebep gibi geliyor ama bunu söylediğin zaman tabii dönüp o zaman bankaların kredi vermeleri üstünde aylık sınırlama, kredi büyüme sınırlarına devam ederken o zaman faiz indirmek o kadar da anlamlı değil. Zira gene kredi erişim sınırlı kalacak düşüncesi var. Dolayısıyla benim burada çok kafam karışık. Bunları anlamamızda fayda var. Şimdi diyelim ki anladık. Yani her şey çok güzel oldu. En güzel sebepten yani Merkez Bankası enflasyonun çok hızlı düşeceğini diyelim ki tahmin etmeye başladı bir sebepten dolayı. Şimdi o zaman ne olur? Evet bir yandan bundan sonrası için Eylül ayı ile beraber o zaman faiz indirimlerini konuşuyoruz demektir. Şimdi burada kabaca sene sonu için piyasa beklentisi aslında 35-36 arasında bir noktadaydı. Muhtemelen bu beklentiler Eylül ayındaki bir faiz indirim eğer görürsek Eylül ayı toplantısında muhtemelen sene sonu enflasyon sene sonu politika faizi beklenti

0: ise de daha ciddi şekilde aşağı gelecektir. Dolayısıyla bunun önümüzdeki günlerde faiz politikasının ne yönde evrileceğine dair sinyaller netleştikçe yansıması daha ciddi olacaktır kanaatindeyim.
1: Peki sevgili Tufan, şimdi bu bir normalleşme, henüz bir faiz indirimi olarak yorumlamıyoruz diyelim. Peki acaba mevduat faizleri üzerindeki etkisi ne boyutta olabilir? Ne kadar aşağı çekebilir? Yani nasıl ve ne kadar diyeyim etkili olabilir sence?
0: Orada genelde şöyle oluyor. Mevduat faizleri faiz indirimlerini neredeyse birebir yansıtıyor bankalar. Yani burada daha öyle bir güçler var. Şimdi malum Türkiye'de genel bankacılık yapısına baktığımızda kredi vadeleri çok uzun, mevduat vadeleri ise çok kısa. Dolayısıyla faizin düştüğü noktada bankalar açısından burada muazzam bir avantaj oluyor. Şu anda da bunun üstüne bir rapor üstünde çalışıyorum bu arada. Yani ikinci çeyrek çok iyi geçmedi filan. Üçüncü çeyrekte işte derken, şimdi üçüncü çeyrekte beraber ciddi bir toparlanma göreceğiz muhtemelen bankalar tarafında. Şimdi soruna gelirsek, burada kredi faizlerine yansıması da evet, hani belli bir ölçüde olacaktır. Ama tekrar söyleyeceğim, burada şu anda bir kredi rekabet yok. Yani bankalar istedikleri şekilde kredi vermedikleri için burada faizi hızlı düşürmelerine, bir rekabete girmelerini gerektirecek bir durum söz konusu değil. Elbette o marjın açılması çok arzu edilen bir şey değil. Yani bankalar açısından, otorite açısından. Dolayısıyla mevduat faizi düştükçe bankaların kredileri düşürmesi üstünde de gene bir şey olacaktır. Böyle bir yönde hareket göreceğiz diye tahmin ediyorum.
1: Peki Tufancığım, teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir küçük virgül koyalım burada müsaadenizle. Bir reklam arasına gidelim. Biraz önce sevgili Tufan da bahsetti. Merkez Bankası enflasyon beklentilerini yayınladı. Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerini reel sektör, hane halkı tarafında artış, piyasa katılımcılarında gerileme olarak gördük. Bir bu. İkincisi de yine Merkez Bankası reel kesimin döviz açık pozisyonlarını da açıkladı. Bu da önemli. Bunu da izleyelim reklamla beraber. Sonra dönüp geldiğimizde hem kur tarafını biraz Tufan Cömert'le konuşuruz, hem de biraz önce Aysun'un işaret ettiği Nvidia bilançosu ve akabinde tabii ki teknoloji hisselerinde nasıl bir volatiliteden acaba söz edeceğiz. Onu da masaya yatırırız. Bu arada sizin sorularınız varsa Hande Demirel TV adresini biliyorsunuz, X'ten ya da Instagram'dan yazabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını açıkladı. 2026 yıl Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0.26 puan azalarak %23.69 seviyesine gerilerken, reel sektör için 0.30 puan artarak %32.80 seviyesine, hane halkı için 0.64 puan artarak %45.58 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0.78 puan azalarak %16.85 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gıdayı fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak %39.3 oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0.36 puan azalarak %32.13 oldu. 12 ay sonrası Amerikan doları kuru beklentisi bir önceki aya göre 1.49 puan artarak 54.47 lira olarak gerçekleşti. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde ilk sırada yer alan altın alırım diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak %41.3 oldu. İkinci sırada yer alan ev, dükkan, arsa alırım diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1.4 puan azalarak %37.1 olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini açıkladı. Haziran dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerine göre, firmaların döviz varlıkları Mayıs ayına kıyasla 140 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 2 milyar 202 milyon dolar arttı. Haziran'da varlık dağılımında yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 1 milyar 32 milyon dolar, türev varlıklar 845 milyon dolar ve menkul kıymetler 148 milyon dolar arttı. Buna karşılık yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 597 milyon dolar, ihracat alacakları ise 568 milyon dolar geriledi. Bu gelişmeler sonucunda toplam döviz varlıkları aylık bazda 140 milyon dolar azaldı. Yükümlülük tarafında ise türev yükümlülükler 3 milyar 571 milyon dolar artarken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 147 milyon dolar, ithalat borçları 124 milyon dolar ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 99 milyon dolar azaldı. Böylece toplam yükümlülükler 2 milyar 202 milyon dolar yükseldi. Yükümlülüklerin vade yapısına göre Haziran'da yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 995 milyon dolar, uzun vadeli kredilerse 151 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 428 milyon dolar gerilerken uzun vadeli krediler 205 milyon dolar arttı. Bu gelişmeler sonucunda finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Haziran'da 205 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Aysun, sana bir soru var. Tekin Bey yazmış. Diyor ki, Micron ve SanDisk gibi hafıza çip üreticilerine Çinli bazı alternatiflerin çıkabileceği söyleniyor. Amerika'ya Çin'den hafıza çiplerinin ithalini kolaylaştıran bir düzenlemenin de olabileceği haberi geldi bugün. Acaba Aysun Hanım ne der bu konuda?
1: Buna zaten en büyük rakip Güney Kore. Yani bu bellek tarafında hem daha ucuz maliyetle, ucuz işçilikle tüketiciye çok daha az maliyetle ulaşabilecek bir altyapı oluşturdular ve bunun üzerine zaten çip savaşları mevzu yeniden gündeme geldi. Ama hani bu konuda henüz Amerika'nın hani liderliğini alabilecek bir yapı olduğunu söylemek henüz kolay değil. Çünkü bunu diğer hani Çin tarafında da gözlemlemiştik. Hani bu ChatGPT ya da işte Gemini gibi AI tarafına daha ucuz ulaşım ama daha riskli ulaşım şeklinde yansıtıldığı için Çin tarafından gelen altyapıya hala kullanıcı anlamında Amerika'nın ürettiklerine olan ilginin arttığını değil, devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu sebeple bizim için hala o taraf evet gelişmekte olan taraf, hani Güney Kore tarafı bu anlamda o dram sektöründe çok hızlı bir atılım gerçekleştirdi. Ama bunun devamının gelip gelmeyeceği yönünde tabii daha çok başında olduğumuz için biraz daha senelere ihtiyacımız varmış gibi duruyor.
0: Şimdi dram dedin, bak dramla ilgili de bir soru gelmiş. Acaba diyor izleyicimiz, ETF'lerde kazanma olasılığımız var mı? Dram ETF'ini önerir misiniz?
1: Biz kurumsal yatırımcı olduğumuz için zaten sadece ETF tarafında yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Neden? Çünkü herhangi bir gelebilecek şoklara karşılık en azından birden fazla şirketin ama hem likiditesi olan hem içerisinde en az 10 ya da 15 tane alanında en iyi büyük şirketlerin yatırım yaptığı ETF'leri tercih etmesini çok daha fazla tavsiye ediyorum. Yoksa günün sonunda çok fazla ETF var. Yani binlerce ETF var ve bu bağlamda yatırımcının işi zorlaşıyor. Ama bunu tabii ki eleyerek, hani orada da sistem çok kolaylaştı. Yani çok daha mercek içinde mercek yaparak en iyiye ulaşma, en azından ilk 30'a ulaşma ihtimalleri var. Getirileri karşılaştırarak bakacak olurlarsa. Özellikle hani hep diyoruz ya, dönem artık karlılık dönemi değil. Hani bunun önümüzdeki dönemde gelire dönme kapasitesinin ne olduğunu tartıştığımız günlerde ve bu belirsizliği yaşadığımız dönemde özellikle aslına bakarsan birden fazla şirkete yatırım yapmakta fayda var. Yani mesela Nvidia bizim hani semiconductor, bu yarı iletkenler içerisinde hala top pick'imiz. Yani günün sonunda bu hikayede favori olmaya devam ediyor. Çünkü neden? Güçlü bir, yani hyperscaler dediğimiz bu capex beklentileri her geçen gün güçlenmeye devam ediyor ve tedarik zincirleri de bu tedarik zincir, supply chain verileri diyoruz biz onun. Oranın da çok güçlü olduğunu gözlemliyoruz hala. Diğer taraftan altyapı yatırımları devam ediyor ve finansman çeşitliliği yaratmaya başladılar ve nasıl yapmaya başladılar? Bunu çok ciddi anlaşmalarla destekliyorlar. Hem Nvidia yapıyor bunu, hem Broadcom yapıyor. Bu bağlamda ben hani çok fazla böyle arayışa girmek değil de hala top pick dediğimiz, hani hala getirisi olma ihtimali yüksek olan, özellikle kısa vadeli bilançolara değil de 2027 gibi, 2028 gibi guidance'ı iyi veren, yani bu rehberlik anlamında hala pozitif beklenti sunan şirketlere yatırım yapmakta fayda var. Diğer tarafta mesela Nvidia'nın finansman şeylerine baktığımızda, anlaşmalarına baktığımızda gizli bir risk de içeriyor mu? Evet, içeriyor. Çünkü normal borç piyasasına çok kolay erişemiyor hani Nvidia, çok büyük olduğu için doğal olarak. Buna rağmen de çok ciddi böyle hani mega gigawattlar falan gibi veri merkezleri anlaşması yapmaya devam ediyor. Bu şirket üzerinde bir miktar baskı yaratıyor. Yani finansmanı destekleyen ve çeşitlendiren yapısı var ama uzun vadede de bu finansmanın risklerini taşıma negatif dezavantajıyla da karşı karşıya kalabilirmiş gibi duruyor. Mesela Marvel Teknoloji'de hala beğendiğimiz şirketler arasında bu hani Google Warrant anlaşması vardı geçtiğimiz dönemde. Orada yaklaşık olarak 120 milyar dolarlık bir ek gelir sağlama beklentisi var Marvel Teknoloji'nin. Bunu fiyatlama açısından henüz tamamını gerçekleştirmiş durumda değil. Yani henüz o hikayeyi fiyatlamalara yansıtmış değil. Eğer bunu hikayeye çevirirse hakikaten, çünkü 2033 yılına kadar, yani baktığında hani bugünden yarına değil. O yüzden ben diyorum ki hani kısa vadeli gelen bilançolara aldanarak ya da o hikayeleri çok kısa vadeli değerlendirerek değil de daha uzun vadeli yapılara bakmak lazım. Tıpkı işte Anthropic IPO hikayesinde

0: olduğu gibi, SpaceX hikayesinde olduğu gibi, yani anlık fiyatlamalarla bunun hani ne kadar iyi performa edeceğini söylemek bu kadar dev bir altyapı için çok zor diye düşünüyorum ve çok sığ bir bakış açısıymış gibi geliyor bana.
1: Peki. Tufan, bugün Goldman Sachs dolar TL tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Türk lirasında daha hızlı değer kaybı risklerinin arttığını söylüyor. Sen ne düşünüyorsun kurla ilgili olarak?
2: Ondan emin değilim. Yani şu anlamda emin değilim. Şimdi mesela şöyle bir yorum var. Merkez Bankası'nın politika haftalık rapoya geri dönmesi, önümüzdeki aylarda muhtemelen faizlerin başlayacak olması, sisteme giren sıcak paranın daha fazla artmasını istemiyor gibi böyle bir düşünce, yani böyle bir şey de var, teori de var. Bundan emin değilim. Zira aslında burada mevzu bir, Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlenmesi. İkincisi de reel değerlenmeyle beraber enflasyonla mücadeleye bir destek olması. Şimdi kurun bu anlamda daha hızlı yukarı gidecek olması çok anlamlı gelmiyor bana. Bir, carry trade'i bozar. İkincisi, enflasyonla mücadeleyi daha da zora sokar. Şimdi burada şunu, eğer yani raporu görmedim, önce onu söyleyeyim. Hani başlıklar ve gördüğüm kadar üstünden şey yapıyorum. Şimdi burada uzunca bir süredir şöyle bir beklenti vardı. Açıkçası bana da mantıksız gelmeyen bir beklenti bu. İhracatçıların malum çok uzun süredir kur çok değerli, satamıyoruz vesaire değişik haber yansımları var. Burada Merkez Bankası'nın kuru en azından enflasyonun hafif altında olacak şekilde değer kaybına, değer yitirmesi izin vermesi belki bir senaryo olabilir diye düşünüyordum. Eğer bu kastediliyorsa evet, ama gene de tabii ki bunun da gene enflasyon üstü bir etkisi olacak. Bu durumda tabii şunu asla varsaymamız lazım. Gene başa dönüyoruz. Merkez Bankası belki baktı, dedi ki yani bu şartlarda biz %30 enflasyona razıyız. Dolayısıyla birazcık kuru bırakalım. En azından 2027'de baz etkisi olabilir. Böyle de diyebilirler. Benim görüşüm, ama TL'ye tekrar dönersek, bundan sonraki süreç TL'de ciddi bir değer kaybı olur mu? Hiç öyle bir beklenti içerisinde değilim. Merkez Bankası'nın ana stratejisinin değişmediğini düşünüyorum. Yani öyle veya böyle faiz inse bile hala bir sıkı para politikası uyguluyoruz. Yani dönüp makro göstergeleri falan baktığında çok net görüyorsun. İkincisi de burada TL'de gene de bir dövize, insanların, yerli ve yabancı yatırımcının dövize teveccüh etmesini gerektirecek bir artış olacağını düşünmüyorum. Hala faiz, özellikle reel faiz gayet yüksek.
0: Burada çok pardon, hani hem Tufan'ı destekleyecek hem de çok farklı bir argüman olan şu an globalde bir tez üzerinden gitmek istiyorum. Şu anda tartışılan konu ABD dolarının zayıflaması ve yatırımcıların dolar yerine cari fazla veren ülkelerin para birimlerine doğru yönelmesi konusunda hem pozisyonlanma hem de artık bunun dinlenmeye başlanması gibi bir ana tez var. Ve bu ana tez de aslına bakarsan çok güçlüymüş gibi duruyor. Şimdi mevzu nereye vardı? Dolar sat ve cari fazla veren ülkelerin para birimlerini al. Bunlar hangileri? Aslında Güney Kore. Yani Trump'ın açıklamaları o yüzden boşuna değil. Yani baktığında bütün bu konuşulanların kompozisyonunda ana fikir olarak çok başka yerden geliyor. Ve sanki çok alakasızmış gibi tek bir cümleyle bir başlık atıyor. Ama altyapısında tüm bu bilgiler var. Şimdi Güney Kore Won'u, Japon Yen'i artı Tayvan Doları, Singapur Doları ve Euro. Şimdi bu para birimlerine karşı ve Macar forinti de var aslında. O da çünkü Euro proxy'si olarak değerlendirilmeye başladı artık dünyada. Bütün bunlara baktığımızda tesadüf olmayan bir durum var. O da cari fazla veren ekonomiler bunlar. Şimdi önümüzdeki dönemde şimdiden azalmaya başlayan ve hatta geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Avrupa sermayesi, Avrupa'ya giden artık yabancı yatırımcının artışı ve hisse senetlerine olan girişin artması gibi. Tam tersi, şu anda ABD varlıklarına olan yabancının girişinin her geçen gün biraz daha azalıyor olması, ABD dolarına olan talebin doğal olarak azalıyor olması ve görece biraz önce bahsettiğim ülkelerin hem piyasalarına hem de para birimlerine olan gücün artması gibi bir mevzu. Şimdi Çin, hani Çin tarafını niye söylemedim? Çünkü Çin otoritesi Çin yuanının çok fazla değerlenmesini istemiyor ve sürekli olarak öyle bir değerleme söz konusu olduğunda döviz yoluyla müdahale

0: müdahale ediyor ve direkt olarak orada bir hani statüko noktasına getiriyor. Yuan'ın aşırı değerlenmesini sınırlandırıyor. Aslında o da vardı ama bu sebepten dolayı onu liste dışında bırakmak durumunda kalıyor. Şimdi buraya baktığımızda neden hani ABD dolarının zayıflayacağı beklentisi var? Çünkü önümüzdeki döneme dair biraz önce anlattığım tüm gerekçelerden dolayı reel faizlerin artık yavaş yavaş aşağı doğru, yani çekirdek reel faizlerin yavaş yavaş düşmesi beklentisi var. Bu da eğer reel faiz aşağı geliyorsa ABD tahvil faizlerine olan ilginin her geçen gün azalacağı anlamına geliyor. Yani cazibesini yitireceği anlamına geliyor. Buradaki büyük montanlı bir giriş olduğunu da göz önünde bulunduracak olursak dolar talebinin de otomatikman aşağı gelmesi anlamına geliyor. Ki burada önemli olan bir detay var. ABD bugüne kadar biliyorsun ABD tahvillerine olan girişin sebebi güçlü ekonomik büyütmeden kaynaklanmıyordu. Belirsizliklerden, jeopolitik risklerden ve önümüzdeki döneme dair özellikle biraz önce konuştuğumuz AI tech tarafındaki büyümenin ve de büyümeye katkısının ne olacağı yönündeki soru işaretleri. Şimdi bir de son dönemde baktığımızda özellikle ABD ekonomisi üzerinde bir maliye politik risk unsuru var ve olmaya da devam edecekmiş gibi görünüyor. Enflasyon riski maalesef yapışkan olmaya devam ediyor. Bir de term premium artışı var. Bunu şeye de bağlayabiliriz aslında. Yani ara seçimlerin yaklaşıyor olma riskiyle de hani bunu bir siyasi taraftan da değerlendirebiliriz. Ama günün sonunda tahvil faizi yukarı, dolar mutlaka yukarı gelecek eşittir bir soru işareti konulmuş durumda. O yüzden diyoruz ki biz ABD'nin artık cari açığı çok yüksek. Bunu finanse eden mekanizmalardan bir tanesi neydi? İşte yabancı yatırımcıydı. Ne yaparak yapıyordu bunu? İşte ABD tahvillerini alıyordu ya da ABD hisse senetlerini alıyordu. İşte teknoloji hisselerini alıyordu. İşte sermaye girişini arttırıyordu. USD'ye karşı ilgiyi arttırıyordu. Güçlü talebi arttırıyordu. Dolar destekleniyordu. Şimdi işte yavaş yavaş hani 2027'nin ikinci çeyreği sonunda gelebilecek risklere karşı yabancı yatırımcı yavaş yavaş rotasyonunu gerçekleştiriyor. Bunlardan en güçlü olanı da şimdilik en azından euroymuş gibi görünüyor.
1: Peki şimdi bu tahviller meselesi önemli. Tufan, geçen haftaki ABD hazinesinin müdahalesi İlk etapta çok etki yarattı piyasalarda ama çok uzun soluklu olmadı. Bugün mesela işte Goldman Sachs, Wells Fargo gibi şirketler, Wall Street'in devleri bu konuyla ilgili açıklamalar yapmışlar. Diyorlar ki bu getirilerdeki yükselişi tersine çevirmede çok da etkili olmadı. Hoş sonrasında bir de çok kuvvetli bir araç kitimiz var, işte piyasadaki likiditeyi şöyle alırız böyle ederiz. Ama ona da bir kulak asılmadı gibi duruyor. Acaba bu ne anlam ifade ediyor? Bundan sonrası için nasıl bir risk teşkil ediyor? Aysun'un söylediklerine de hesaba katacak olursak senin değerlendirmen nasıl?
2: Vallahi şimdi piyasa için hayvan terli diyeceğim şu anlamda. Şimdi birincisi taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bunu daha önce bahsetmiştik. Yani sonuçta uzun vadeli tahvil faizleri niye yükseliyor Amerika'da? Bir, enflasyon gördüm hala tatsız. Öyle veya böyle düşüş emaresi yok. İkincisi bozulan bütçe var. Özellikle savaşın etkisinin tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Biliniyor da yani daha ne kadar etki edeceği bilinmiyor. Son olarak da Amerikan hazinesinin borçlama statüsü. Yani özellikle uzun vadeli, kısa vadede ama daha yüksek faizle değiştiriyor olması. Burada ekstradan bir bütçe üstünde hani bizde var ya faiz dışı fazla falan diye bakıyoruz. Burada evet, da faiz yükünün ciddi şekilde artmasına yol açıyor. Dolayısıyla 4 milyarlık alımlarla falan düzelecek iş değil bu. Burada temel sebep değişmedikçe bunlar kozmetik şeyler. Piyasa bunu görüyor. Şimdi yakın zamanda tartışma hazinenin şu anda boşta, Amerikan hazinesinin 953 milyar dolar civarında bir parası varmış. Bunu da alım için kullanıp müdahale etsin gibisinden böyle bir düşünce dolaşıyor. Umarım bu işe girmezler. Zira devletin yani bu ekstra fonlarla borçların kapatılması, faizlerin düşürülmeye çalışması. Şimdi biz bunu gördük. Yani biz bunu farklı yöntemlere nasıl düşürülmeye çalışıldığını gördük. Çok iyi sonuç vermediğinde sanırım hepimiz bunu da ikna olmuşuzdur. Bu tarz bir işe girmeleri durumunda tabii Türkiye'nin finansal sistemdeki yeriyle Amerika'nın aynı yerde olmadığında dikkate katarsak tüm dünya için 2027'nin özellikle bayağı bir çalkantılı

0: sıkışmasına sebebiyet verir. Burada genel piyasa görüşü faizlerin 10 yıllık faizlerin 5'e doğru yükseleceği yönünde. Artık beklenti buna doğru revize edilmiş durumda. Bu sabah biz de kendi içimizde şöyle bir tartışma yapıyorduk. Şimdi örneğin hani Türkiye'de bu olan bitenle ilgili ben gayet olumlu, işte bankalar ısınar iyi, bundan sonra işte bankaların dış borçlanması rahatlar derken, sonra konu bir anda buna gelince şöyle bir şey geldi. Şimdi özellikle şirketlerin verdikleri, yani bu tahvil icra şirketlerinde kuponları işte 7'lerde 8'lerdeyken bundan sonra süreçte 9'lara 10'lara çıkacak belki. Şimdi böyle olduğu zaman da dönüp Türkiye'de daha yüksek bir kupon oranı olan, getirdiği kupon oranı olan bir banka yerine örneğin Meksika'da veya Latin Amerika'da daha farklı alternatifler de gündeme gelebilir. Dolayısıyla şimdi bu faizin yükselmesi hani bize sadece o işte getirileri yukarı çekecek anlamı değil. Borçlanma maliyetini yukarı çekmesi ve zorlaştırması anlamında da tatsız. Dolayısıyla şu anda biz içeride bence hani doğru yollardayız. Yani sonuçlar tartışılır ama sonuçta bence doğru işleri yapıyoruz. Ama yurt dışındaki bu gelişmeler sebebiyle gene bence teyakkuzda olmamız gereken bir dönemdeyiz her açıdan.
1: Peki. Yıl sonu için ons altın beklentiniz nedir Aysun Hanımcığım?
2: Yıl sonuna çok bitmeyelim ama benim için şu an en yakın seviye 4650. Geçen hafta söylemiştim ya, şey için önemli, trend değişimi olması yönünde önemli. 4650'yi birden fazla iş günü içerisinde kapatırsa 4865'e kadar yolu varmış gibi görünüyor. Aslında biraz önce anlatmış olduğum ABD dolarına olan ilginin azalıyor, cari fazla veren ülkelerin para birimlerine karşı ilgi artıyor argümanında. Doların en büyük hece nedir? Altın. Yani bu hikaye aslında altını pozitif etkileyen unsurlardan bir tanesi. Eğer bu argüman ana teziyle birlikte yatırımcı tarafından kani olacak şekilde uygulanmaya başlanırsa, hakikaten hızlı bir şekilde de 4900 seviyelerinde aşma ihtimalimiz var. Çünkü neden? Merkez bankaları, şöyle söyleyeyim karşılaştırma açısından, Haziran ayında sadece 47 ton altın almış. 2022 öncesinde aylık alımları 17 tonmuş. Yani hani bu çok satıldığı dönemlerde acaba hani merkez bankaları alımları durdurdu mu noktasında? Hayır. Hatta en büyük alıcı hala Çin. Bunun 40 tonunun tamamını Çin satın almış durumda. Merkez bankaları altın almaya devam ediyor ve rezervlerini coğrafi olarak da çeşitlendiriyor. İşte Bank of England'dan tut da İsviçre'ye kadar çok çeşitli bölgelerde. Neden? Çünkü Rusya'nın işte 2022 yılında bu çeşitlendirme konusundaki sınırlamadan kaynaklı herkesin dili yandı. Kimse o ülkenin hukuki riskini, siyasi riskini satın almak istemiyor. Bu yüzden çeşitlendirmeye gidiyor. Tek bir ülkede çeşitlendirirse, yani toplasa, kastedisini tek başına yapsa, hı hı, o zaman da kendi lokal risklerini ve güvenlik bariyerini ezemediği için bunu hani birden fazla da ülkede tutmaya devam ediyor. Bu da yapısal bir hikaye oluşturuyor. Yani bir, merkez bankaların alımlarını sürdürüyor olması, iki, ETF gibi kurumsal yatırımcıların long pozisyonlarını arttırmış olması, hala jeopolitik riski konuşuyor olmamız ve ABD'nin mali risklerinin artık hani masaya yatırılıyor olması, Trump'ın da bunu dillendiriyor ve büyüme tarafının risk içerdiği senaryosunda ve bir de dolar rezervinin bağımlılığının azaltılması, işte biraz önce anlattığım hikaye ile birlikte,
1: evet,
2: fiziksel altın talebi arttığı gibi yakın vadede kontratlar yoluyla da artacağını düşünüyoruz. O yüzden de benim beklentim bir noktada 4900'e geleceğiz gibi görünüyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tufancığım sana da çok çok teşekkürler. Aysun sana da. Şimdi çok hızlıca bir rakamlara bakalım. Evet, Dow Jones'da primler devam ediyor. %0,29 primli şu anda endeks. S&P 500 ve Nasdaq'ta ise satış var. S&P 500'de %0,79. Nasdaq tarafında da %0,76'lık bir geri çekilme görüyoruz. Biz de akşam seansında ise Viyop 30 %1,22 kayıpta, işlemler 16.841 seviyesinden geçiyor. Yarın Almanya'nın büyümesi var. İçeride güven endekslerini takip edeceğiz. Yine Almanya'dan IFO endeksi gelecek. Amerika'dansa konut fiyat endeksi ve Conference Board endeksleri geliyor olacak. Bitirirken yine güzel bir röportajla tamamlayalım. PLS CEO'su Dale Henderson, lityum piyasasının son dönemdeki dip noktasından toparlanma yolunda olduğunu söylüyor. Bloomberg International'a verdiği röportajda. İyi geceler diliyorum herkese. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Şirket için gerçekten iyi bir 6 ay geçtiğini söylemek yeterli olacaktır. Öne çıkan başlıklar nelerdi ve sizce bu ivme devam edebilir mi?
4: Evet, bakın geçtiğimiz yıl piyasada yaşadığımız iyileşmeyi görmek harika. Ve biliyorsunuz 2022 zirvelerinden sonra 2,5 yıl süren düşüşler yaşadık. Ve geride bıraktığımız yıl gerçekten bir dönüm noktası oldu. Ve bu durum bugün açıkladığımız sonuçlara da yansıdı. Rekor üretim, rekor satışlar ve birim maliyetlerde iyileşme kaydettik. Bu fiziksel sonuçlar güçlü fiyatlandırma ortamıyla birleşince bilançoya yansıdı ve gelirde önceki yıla göre %150'den fazla artışla 1,9 milyara ulaştı. Düzeltilmiş FAVÖK %59 marjla 1,1 milyar dolara yükseldi ve bu da 500 milyon doların üzerinde bir net kâra dönüştü. Bu sonuçları elde etmek harika. Bu sayede bugün hissedarlara duyurduğumuz temettü miktarını belirleyebildik.
5: Lityum döngüsünde dip noktayı gördük mü? Sizce düşüş süreci sona erdi mi?
4: Lityum piyasasını tahmin etmek zor olsa da döngünün yeni aşamasına geçtik. Geçen yaz ton başına 600 dolara kadar düşüşler görmüştük. Bugün ise gösterge fiyat 2000 doların biraz üzerinde. Yani evet, döngünün o sonraki aşamasına girdik.
3: Sanırım fiyatlar açısından durumun umut verici olduğuna değindiniz ve siz ve meslektaşlarınız kapasite artırmayı planlıyorsunuz. Bazı projeleri raftan indirdiniz ve önümüzdeki birkaç ay veya yıl içinde bunları faaliyete geçirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bize önümüzdeki bir yıl içindeki üretim hedeflerinizden ve şirket açısından neler beklememiz gerektiğinden bahseder misiniz?
4: Evet, tabii. Şimdi birkaç ay geriye gidersek, iyileşen piyasanın bir sonucu olarak esnek kapasitemizi devreye alacağımızı duyurduk ki bu da şöyle küçük bir operasyonumuz, Avustralya operasyonlarımızdaki Nungungaju, bunu başlattık. Şu an üretim yapılıyor. Dolayısıyla bu ek işleme kapasitesinin faydaları bu yıla yansıyacak. Ve içinde bulunduğumuz yıl için üretim çıktısını 1 milyon tonun biraz üzerinden 1,1 milyon tona kadar öngördük. Yani bu ek kapasiteyi daha güçlü bir fiyat ortamında tekrar devreye almak harika.
5: Bize üretimi iki katına çıkarmayı hedefleyen P2000 stratejisini biraz daha detaylandırabilir misiniz? Bu sürecin neresindesiniz ve şu an nasıl ilerliyorsunuz?
4: Evet, evet. Yani P2000 Avustralya'daki varlığımız için bir sonraki genişleme aşaması ve dediğiniz gibi kapasiteyi iki katına çıkarma kabiliyetine sahip, yani yaklaşık 1 milyon tonluk üretim hızından yıllık 2 milyon tonluk bir üretim hızına geçiş. Bu proje için bir sonraki adım yakında Aralık çeyreğinde çıkacak olan çalışma sonucunu beklemek. Yani o noktada potansiyel olarak bir FID yapabilecek durumda olacağız. Şimdi duyurduğumuz şey takvimi öne çekmek için 175 milyon civarında bir FID öncesi finansmandı. Bakalım nasıl gidecek. Aralık çeyreği çalışma sonuçları iyi giderse FID alıp genişlemenin bir sonraki ayağını piyasaya sunacağız. Bu da küresel ana üreticilerden biri olan kapasiteyi iki katına çıkarmak için harika olur. Aralık ayının bulunduğu çeyrekteki potansiyel kararı görmek heyecan verici.
3: Üretimden bahsetmişken sormam gerekiyor. Muhtemelen bildiğin gibi Rio bazı varlıklarını en azından bazıları için resmi olmasa da satışa çıkarmayı düşünüyor. İlgilenir miydiniz? Bu varlıklardan bazılarına bakıyor musunuz?
4: Bakın, işimiz açısından önceliklerimiz aslında temel operasyonun iyi performans göstermeye devam etmesi. Bunun ötesinde bahsettiğim P2000 gibi güpte edilecek bir büyüme profilimiz var. Bunun da ötesinde Kalina'da bir varlığımız var. Bu arada onun çalışma sonuçları da önümüzdeki yılın aralık çeyreğinde çıkacak. Şimdi tüm bunların ötesinde potansiyel daha fazla inorganik büyümeye açık mıyız? Cevap evet, ancak önümüzde hali hazırda yakaladığımız bu harika büyüme profili varken listenin oldukça alt sıralarında, bu yüzden varlıkları incelemeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi öncelik listesinin epey aşağısında.
3: Küresel izleyicilerimizin talebin nereden geldiğini anlamasına yardımcı ol. Enerji depolama mı yoksa batarya mı? Müşterilerinizden neler duyuyorsunuz ve biliyorsunuz bu talep önümüzdeki bir yıl boyunca, hatta sonrasında ne kadar görünür?
4: Tabii. Evet, bakın, lityum endüstrisinin görünümü inanılmaz derecede heyecan verici. Talep derinleşiyor, genişliyor ve çeşitleniyor. Coğrafi olarak çeşitleniyor ama aynı zamanda talep vektörleri açısından da çeşitleniyor. Ve gördüğümüz şey, temel talep gruplarının elektrikli araçlar veya daha geniş anlamda e-mobility olduğu. Bunun ötesinde

0: vesaire olan ISS hızla ilerliyor. Ancak tüm bunların ötesinde gerçekten heyecan verici bazı yeni filizlenmeler görüyoruz. Buna denizcilik alanı da dahil, bazı gemiler artık lityumla çalışıyor. Robotların ortaya çıktığını görüyoruz. Giderek daha fazla dronlar ve benzerleri ama bir diğeri de bu ağır kamyonların hızla elektrikli hale gelmeye başlaması ve Çin'den gelen bazı veriler oldukça şaşırtıcı. Küçük bir tabandan gelse de yüzdesel artışlar oldukça olağanüstü. Dediğim gibi talep derinleşiyor ve genişliyor. Bu yüzden PLS gibi ölçekli üreticiler için içinde bulunulması gerçekten heyecan verici bir sektör ve görünüm konusunda çok heyecanlıyız.
1: Evet, hatta buna bir de yapay zeka veri merkezlerindeki artışı ekle. Peki bunun talebi nasıl etkilediğini görüyorsun?
0: Bakın, bu talep yanına eklenen bir başka unsur ve bu gerçekten heyecan verici. Biliyorsunuz yapay zeka veri merkezleri için anladığım kadarıyla güvenilirliği artırmak adına batarya eklemek gerçekten çok önemli. Bu alandaki uzmanların %99 tam binde 999 güvenilirlik anlamına gelen 5.9'dan bahsettiklerini duydum. Yani bu güvenilirliği sağlamak için enerji istikrarı adına batarya eklemeleri gerekiyor. Bakın, bir lityum üreticisi olarak bu harika bir şey. Bu daha fazla talep demek ve e-mobilite ile genel olarak depolamadaki mevcut inanılmaz talep faktörlerine yenilerini ekliyor.
1: Madem Çin programındayız, Çin hakkındaki görüşlerinizi de almak istiyorum. Kettle ve bu yılın başlarında madeninde yaşananlar nedeniyle lityum fiyatlarında çok fazla dalgalanma oldu ve bunu hala bir şekilde görüyoruz. Bu durum lityum piyasasına dair öngörülerinizi herhangi bir şekilde gölgeliyor mu? Peki yılın geri kalanı için Çin'in arzı konusunda ne beklemeliyiz?
0: Evet, tabii bence lityum endüstrisi hala nispeten yeni olduğu için hızla büyüyor ve burada iki ana unsur rol oynuyor. Birincisi temel göstergeler ve bu göstergeler gerçekten inanılmaz derecede heyecan verici. Bahsettiğim o güçlü talep görünümü ve piyasanın durumuna göre dalgalanan arz söz konusu. Ancak şu anki güçlü talep ve açıkçası zayıf kalan arz göz önüne alındığında harika bir döneme giriyoruz gibi görünüyor. Yani bunu temel göstergeler kategorisine koyuyoruz. Bunun dışında bir de fiyatlandırma davranışları var. Henüz olgunlaşmamış bir piyasanın sonucu olarak fiyatlar zaman zaman aşırı yükselme veya düşme eğilimi gösterdi. Bunu piyasanın toyluğuna bağlıyorum. Bunun etkilerinden biri de farklı zamanlarda piyasa algısının fiyatları her iki yöne de oldukça sert bir şekilde çekebilmesi. Bu genç bir endüstrinin özelliği olsa da temel gerçekleri değiştirmiyor. Şirketimiz için bu dalgalanmaları bir kenara bırakıp ileriye bakıyoruz. Temel unsurlara, düşük maliyetli konumumuza, ölçeğimize, güçlü müşteri ilişkilerimize ve güçlü talep görünümüne odaklanıyoruz ve son derece olumluyuz. Dediğim gibi bu dalgalanma dönemlerini aşarak önümüze bakıyoruz.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.